0: Kaleye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
2: Kurtarış yapsa beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
3: Arkadaşlar daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
4: Yetişin komşular! Ha? Deve kuşları yok!
0: Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
4: Hepsini götürmüşler.
5: Bak bak bak bak bak bak!
6: Eyvah!
0: Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
4: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
3: Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
4: O zaman dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
0: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
4: Nedenmiş?
3: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
0: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
4: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?
6: Yumurluk dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.
4: Oh, oh, oh.

0: Miskin, şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
1: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
2: Bırak, başlama yine hayallere.
1: Bence imkansız değil. Bakın şimdi düşünün, uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
0: Neleri?
1: Tabii ki deve kuşları.
3: Yok artık.
4: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
5: Bak bak bak bak bak bak.
3: Bu da bugün pek telaşlı.
6: Durun bir dakika. Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
5: Bak bak bak bak.
7: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
5: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
4: Yok Gani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
6: Bakın, deve kuşu tüyü var burada.
1: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
3: Burak!
5: Bak, bak, bak, bak.
4: Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
5: Bak, bak, bak, bak!
6: Arkadaşlar, galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
0: Niye? Biz ne yaptık ki?
4: Dün onları çok yorduk.
7: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
6: Ne yapacağız şimdi?
3: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
7: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.
4: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.
7: Haklısınız. Hadi bakalım.
3: İzler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
0: Dalga geçme Önder. Hadi izleri takip edelim.
4: İzler burada bitiyor.
7: Uçarak mı devam etmişler?
6: Hayır Gani amca. Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
8: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Oraya gitmiş olabilirler.
4: Doğru diyorsun Vefa. Hadi bakalım.
6: Vallahi keyifleri yerinde.
4: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
7: Uçma işi de hayal oldu desenize.
6: Selamünaleyküm Ramazan abi.
9: Aleykümselam Cemilciğim.
4: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
9: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
6: Evet, onları çok yoruldum.

0: sorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
1: Hadi geri dönelim sahamıza.
2: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.
3: Harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. Tamam, tamam, sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum. Korkmayın, korkmayın. Lafın gelişi öyle dedim. Artık uçmak yok.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba.
3: Ha? Dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
4: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Eren'e sorayım. Belki o bulmuştur ne oynayacağımızı. Eren! Eren! Dadi, dadi. Açılın, kamyon geliyor. Bugün ne oynayacağız Eren?
1: Ha, bilmem.
0: Of.
2: Çocuklar. Hı? Kahvaltı hazır. Nasıl olmuş?
3: Börek çok lezzetli olmuş canım. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun. Size de birer dilim vereyim mi çocuklar?
0: Ben alırım anne.
2: Eren, sen de ister misin?
0: Daha karar vermedim.
3: Haklısın. Çok önemli bir karar. Bu böreği yememeye karar vermek için epey düşünmen lazım Eren.
0: Ona değil baba. Bugün ne oynayacağıma daha karar vermedim.
3: Ha, sen onu diyorsun. O çok daha önemli tabii. Ama önce yemeğini ye. Ne oynayacağınızı düşünmek için çok zamanınız olacak.
2: Yumurtasını yiyenlerle çilli tavuk yumurtla da oynayabiliriz.
0: Yaşasın!
2: Hadi bakalım kahvaltınızı bitirin.
0: Nereye gitti bu?
2: Uçmadı ya, orada bir yerdedir.
3: O kaçak bulunacak. Hmm. 003 sen şu tarafa.
0: Ben mi?
3: 003 Ceren sen şu tarafa.
0: Ya ben.
3: 004 Eren sen de şu tarafa.
0: Baba, bu görev sandığımdan zor hiçbir yerde yok.
1: İzini kaybettirmiş baba, her yere baktık.
3: Ben de kuzeye baktım, haklısınız, yok.
1: Hiçbir zeytin ortadan böyle kaybolamaz baba.
3: Yani?
1: Zeytin sandığımız şey belki de bir uzay gemisiydi.
0: Aha, evet, kesinlikle. Yoksa nereye gidecek? Bu kadar aramaya çoktan bulurduk normal zeytin olsa.
3: Öyle mi diyorsunuz ya? Ama yapmayın. Ben uğraşamam şimdi bir de zeytin görünümlü minik uzaylılarla.
1: Uğraşmalıyız baba.
3: Neden?
0: Dünyamızı istila mı etsinler? Bahçedeki domateslerimizi mi alsınlar baba?
3: Hop. Orada dursunlar bakalım. Ben gözüm gibi baktım. O kadar emek verdim. Domateslerimi kimseye yedirmem. Siz hariç.
0: Şimdi duygusallaşamayız baba. Karşımızda küçük ama tehlikeli bir zeytin. Aman yani uzaylı zeytin var.
1: Artık daha fazla ekipmana ihtiyacımız var.
3: Fazla abartıyorsun şu uzaylı Eren.
0: Şşt, isimlerimizi kullanma baba.
3: O zaman neden bana baba diyorsun? 001 de.
1: 003. Hadi el feneri ve telsizleri almaya gidelim.
3: Tabii tabii. Siz gidin bakayım. Almadan gelmeyin aman. Ekipmansız olmaz. Emel, kahve içer misin canım?
2: Olur.
1: Yakalanmadan geldik.
0: Telsizler neredeydi?
1: Çekmecede olması lazım.
0: Buldum. Diğeri nerede acaba? Yatağın altında olabilir mi? Buldum.
1: Yaşasın. Hadi gidip yakalayalım.
0: Dur. Ha. Daha el fenerini bulmadık. Hadi hemen benim odama gidiyoruz.
1: Nereden başlayayım aramaya?
0: Yeri belli akıllım. Eşyaları düzenli olarak aynı yere koyarsan aramak zorunda kalmıyorsun.
1: Vay, çok akıllı ablamsın.
0: Sağ ol kardeşim. Sen de daha akıllı olacaksın büsbüyük olunca.
1: Evet. Sıfır bir ne oluyor burada?
0: 001 malzemeleri aldık, hadi gidelim.
3: Operasyon iptal çocuklar, görev tamamlandı.
0: Neden?
2: Size çok gizli bir bilgi verecek 001.
3: Zeytin çoktan bulundu.
1: Ne? Kim bulmuş?
2: O kahraman benim.
0: Uzaylılar nerede peki?
2: Sadece zeytinmiş çocuklar.
1: Neredeymiş?
2: Kahvaltı tabaklarını toplarken buldum. Halının kenarına yuvarlanmış.
1: Sadece zeytin miymiş?
2: Evet.
3: Anneniz dünyamızı tehlikeye girmeden kurtarmış çocuklar. Ama gayretiniz için tebrik ederim. Çok başarılıydı.
1: Ama biz o kadar baktık.
2: İyi saklanmıştı.
0: Oyunumuz yarım kaldı. Şimdi ne oynayacağız?
2: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
0: Yaşasın.
2: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
1: 5 tane.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: İşte bu. Çilli tavuk beni çok seviyor. Fark ettiniz mi? Hep ben çıkıyorum.
2: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
0: 3 tane.
2: 1, 2, 3.
0: Ya baba.
3: Bana müsaade gençler. Dedim, çilli tavuk beni sever. Siz devam edin. Benim bahçede biraz işim var.
2: Çilli tavuk yumurtladı.
1: Çilli tavuk beni de seviyor baba.
3: Seni sevmeyen çilli tavuk mu olur babacığım? Sever tabii.
1: Ben de

0: gidiyorum. Yok öyle değil. Ha?
1: Oğlum bahçe burada, su burada. Sen nereye gidiyorsun?
0: Annem kaybetti baba.
1: Ah ah ne güzel.
0: Ben de solayacağım. Hortumla değil.
1: Ha?
0: Ha? Ha? Eller yukarı. Kuş evi düşmüş. İçinde kuş yoktu inşallah.
1: Neyse ki boşmuş.
0: Ne yapacaksın baba?
1: Tamir edelim de yerine asalım.
0: Yine düşerse?
1: Yine asarız.
0: Neden baba?
1: Hayvanlara karşı merhametli davranmak çok önemli çocuklar. Yapabildiğimiz kadar ihtiyaçlarını karşılamak, onlara zarar vermemek peygamberimizin bize tavsiyesidir.
0: Güzel bir davranış.
1: Hem biz misafirperver bir milletiz. Kapımıza gelen kuşu yuvasız bırakmayız.
0: Bırakmayız.
1: O zaman iş başına. Çivi. Daha küçük çivi. Çekiç.
2: Ne yapıyorsunuz burada?
0: Kuşlar evi. Düşüp kırılmış anne. Babamla tamir ediyoruz.
2: Ne güzel. İşiniz daha uzun sürer mi?
1: Hastanın durumu kritik. İşimiz biraz uzayabilir.
2: Hastanız için benim yapabileceğim bir şey var mı?
0: Kuş evimizi halı örebilir misin anne?
2: Halı mı?
0: Hayvanlara yardım etmek çok güzel bir davranışmış anne.
2: Kuş evimiz için halı öremem ama tabana sermek için bir şeyler ayarlayabilirim. Ben iyilik yapmayı, sevap işlemeyi çok severim.
1: Bir çivi daha.
0: Bitince çatısını ben boyayacağım. Ben de duvarlarını boyarım. Hadi boyaları almaya gidelim.
2: Tamam.
1: Ama hasta... Buraya mı?
0: Yok, biraz daha sağ. Yok baba, öbür sağa, öbür sağa.
1: Öyle desene, ben de sağa götürüyorum. Öbür sağa nasıl oldu?
0: Tamam, oldu bu sefer. Bir daha düşerse öbür sağa takalım yine.
1: Tamam.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Hala.
3: Halam.
1: Hoş geldin abla.
3: Hoş buldum canım. Bitti mi işiniz?
0: Allah'a şükür bitti hala ama çok uğraştık.
1: Çok uğraştık.
3: Allah'a şükür düşmemişsin Adem.
1: Bu işler benden sorulur ablam.
3: Bilmem. Çok marifetlisindir.
1: İyi ki bir kere düştüm. Kaç yıl oldu hala unutmuyorsun.
3: Ablalar unutmaz.
2: Herkes iyiyken şöyle kuru dolma yemeği ne dersin?
1: Harika olur derim.
0: Kuru dolma ne?
1: Coşkuyla alkışladın ama yerim diye.
0: Dolma kısmını alkışladım baba.
2: Çok mantıklı.
3: Hadi sofraya gidelim de kuzularım halasının kuru dolmasını bir görsünler. Esası alkışı o zaman bekliyorum ben. Hadi koşun bakalım.

0: sakın. Piknik için limonata yapacağım.
1: Tamam oğlum, bu kaçıncı söyleyişin?
2: Selamünaleyküm hocam. Nasılsın?
1: Aleyküm selam Bestami. Hayırdır, keyfin yerinde?
2: Yeni bir iş buldum. Yakında çok para kazanacağım.
1: İyi. Hadi bakalım.
2: Neyse ben kaçıyorum. Sağlıcakla.
1: Kolay gelsin. Bu sefer de neyin peşindeysen. Akşama dek sen de mısırları ambara yerleştir. Tamam mı? Ay, bu da nereden çıktı?
0: Baba!
1: Kaçın! Allah Allah, ne istiyor bu ayı?

0: Allah Allah, ayılar buraya kadar gelmezdi.
1: Bizim orayı da dağıtıp gitti az önce.
2: Dün de benim oraya geldi. Zor kurtuldum elinden da.
0: Bir derdi var belli ki.
3: Abi gerçekten merak ettim sürprizini.
4: Bel kız, bu kez çok para kazanacağız.
3: En son böyle dediğin günü hatırladım da.
4: İmdat! Onu karıştırmayalım şimdi. Bu kez problem çıkmayacak. Ayıcık! Kardeşime merhaba de.
3: Aa! Bu da ne?
4: Ormanda buldum. Nasıl?
3: Ama abi, bunu ne yapacaksın?
4: Oynatacağım. Ayı oynatacağım.

0: varsa da birkaç güne unutur bunu. Dağda buldun, senindir. Bunu unutma.
1: Hiç öyle şey olur mu?
0: Ben anlamam. Ben buldum, benimdir.
1: Abi!
0: Bu kez çok para kazanacağım.
2: Ayının derdini öğrenmeliyiz.
1: Bence yiyecek bulamadığı için geldi baba. Bal toplayıp versek.
3: Evet, ayılar balı sever.
2: Bal mı? Bilemiyorum.
3: Ben ayıya bal toplayacağım. Esselamu aleyküm.
2: Başka bir şey olmalı.
1: Belkıs, biliyor musun bugün bir ayı geldi.
4: Ayı mı?
1: Evet, hem de bayağı büyük bir şeydi. Paçayı zor kurtardık.
4: Sanırım neden geldiğini biliyorum ben.
2: Demek öyle. Abinle konuşup o yavruyu geri vermemiz gerek.
4: Kolay kolay vereceğini sanmıyorum. Ormanda bulduğum benimdir deyip duruyor.
2: Sahi mi? O zaman onun dediği gibi olsun.
1: Nasıl yani?
2: Beni iyi dinleyin şimdi.
0: Prensesim oynar da, kırlarda, bayırlarda. Hadi ama ayıcık, dans et, dans et.
1: Bestami abi, Bestami abi.
0: Hayırdır Ömer?
1: Bestami abi, Belkıs, orman.

0: Ayıcıklar aç kalmış bak. Saklanma benden. Hadi çık ortaya. Oo, kelebek. Oo.
1: Bütün ormana baktık. Bir de dağ tarafına mı gitsek? Ama orası biraz tehlikeli.
2: Peki ne yapacağız?
1: Bence babama bir soralım. Ne dersin?
2: Evet, iyi fikir. Hı? Ama? Hocam ne yapıyorsun sen?
3: Belkıs nerede?
2: Belkıs! Kardeşim!
4: Aa Bestami, oynatacağım. İnsan oynatacağım.
2: İyi ama bu ayı değil ki. Hocam bırak kardeşimi.
4: Ayının oynatılacağına inanıyorsun da insanın oynatılacağına neden inanmıyorsun?
2: Hı?
4: Ormanda geziyordum, bir de baktım kaybolmuş bu yaramaz. Ormanda bulduğum benimdir dedim ve aldım.
2: Nasıl? Olmaz hocam, olmaz. Bırak kardeşimi.
4: O zaman sen de ormanda bulduğun şeyi bırak.
2: Şimdi anladım hocam. Ama senin oyununa gelmeyeceğim.
4: Olamaz. Yine geldin.

0: Ayıcık! Bak! Sana ne getirdim? Bal ararken ormanda buldum.
1: İşte böyle efendi. Zulmetme hiç kimseye. Şehirde ya da ormanda herkesin var bir sahibi.

0: How am I?
1: Dans.
2: Yavaş.
3: Yavaş.
1: Özdeş. Gel.

0: Sete.
1: Vamos. Um. Dois.
0: Sete.

Yeah.

0: Set.
1: Man. Ma.

0: más. Calmaza.
1: آفرین میام.
2: آفرین میام.
3: آفرین.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
5: Bu çok kolay. Bir adım daha.
3: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
6: Mert abi, neden böyle giyindin?
7: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
3: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
4: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
3: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
7: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
8: Seksek mi?
7: Evet. Çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
2: Burası da neresi?
0: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
7: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
8: Sonra.
7: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
4: Şimdi sıra bende.
5: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet. Hop hop.
4: Çizgiye bastın Ozan.
3: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan.

0: başardım. Hey!
1: Yağmur yağıyor. Aa, yağmur suları sekse koyununu da sildi.
0: Hadi eve koşun, eve.
2: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık

0: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
1: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
2: Ya bu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
1: Fırtına çıkmış olmalı.
3: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
0: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
3: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
0: Tünel kazıp çıkacağız.
2: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin.
3: Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
1: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
0: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
2: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
0: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
4: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
5: Etrafı bayağı temizledik.
0: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
6: Oh, köstebek.
4: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
5: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
4: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
5: Eyvah! Karşıya nasıl geçeceğiz?
6: Oh! Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
5: Buldum! Seksek! Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece? Hayır, hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek, seksek. Hop, hop, hop. Ha? İşte karşı taraftayım. Hadi!
7: Hadi Ozan, yapabilirsin. Ne hızlı hayvan bu.
5: Hadi Ozan, devam et.
6: Burası neresi ki?
4: Burası tuz mağarası.
6: Sorun bu tarafta. Koşun.
5: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
3: Bir ses duydum. Geldiler. Az sessiz ol Temtem.
1: Ay, ışıkları kapatın. Hala uykum var.
3: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
0: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
4: Hadi mağarada kim varsa dışarı çıksın.
6: Bugün de köyün kahramanı olduk.
5: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
2: Ne çizdi öyle?
0: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
7: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.
1: Bu nasıl bir oyun ki?
0: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
2: Ve bu oyunu horlayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
0: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
2: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
0: Haklısın Mirmir. İşte köz köz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye Tilkiye?
0: Evet evet teleskop dereye.
1: Nereye diyorum nereye?
0: Evet dedim ya dereye gidiyoruz.
1: Ters yönde gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?

0: Bir ses mi geldi?
1: Yo, ben duymadım.
0: Duymaman normal haberci. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun hayret.
1: Abart.
0: Neyse. Devam edelim yemeğe.
2: Alçalıyoruz, alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
2: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki.
0: Şimdi de tilkiye sesleniyorlar.
1: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
0: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
1: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
0: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
1: Susuyorum tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.
1: Konu ne?
0: Bence biz de susadım haberci. Belli ki konu hassas.
2: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
0: Garip cisimler mi yüzüyordu?
2: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse, sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
0: Ceviz.
2: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
0: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
2: Diğeri daha kısa.
1: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha yiyemedim.
2: Neden?
1: Kıramadım.
3: Kuryede ceviz kırıcı yok muydu?
1: Kurye?
0: İnan ki düşünemedim.
1: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
0: Nedir?
1: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
2: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
0: Ben bunu da düşünemedim.
1: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
0: Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
1: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
0: Buldum. Bir tane buldum.
2: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
0: Öyleyse doğru yoldayız.
2: Kesinlikle kurye.
1: Bir tane daha.
2: Bu ceviz mi haberci?
1: Hı? Değil mi?
0: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
1: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
0: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
1: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
2: Hadi ama bulacağız, merak etme. Bu da neydi?
0: Vay be, jet gibi geçti.
1: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
2: Yaşıyormuş demek ki.
1: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
2: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
4: Buyurun.
2: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
0: Üzgün görünüyorsun.
1: Bir derdin mi var?

0: Evet.
1: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
0: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışın yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
2: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
0: Evet.
3: Bunlar mı?
0: Cevizlerim!
1: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
3: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
1: Sen yedin.
3: Evet, ben yedim.
1: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
0: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
3: Nihayet cevizlerin sahibini...
2: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
0: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
4: İçinde garip cisimler yüzen dere.
2: Evet dostlar. Bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
1: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sol be. Saklanmayan ebe. Bakalım nereye saklandın? Acaba bu tarafa mı gitti? Galiba nerede olduğunu buldum. Yerinde duramıyor ki. Buldum seni. Ha? Ne? Ama buradaydı. Hareket ediyordu. Demek sendin. Peki Tuna nerede?

0: buradayım. Sobe.
1: Aa, ama çalının içine bunu koymuşsun Tuna. Bu kurallara aykırı.
0: Hiç de bile abla. Sen böyle bir kuraldan bahsetmemiştin ki.
1: Şey, doğru. Bahsetmemiştim. Ama bu yaptığın yanıltmaca, kabul et.
0: Tamam, tamam. Sana şaka yapmak istedim. Ama nasıl kandın? Ördeği ben sandın.
1: ne yapayım? O da senin gibi yerinde duramıyordu. Bak, bu el sayılmaz, tamam mı? Oyunda yanıltmaca yok. Kurala göre oynayacağız.
0: Tamam, anlaştık. Hadi tekrar say. Yine de beni bulamayacaksın.
1: Göreceğiz.
2: Lina! Ha? Tuna!
3: Efendim anne.
2: Hadi gelin çocuklar, size bir sürprizim var.
1: Sürpriz mi? Ne oldu anne?
0: Sürpriz ne?
2: Akşama bir misafirimiz geliyor.
1: Ya!
2: Çok sevdiğiniz biri.
1: Kim?
2: Dayınız.
0: Dayı mı?
1: Yaşasın! Dayım geliyor.
2: Sevineceğinizi biliyordum.
1: Hem çok sevindim hem de çok şaşırdım. Anne, hani dayım yazın gelecekti?
2: Öyleydi güzel kızım ama dayanabilirsin. Sürpriz yapmayı çok sever. Bir fırsatını bulmuş, düşmüş yola. Yeğenlerimi çok özledim diyor.
0: Ben de dayımı çok özledim. En çok da onunla saklambaç oynamayı.
2: Eyvah! Yine evin altını üstünü getireceksiniz yani.
0: Ben şimdiden saklanacağım yerleri ayarlayayım. Hadi görüşürüz.
1: Uçtu yine. Anne, hadi biz de dayım için hazırlık yapalım.
2: Lina'cığım, sence ne hazırlayalım?
1: Bilmem ki. En sevdiği şeyi yapalım.
2: O zaman fincanları çıkaralım.
1: Dayıma kahve mi yapacağız?
2: Kahve de yaparız tabii. Ama bu fincanlar kek için.
1: Kek mi?
2: Dayının en sevdiği yiyecek fincan kekidir.
1: Fincan keki. İlk kez duyuyorum.
2: Biz küçükken anneannen çok yapardı. Dayın bayılırdı. Çünkü içi sürprizli olurdu.
1: Sürprizli mi?
2: Fincan kekinin içinde lezzet saklıdır. Ama bu lezzetin ne olduğunu yemeden bilemezsin.
1: Ya!

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bu da benim biricik anneciğim, yardımcım ve mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba çocuklar.
0: Yine Tuğba Sultan'la size harika bir tarif hazırladık. Arkadaşlar bu akşam dayım geliyor. Çok sevinçliyiz. Ve ona çok sevdiği bir ikram hazırlayacağız. Sürprizli bir tarif. Fincan keki. Yanlış duymadınız. Bu kek fincan keki. Fincanda pişiriliyor. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Keki bu fincanlarda pişireceğiz. Çok eğlenceli olacak.
0: Hadi hemen başlayalım. İlk olarak ne yapıyoruz?
1: Tabii ki elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri topladık. Şimdi ben onları sayıyorum. Hadi hemen çıkarın kağıt kalemi. İşte fincan kekinin malzemeleri. 2 adet kırılmış yumurta. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 çay bardağı un. 2 kaşık kakao. 1 paket vanilya. 1 paket de kabartma tozu. İşte hepsi bu kadar. Bir de sürpriz malzememiz var ama... Tuba Sultan onu bana da söylemedi.
1: Adı üstünde sürpriz. Zamanı gelince öğrenirsiniz.
0: Hadi o zaman hemen başlayalım.
1: İlk önce 2 yumurtayla şekeri derin bir kapta çırpıyoruz.
0: Bu iş bende.
1: Anlaştık şefim.
0: İşte yumurtalar. Ha? Hmm. Şeker de burada. Hadi çırpalım. Hı hı.
1: Tamam.
0: Bakın arkadaşlar, iyice karıştı ve beyaz kremsi bir karışım oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de sıvı malzemeleri ekliyoruz.
0: Sıvıları, yani süt ve yağ.
1: Harikasın şefim.
0: Bu süt. Bu da yağ.
1: Evet.
0: Tekrar karıştırıyoruz.

0: Tamam.
1: Şimdi de kalan malzemeleri ekliyoruz.
0: Hemen. Un. Kakao. Vanilya. Ve kabartma tozu. İşte oldu.
1: Son kez iyice çırpıyoruz.
0: Hadi bakalım. Ortalık iyice karışıyor. Evet. Galiba oldu. Oldu mu anne?
1: Harika oldu şefim. Ellerine sağlık.
0: Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi bu karışımı fincanlara koyacağız. Ama yarısına kadar.
0: Tamam. Burada 6 fincan var. Ama biz 5 kişiyiz anne.
1: Biz yapalım. Yiyen bulunur kızım. Bakalım kime nasip olacak.
0: Bir tane fazladan yaptığımızı duyarsa Tuna affetmez.
1: Dayın da öyle. Bakalım hangisi önce davranacak.
0: Arkadaşlar, fincanları Tuğba Sultan'ın söylediği gibi yarısına kadar dolduruyoruz. Ama neden?
1: Çünkü kekin sürprizini koyacağız.
0: Şimdi mi? Yaşasın. Peki ne koyacağız?
1: Annem içinde ne olduğunu söylemezdi. Biz de heyecanla yerdik. Acaba içinden ne çıkacak diye merak ederdik. Dayın, Tuna gibi biraz aceleci biriydi. Hemen kaşıkla dalardı keki.
0: Aynı Tuna.
1: O da tatlıyı çok sever. En çok da bunu. Sürprizli olduğu için.
0: Peki sürpriz ne anne? Çok merak ettim.
1: Aslında sana söylememem gerekiyor ama bu keki sen yaptığına göre bilmen lazım. Ama bu bir sır. Unutma.
0: Kimseye söylemem. Merak etme anne. Yani onlar dışında.
1: İçindekini sadece yapan bilir. Yiyenler için sürpriz olur. Eğlencesi burada. Herkes kekin içine ne sakladığını merak eder.
0: Peki ne saklayacağız kekin içine?
1: Evde ne varsa. Fındık olur, fıstık olur, çikolata olur, meyve olur, tatlıya yakışacak ne varsa.
0: Aa, ne kadar güzel. Anne, hatta hepsine farklı bir şey de koyabiliriz değil mi?
1: Bak, bu çok iyi bir fikir Linacığım. Hadi öyle yapalım. Bakalım kimin bahtına ne düşecek?
0: Anlaştık.
1: Buna fıstık koyalım. Buna da fındık.
0: Buna da badem koyalım.
1: Buna çikolata olsun.
0: Tuna bayılır. İnşallah bu fincan Tuna'ya denk gelir.
1: Hepsi birbirinden güzel olacak, merak etme. Tuna hangisi olsa bayıla bayıla yer.
0: Anne, bir tanesine çilek koyalım.
1: Olur. Buna da portakal dilimi koyalım.
0: İşte oldu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün fincanlara sürprizlerini koyduk. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi onları saklıyoruz. Yani üzerlerine biraz daha kek karışımından koyuyoruz. Ama fincanı tam doldurmadan.
0: Neden?
1: Çünkü pişerken kabaracak. Eğer tam doldurursak fincandan taşıp dökülür.
0: Anladım. İşte oldu. Şimdi sıra pişirmede, değil mi?
1: Aynen öyle şefim. Fincanları tencereye koyuyoruz.
0: Tencereye mi? Fırında pişirmeyecek miyiz?
1: Hayır canım. Bu tarif tencerede pişiyor.
0: Bu kek gerçekten sürprizlerle dolu.
1: Aynen öyle şefim. Şimdi sıra suda. Tencereye fincanların yarısına gelecek kadar su koyuyoruz.
0: Vay! Suyla pişecek.
1: Evet şefim. İşte oldu. Artık kapağını kapatıp ocağa alabiliriz. Orta ateşte 10 dakikada kekler hazır olacak.
0: Arkadaşlar, süre doldu. Artık ocağı kapatabiliriz.
1: Harika görünüyorlar.
0: Oh, mis gibi de kokuyorlar. Arkadaşlar, fincan kekimiz hazır. Muhteşem kokuyorlar. Eminim tadı da harikadır. İnşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Denemeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Ne güzel oldular. Acaba hangisinde ne var?
1: İşte bu sürpriz olacak.
0: Tuna bu keke bayılacak.
2: Bu koku da ne? Şimdi bayılacağım.
0: Demedim mi?
2: Dayım geldi. Ben saklanıyorum. Sakın yerimi söylemeyin, o bulsun.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Damarlarımız.
1: Bu ana yol, bunlar sokaklar. Bir de köprü var. Yollarım çok güzel oldu. Nerede kaldın Yaman?
2: Geldim, geldim.
1: Çok geç kaldın. Bu ödevi yetiştirmemiz lazım.
2: Sorma dostum. Ninem örgü örüyor.
1: Hı? Konumuzla ne ilgisi var? Şehir maketi için ben yolları yaptım. Bak, ana yollar, ara sokaklar, hatta köprü bile. Sen de binaları yapacaktın ya, ben onu diyorum.
2: Biliyorum, biliyorum. Geç kaldım. Çünkü ninemin kırmızı ipi bitmiş. Sonra benden bir yumak ip almamı istedi. İnanır mısın? Hiçbir yerde onun istediği kırmızı ipten yoktu. İpi ararken geç kaldım işte.
1: Buldun mu bari?
2: Önce şu binaları çıkarayım. Bir bina burada. Bu da var. Ve bu da. Ve bu. Bu. Bu. Son olarak şehrin camisi bu.
1: Ne kadar çok bina yapmışsın.
2: Şehrimizin yolları kocaman olmuş dostum. Bu binaları yerleştirdiğimizde en iyi şehir maketi bizim olacak.
1: Ana yollar, ara yollar, binalar. Bir sürü ağaç da koyalım.
2: Haklısın, ağaçsız bir şehir olmaz.
3: Çocuklar, hayırlı günler. Yine telaş içindesiniz.
2: Oo, profesör, çok şık görünüyorsun.
3: Çünkü bugün büyük gün.
1: Neden ki?
3: Bugün bir simülasyon daha yaptım. Artık gidiyorum.
1: Nereye?
3: O gün geldi. Bilim projesi yarışması bugün.
1: Ne? Bu harika bir haber.
2: Ya kazanamazsak? Peki ne yapacağız?
3: Çocuklar, sakin olun. Kazanmak önemli değil. Bu hazırlık boyunca yaptığımız keşifleri hatırlayın. Nasıl da eğlendik, hem de öğrendik.

0: haklısınız profesör.
1: Bunlar nedir?
2: Öğretmenimiz şehir maketi ödevi verdi. Yolları ben yaptım. Ana yollar, ara yollar.
0: Tabii binalar da benden oldu. Ama daha yerleştirmedik.
2: Sen geç kalmasaydın işimiz çoktan bitmişti Yaman.
0: Kırmızı ip dedim ya.
1: Ne kırmızı ipi?
0: Hay Allah, nerede bu ya? İşte burada. İp yumağı karma karışık olmuş. Tüm ipler birbirine girmiş.
1: Sakin ol Yaman. Bende sarı bir yumak da var. Olmaz mı?
0: Ninem kırmızı ip istemişti. Ben bu ipi bulmak için ne ana yollardan ne sokaklardan geçtim.
2: Bu ipi işimiz bittiğinde birlikte çözeriz dostum. Endişelenme.
1: Eyvah! Son simülasyonumuz da hazır olmuştur. Kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa geç kalırız.
2: Şehir maketini yetiştirmemiz gerekiyor.
0: Ninemin ip yumağını çözmemiz gerekiyor.
1: Simülasyonu kontrol edip akşama hazır etmemiz gerekiyor.
0: Bütün işler birbirine karıştı.
1: Neyse ki vücudumuzda işleri birbirine karıştırmayan bir yapı var. Hatta bu yapının toplam uzunluğu yaklaşık 100 bin kilometre. Hadi keşfe gidiyoruz.
2: Çok merak ettim.

0: ayıplar asla çözülmez. Birbirine girdi resmen.
1: Sabırla halledilen her şey çözülür Yaman. İşte size mucize. Vücudumuzu saran, bazıları saç telinden bile ince olan damarlar hiç ama hiç birbirine karışmaz.
2: Aa, tüm vücudu sarıyor.
1: Damarlar, kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan tüneller gibidir.
0: Şehir maketimizdeki yollar gibi. Yolların üzerinde arabalar gider, insanlar yürür. Peki damarlar ne taşıyor?
1: Monitör! Güzel benzetme Yaman. Damarlarımız da kan taşır. Kan, damar yollarından giderek vücudumuzun her yerine ulaşır.
2: Bazı damarlar kalın, bazıları ince.
1: Haklısın Civan. Kalbin pompaladığı kan önce atar damardan yola çıkar. Bir de toplar damar var elbette. Kanımız vücudu gezdiği, her yere oksijen verdiği, enerji dağıttı. Peki sonra ne olacak?
2: Eve dönüş zamanı.
1: İşte tam burada toplar damar devreye girer. Kirli kanı toplar, kalbe götürür.
0: Harika bir yolculuk. Peki sonra?
1: Atar damarlar ve toplar damarlar otobanlar gibi. Ama ya köylere, evlerin içine, en dar sokaklara nasıl gidilecek? Kıldan daha ince kılcal damarlar vücudumuzun her yerine kanı dağıtır. O kadar incecik ve küçüktürler ki onları ancak mikroskopla görebiliriz. Ama inan vücudumuzun her yerindedirler. Parmak ucunda da var, gözünde de, kulağında da.
0: Yine bir mucize.

0: İşte birbirine girmiş bütün ipleri çözdük.
1: Allah razı olsun arkadaşım. Ninem çok sevinecek. Bu ipleri çözmek tam bir sabır işiydi.
0: İşler de karışmıştı ama çözüldü. Maketimiz de harika görünüyor. Ağaçlar, yollar, binalar.
2: Çok geç kalıyorum. Bilim proje yarışması bir saat içinde başlayacak. Hemen yola çıkmam lazım. Allah'a emanet olun çocuklar.
1: Başarılar profesör. Ay, meraktan çatlayacağım.
0: Profesörden hala ses yok. Yarışma ne oldu acaba? Aramadı da. Çok heyecanlıyım.
2: Heyecanlanmakta haklısınız çocuklar.
3: Profesör!
2: Simülasyonlarımız çok beğenildi. Ve yarışmayı kazandık.
3: Yaşasın! Biz kazandık.
2: Başım döndü çocuklar. Bu başarıda sizin de payınız büyük. Tam bir ekip gibi çalıştık. Alın bakalım kupayı.

0: yanlış duymadınız sayın seyirciler. Türk mühendisleri bunu da yaptı. Evde size yardımcı olacak yapay zekalı bir robot.
1: Allah Allah, nereye gitti bunlar? Hayatta almam. Bir de kendi kendine düşünecek, öyle mi? Allah korusun.
2: Ha?
1: Sen benim leblebilerimi mi yiyorsun Bodo?
2: Ha?
1: Hayırdır inşallah Bodo? Çocuklar mı geldi? Furkan! Sen mi çalıştırdın? Kimsecikler yok. O zaman bu tren kendi kendine mi çalıştı?

Bismillah. Çoktan aramıza sızmışlar bile.

0: Ne diyorsun Makbule teyze? Harika olmuş değil mi? Fuarda bayılacaklar.
1: Kanatları ben ekledim. Bir de birkaç bir şey daha koydum. Bak göstereyim.
2: Bu parçalar engelleri aşmamıza yardım ediyor.
0: Hepimize hayırlı olsun.
3: Elinize sağlık çocuklar. Ama ben sanmıştım ki siz oyuncak fuarında hurda parçalarla yaptığınız oyuncakları sergileyeceksiniz.
0: Biz de çofiyi hurdalıktan bulduklarımızla yaptık Makbule teyze.
4: En azından ilk halini...
3: Benim biraz işim var çocuklar. Sonra sizi fuarda bulurum.
4: Evet. Beklediğim tepki biraz daha coşkuluydu.
0: Makbule teyze haklı. Kendimizi çufiye geliştirmeye kaptırınca amacımızdan saptık. Evet, bizim olayımız geri dönüşüm. Oysa bunu yaparken pek de böyle bir yol izlemedik.
1: Ben biraz kendimi suçluyorum.
0: Estağfurullah İrfan, o nasıl söz? İyi ki seninle tanıştık.
2: Peki şimdi ne yapacağız?
0: Allah rızası için fikri olan varsa söylesin.
4: Hurdadan şöyle kocaman, içine bir iki çocuğun binebileceği bir araba yapalım, ne dersiniz? Gelenleri bindirip gezdiririz.
1: Belki akü de takarız.
2: Ama bunun için yeterli vaktimiz yok ki.
0: Başka fikri olan?
5: Çufiyi parçalarına bölüp sergilesek. Hatta belki orada izleyicilerin önünde parçalarız.
2: Evet, böylece hurdadan yapıldığı anlaşılır.
0: Bilemedim. Bence bizim bir şeyler sergilememizdense alanımıza gelenlere bir şeyler yaptırmalıyız.
1: Geri dönüşümü göstermek yerine deneyimlemelerini sağlarız evvelallah.
2: O zaman hurdaları mı sergileyeceğiz fuarda?
4: Olur mu canım öyle şey?
0: Bal gibi de olur. Oyuncak yapıp göstermek yerine.
5: Oyuncak yapmayı göstereceğiz. Hadi o zaman hurdalı.

Allah Allah! Müşteba abi nerede acaba?

0: daha önce görmemiştim. Hı?
1: Kim o?
0: Müştaba abi.
1: Selamun aleyküm Furkan.
0: Aleyküm selam abi. Hayırdır inşallah?
1: Şey, robotlardan saklanıyorduk.
0: Nasıl?
1: Neyse Furkancığım, boş ver sen. Sana ne lazım?
0: Bize biraz hurda lazım Müştaba abi. Yardım edebilir misin?
1: Ederiz evelallah. Ne yapmak için lazım?
0: Bu sefer bilmiyoruz Müştaba abi. Kararı biz vermeyeceğiz.
1: Allah'a şükür tehlikeyi atlattık Bodu. En azından şimdi...

0: Bakalım bizimkiler Çufi'yi ne yaptılar?
1: Gel gel, kendin yap, kendin oyna. Selamun aleyküm Makbule teyze.
0: Aleyküm selam çocuklar. Aferin size. Demek dediklerim anlaşılmış.
2: Dediklerini düşündük Makbule teyze.
3: Bir şey sergilemek yerine hurdalıkta yaşadığımız deneyimi paylaşmanın daha güzel olacağında karar kıldık.
0: Elinize sağlık. Bakın herkes ne kadar mutlu. Ve kendileri de geri dönüşüm sürecine katkıda bulunuyorlar. Helal olsun.
1: Baksana, yaptıkları oyuncaklar bu tarafta.
4: Sarayın prensesi ben olacağım.
2: Hayır, ben olacağım.
1: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: Sana da hayırlı günler Barış'cığım. Eline sağlık. Maşallah pek güzel olmuş oyuncağın.
1: Selamun aleyküm Makbule teyze. Acil bir sulama işine denk geldim.
0: Aleyküm selam Fatih.

0: Ha? Son teknoloji Çufiye, ne oldu çocuklar?
1: Biraz abarttığımızı anladık Makbule teyze.
2: Olduğu gibi bırakmaya karar verdik.
3: Sonuçta o benim ilk göz ağrım.
0: Tekrar helal olsun size çocuklar. İnsanlara geri dönüşümün önemini göstermiş oldunuz. Hem de onları da işe dahil ederek.
3: Eyvallah Makbule teyze. Hepsi senin vesilenle oldu.
4: Bir de Çufi'nin vesilesiyle. Sonuçta bütün bu geri dönüşüm, burada oyuncak fikri onun vesilesiyle çıktı.
5: Bizi buldular Bodu. Hala peşimizdeler.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keçe, bir sorun mu var? İyi misin?
1: Yo yo, kesin bir şey var. Ne olmuş benim keçeme acaba?
0: Aa, şimdi fark ettim. Yüzünü bana tam dön bakayım. Dişin mi ağrıyor? Ah canım benim. Ağrıların en can yakanlarından biri diş ağrısıdır keçe. Çok geçmiş olsun canım benim. Nasıl oldu peki bu ağrı? Birdenbire mi başladı? Burnuma tatlı kokular geliyor. Anlaşıldı. Bazı küçük beslenme ve temizlik sorunları diyelim. Doktora gittin mi? Peki şimdi nasılsın? Çizim yapabilecek misin? O zaman çocuklar, hazır laf buradan açılmışken var mısınız diş sağlığı hakkında kapışmaya? Çok güzel. Biraz düşünme süresi vereyim. Hazır olan parmak kaldırsın. Karacığım, harika bir fikir bulmuşa benziyorsun. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir temizlik bezi mi o? Dişlerimizin tozunu mu alacağız Kara? Bir daha düşün istersen. Vay, şimdi anladım. Diş fırçaları düzenli ve doğru kullanıldığında dişlerimizi çürükten koruyan bir süper kahramana dönüşür. Bir diş fırçası bundan daha güzel anlatılamazdı Kara. Teşekkür ediyorum. Evet Keçe, sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutuya benziyor. Acaba ne kutusu? Ha? Kablo. Aa, kablo mu? Kablonun konumuzla ne alakası var keçe? Allah Allah. Şaşkınım. Demek kablo değil. Peki o zaman ne? Şimdi anladım. Kablo değil, ip, diş ipi. Diş ipi kullanımı çok önemli çocuklar. Dişlerimizin dış yüzeyi kadar iç kısımları da temiz olmalı. Öyle değil mi keçe? Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ederiz keçe. Hiç vakit kaybetmeden karaya bağlanıyoruz. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir koltuk. Rahat bir koltuğa benziyor. Acaba bu koltuğa kim oturacak? Bir çocuk. Maşallah pek tatlı. Şimdi anladım. Çocuk diş doktoruna gitmiş. Sağlıklı dişler için yılda 2 defa diş doktoruna gitmeliyiz çocuklar. Böylece diş sağlığımız için en iyi tedaviyi yaptırmış ve önlem almış oluruz. Tekrar geçmiş olsun keçe. Sayende diş sağlığının önemini hatırlamış olduk. Dişleri temiz tutmanın peygamberimizin sünneti olduğunu da hatırlattıktan sonra geldik bir programın daha sonuna. Bir sonraki kapışmada görüşünceye kadar dişlerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalı.

Kar bir tane. Hepimize örnek dostluklar. Aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana. Tatlı kukular bir tane. İki kuş apayrı dallarda. Ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola. Fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula. Ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefrina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay çatlayacağım, sor artık mı?
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama...

0: Cevabı bul da gel.
1: E niye soruyorsun ki o zaman?
2: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
3: Olamaz.
2: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
1: Han, yine dalmışsın.
4: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
5: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
1: Hadi hemen planlama yapalım.
5: O zaman görev dağılımı.
3: İyilik için!
2: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
0: Affedersin Mo.
2: Hangi işi bana bıraktınız?
0: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
2: Doğrudur.
0: Biz de haber yapacağız.
2: Şüphesiz.
0: Sana şu işi bıraktık dostum.
2: Hadi söyle artık.
0: Bilmiyorum.
2: Vay, bilmecenin intikamı ha?
0: Evet, olmayan bilmecenin.
5: Şaka yapalım dedik Mo.
1: Seni hiç unutur muyuz Mo?
5: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
2: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: Buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
4: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
5: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
6: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Demiştim, biliyordum Allah'ım, çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
7: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
8: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
0: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
7: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
9: Biliyoruz.

Yo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii, ayran da fena olmazdı.

Kan Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç haf. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır.
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay! Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
2: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
3: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
2: Ta kendisi.
3: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
2: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
0: Çetrefilli?
2: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı. Düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

Ön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: اگه سیاهی مرمم پیشت زردی
1: İyice çalıştın mı kardeşim? Sular seller gibi. Oh maşallah. Böyle iddialı bir kapışma için çalışmadan gelemezdim. Ne demişler? Tedbirde galip, tevekkülde mülayim ol.
0: İyi demişler, bak bunu beğendim.
1: Boş değiliz tabii. Çalışarak tedbiri alacağız ki sonradan pişman olmayalım. Ne oldu? Neden durdun?
0: Yere dökülen dutlar var. Üzerlerinden geçmek istemedim.
1: Basmayalım tabii. Dikkatli olmalıyız.
2: Hey, beni de bekleyin.
0: Tamam.
1: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim.
2: Allah'tan tişörtüme düşmedi. Lekesi de çıkmaz dutun.
3: Sakin olun arkadaşlar. Dutlara döküyorsunuz, olmuyor.
2: Ama ne konuştuk ya?
1: Şunu da yapıştırdık mı tamam.
0: Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim.
1: Lafı bile olmaz.
2: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
2: Neyin var Salih?
3: Dut lekem var. Hem de bolca.
0: Olaylar garip bir şekilde dut ağacı etrafında dönüyor.
3: Ne oldu ki başka?
0: Ben de düştüm. Hem de aynı ağacın altında.
3: İyisin değil mi?

0: lekeli ve biraz da çizeyim.
1: Hazır mıyız arkadaşlar? Durumlar nasıl?
2: Hazırız!
3: Herkes burada değil mi?
2: Evet!
3: Çoktandır oyun oynamadık dediniz. Ben de size bir tane hazırladım. Sağ olun, sağ olun. Çocuklar, yüce kitabımız Kur'an'a ait bazı terimleri görmüştük. Sonra birlikte notlar da çıkartmıştık. Şimdi sıra geldi pekiştirmeye. Oyunumuz şöyle. Hepiniz sırayla bir renk seçip içindeki soruya cevap vereceksiniz. Her soru 10 puan. En çok puan alan kazanır. Anlaştık mı?
2: Evet!
3: O zaman önce kızlar. Hadi bakalım başarılar.
4: Ayet nedir? Cevap veriyorum. Kur'an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir. Kur'an-ı Kerim'de tam 6236 ayet vardır.
3: Aferin. 10 puan.
1: Sure nedir? Kur'an'da ayetlerden oluşan her bölümü sure denir. Kitabımızda 114 sure vardır hocam.
3: Aferin Galip. 10 puan da sana.
5: Cüz nedir?
0: Hadi Salih, cevaplayabilirsin.
5: Şaka şaka. Biliyorum tabii. Kur'an'ın 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir. Kitabımızda toplam 30 cüz vardır.
3: Bir 10 puan da Salih'e gidiyor.
0: Hizb nedir? Ya biliyordum.
1: Acele etme kardeşim. Düşün.
0: Hatırlayamadım hocam.
3: Hatırlayan var mı?
4: Her cüz 4 bölümden oluşur. Bu bölümlere de hizb denir hocam. Yani bir hizb 5 sayfadır. Teşekkürler. Sağ olun.
3: Aferin Cemile. Bir 10 puan daha.
0: Hatim nedir?
6: Çok kolay. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup bitirmeye hatim denir.
3: 10 puan da Mustafa'ya gider.
6: Ne oldu sana?
1: Neden ağlıyorsun?
3: Ali'ciğim sakinleş bakalım. Ne oldu?
7: Ağaç kuyruğumu kaptı. Çok güzeldi.
3: Hangi ağaç?
6: Dut ağacı mı?
7: Evet.
5: Hacım ettiğini bir değil iki değil ama.
1: Üzülme Ali. İyi tarafından bak. Gövdesi sapasağlam.
5: Kuyruğu hallederiz. Meselemiz sadece kuyruk değil arkadaşlar. Bu ağaçla ilgili ciddi ciddi tedbir almalıyız. Baksanıza bize resmen takmış.
3: Ne oluyor çocuklar? Kim size takmış?
5: Ağaç.
3: Hangi ağaç?
2: Dut.
3: Dut mu?
5: Evet hocam. Hepimize saldırdı resmen. Selim'i düşürdü, benim tişörtümü mahvetti. Şimdi de Ali'nin kuyruğunu kapmış.
1: Öfkede galip, sabırda mülayim ol kardeşim. Ne yapalım? Gidip ağaçla kavga mı edelim?
3: Sakin. Baştan anlatın şunu bakayım. Anlaşıldı. Ağaç ağaçlığını yapıyor çocuklar.
5: Nasıl yani hocam?
3: Bir dut ağacını bol meyve verdi diye suçlayamayız. Ya da gövdesi iri diye. O işini yapmış, biz yapmamışız.
1: Ne yapacağız hocam?
3: Dökülen meyvelerle ilgili üzerimize düşeni yapacağız.
4: Tam da bununla ilgili çok iyi bir fikir okumuştum hocam. Şimdi...
5: Tertemiz oldu gerçekten. Ve daha önemlisi temiz kalacak.
4: Çöplerinizi alayım. Tamamdır. Elinize sağlık. Tertemiz olmuş.
3: Elinize sağlık çocuklar.
5: Sağ olun hocam.
3: Galipciğim kilimin ucundan tut da serelim. Salih, seninkiler gelmiş olmalı.

0: Şimdi ne düşünüyorsun?
1: Artık istedikleri gibi gelebilirler hocam. İsteseler de bizi lekeleyemezler.
0: Yorulduk ama değdi. Bu sayede hem yoldan geçen meyveleri ezmeyecek hem de üzerlerine düşmesi engellenmiş olacak.
1: Çok iyi fikir hocam. Cebile sağ olsun.
2: Biz de düşünsek aslında benzer bir şey mutlaka bulurduk. Ama yine de sağ ol Cemile.
3: Siz de sağ olun arkadaşlar.
0: Efendimiz ağaç dikimine çok önem vermiştir çocuklar. Bir Müslüman bir ağaç diker de ondan bir insan veya kurt kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur buyuruyor. Bu dut ağacı böyle düşünen Müslümanlar sayesinde burada. Allah hepsinden razı olsun.
4: Amin.
5: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselam.
5: Hani benim kuyruğum?
0: Ağacı hallettik. Sıra senin kuyruğa geldi. Ama öncesinde bizim bir yarışmamız var. Onu halletmeliyiz.
2: Aa, nasıl da unuttum.
0: Unutturmam.
2: Galip belli ama centilmence mücadeleye devam etmeli.
5: E hadi o zaman acele etmeliyiz. Daha fazla kuyruksuz kalamam.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Elif'cim, seninle iş bölümü yapalım. Agah deden cuma namazından gelene kadar işlerimizi halledelim, olur mu?
1: Minik miço görev için hazır Sema abla.
0: Ay, ne kadar disiplinli bir miçomuz var. Harika. O halde ben balondaki işleri halledeyim, yerleri paspaslayayım. Sen de bugün uçuş için gelecek arkadaşlarını karşılamak için burada bekle, olur mu?
1: Anlaşıldı Sema abla. Sema abla.
0: Efendim küçüğüm.
1: Tam burada bekliyorum.
0: Peki, nasıl istersen.
1: Sema abla.
0: Söyle Miço.
1: Arkadaşlar erken gelip de balona binmek isterse?
0: Agah dede gelmeden uçuş yapamayacağız dersin onlara. İçeride temizlik olduğunu, şimdi girmemeleri gerektiğini söylersin.
1: Ama ya sıkılırlarsa?
0: O halde Agah deden gelene kadar oyun oynarsınız. Anlaştık mı?
1: Yaşasın! Sema abla.
0: Yine ne oldu küçüğüm?
1: Hiç, seni çok seviyorum da onu söylemek istedim.
0: Ay benim tatlı kuzum. Ben de seni çok seviyorum.

0: havaalanının Miço'suyum.
1: Miço mu? O da ne demek?
0: Uçuşlarda Agah dede ve Sema ablaya yardım ettiğim için bana Miço diyorlar. Gemilerdeki gibi.
1: Anladım. Çok memnun oldum. Bu da abim Emre.
0: Memnun oldum. Arkadaşlar, Agah dede cuma namazını kılmak için camiye gitti. O gelene kadar uçuş yapamayacağız.
2: Ne zaman gelecek?
0: Birazdan gelir.
2: Onu beklerken balonu gezebilir miyiz?
0: Sema abla içeride hazırlık yapıyor. Yerleri paspaslıyor. O yüzden balona girmesek daha iyi. İsterseniz beklerken Elim Sende oynayabiliriz.
1: Elim Sende mi? En sevdiğim oyun.
2: Elim Sende.
1: Ya abi, bu sayılmaz. Ben niye ebe oluyorum? Küserim. Baştan başlayalım.
2: Peki peki. Beşe kadar sayıyorum hadi. Ben ebeyim, siz kaçın. Bir, iki, üç, dört, beş.

0: Ya abi, hep beni ebeliyorsun.
1: Hanginizi itişirsem onu ebeliyorum kardeşim.
0: Hayır ama, hep beni ebeledin. Küstüm, konuşmuyorum seninle.
2: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hoş geldin Ergah dede, Allah kabul etsin.
2: Amin kızım. Elim sende mi oynuyorsunuz?
0: Oynuyorduk ama abim hep beni ebelediği için küstüm. Artık onunla hiç oyun oynamayacağım.

0: Evet çocuklar. Çok şükür Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Herkes yerini alsın. Dikkat öyküsü başlıyor.
1: Seninle yer değiştirebilir miyiz Elif?
2: Olur tabii ama neden?
1: Abimle küs olduğum için onun yanına sen otur.
0: Elif kızım, sen şöyle geç. Arkadaşın nereye istiyorsa oraya otursun.
2: Ama...
0: Evet, bir varmış bir yokmuş. Bir köyde Ahmet'le Mehmet adında iki kardeş yaşarmış. Bu iki kardeş öylesine güçlü bir sevgiyle bağlıymış ki birbirine, hiç ayrılmaz, her işe birlikte koşarmış. Günlerden bir gün Ahmet'le Mehmet tarlada çalışırken Ahmet çok susamış. Gidip bakmış ki kendi getirdiği testide hiç su kalmamış.
1: Testi ne demek Agah dede?
0: Eskiden cam sürahilerin yerine böyle pişirilmiş topraktan yapılan su kapları olurdu kızım. Onlara testi denirdi. Testide su olmadığını gören Ahmet, Mehmet'in getirdiği testiye bakmış. İçinin dolu olduğunu görünce de biraz su içmiş. Hikaye bu ya. Mehmet kardeşinin bu yaptığını görünce çok kızmış. Vesveseye kapılmış ve kardeşine...
3: Hep benim eşyalarımı kullanıyorsun. Testini su doldurmak yerine benim testimi alıyorsun. Benim orağımı, benim tırmığımı kullanıyorsun.
0: Diye çıkışmış. Ahmet olup biteni anlam verememiş. Ama dedim ya Mehmet vesveseye kapılmış diye. Açmış ağzını, yummuş gözünü. Ağzına geleni söylemiş. Ahmet abimdir. Canı bir şeye sıkıldı herhalde diye içinden geçirirken Mehmet ona...
3: Bitti artık. Buraya kadar. Yeter. Seninle bir daha konuşmayacağım. Küstüm. Sen yoluna, ben yoluma.
0: Diye çekip gitmiş. Ahmet ne olup bittiğini anlam veremese de Mehmet çok hiddetli diye peşinden gitmemiş. Mehmet bir kere kapılmış vesveseye. Ne yapsa ne etse geçmemiş öfkesi.
2: Ama su içti diye de küsülmez ki.
0: Hiçbir şey için küsülmez Bucu. Ama işte hani sudan sebep derler ya. İşte bu öykümüzde de böyle sudan bir sebep için Mehmet kardeşine küsmüş. Köyü terk edip gitmiş, başka diyarlara göç eylemiş. Pire için yorgan yakmış anlayacağınız.
2: O ne demek Agah dede?
0: Böyle küçük önemsiz meseleler için büyük tepkiler vermek anlamında bir söz Emreciğim. Neyse, aradan yıllar geçmiş. Ahmet her yerde abini arasa da bulamamış. Birbirini çok seven iki kardeş

0: Böyle sudan bir sebep için ayrı düşmüşler. Günler günleri kovalamış, aylar ayları, yıllar yılları. Ağabeyini arasa da bulamayan Ahmet evlenmiş, yuva kurmuş. İki tane çocuğu olmuş. Ama Ahmet'in bir yanı hep eksikmiş. Çünkü en güzel günlerinde ağabeyi yanında değilmiş. Derken bir bayram arifesinde Ahmet ailesini de alıp kasabaya inmiş. Bayramlık alışveriş yapmak için geldikleri kasabada biraz soluklanmak ve bir şeyler yemek için bir lokantaya oturmuşlar. Ahmet bir de ne görsün?
1: Ne görmüş?
0: Arka masada ağabeyi bir başına oturuyor. Sevgi ve hasretle seslenmiş ona. Mehmet kardeşini görünce çok şaşırmış. Mehmet kardeşine bakmış. Canından çok sevdiği kardeşiyle iki yabancı gibilermiş. Kendi yeğenlerini bile tanımıyor olmak canını çok sıkmış. Çok üzülmüş. İncir çekirdeğini bile doldurmayacak bir mesele için, kardeşine bunca zaman küstüğü için kendine çok kızmış. Çok çok üzülmüş.
1: Neden o kadar üzülmüş Agah dede?
2: Sen abinden, annenden, babandan bir güncük bile ayrı kalsan üzülmez misin Betül?
1: Üzülürüm Sema abla.
0: İşte küsmek, sevdiklerimizden ayrı kalmaktır çocuklar. Onlarla iletişimi kesmek, onlardan haber alamamaktır. Bu nedenledir ki küsmek güzel bir davranış değildir.
2: Küsmek, dargın kalmak hem toplumumuzda hoş karşılanmaz hem de dinimizde yeri yoktur.
0: Peygamber Efendimiz birbirimize sırt dönmemeyi, dargın kalmamayı, ilişkimizi koparmamayı öğütlemiştir. Zaten çocuklar da küsseler bile içten ve samimi oldukları için hemen barışırlar değil mi?
1: Evet.
2: Biz yine de kısa süreli de olsa küsmekten uzak durmalıyız.
0: Evet, kıssamızı anlattık. İnşallah hissenize düşen payı alırsınız çocuklar. Şimdi sıra geldi dikkat yarışına.
2: Dikkatlice dinleyin soruları. Doğru cevaplarınızı bekliyorum.
0: İlk sorumuz geliyor. Mehmet kardeşi Ahmet'e neden küsmüştü?
1: Suyunu içtiği için.
0: Evet, sudan bir sebepten yani. Böylece Betül bir puan aldı.
2: Peki, hani Agah dedeniz eskiden cam sürahiler yokken suları koyduğumuz bir kaptan söz etmişti. Neydi ismi?
1: Testi.
2: Tebrikler Betül, 2 puanın oldu.
3: Son soruyu yine ben sorayım. Ahmet'in kaç çocuğu olmuştu?
1: 2.
3: Tebrikler, doğru cevabı Emre verdi. Ama Betül 2-1 kazandı.
0: Fakat biliyorsunuz ki bizim yarışmamızın kaybedeni yok.
2: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız ve Dikkat Balonu ailesinin bir üyesi oldunuz. Betül'cüğüm, bu da daha fazla doğru cevap verdiğin için senin oluyor.
1: Teşekkür ederim Sema abla. Ama müsaadenizle bunu abime hediye etmek istiyorum.
4: Bana mı? Neden?
1: Benim için en güzel hediye bugün dinlediğim öykü oldu. Küsmenin kötü bir şey olduğunu öğrenmekten güzel hediye mi olur? Sana küstüm deyip seni üzdüğüm için de bu ödülü sana hediye etmek istiyorum. Beni affetmen için.
4: Affetmek mi? Ben sana hiç kızmamıştım ki kardeşim.
3: Hey hey hey dikkat balonu. Mut mut mut mutlu bitti sana. Lay lay lay kazandı yine doğru. Şıp şıp şıp barıştık kucaklaşıp.
2: Çok şükür bugün de eğlenceli bir gün geçirdik.
0: Çok şükür kızım.
3: Öykü de çok güzel oldu.
0: Hah Elif, seninki geldi. Hadi atla atının sırtına da eve gidip karnımızı doyuralım.
3: Deh Viko deh.

nedoru, itzaki betzpunu.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Nihayet saate baktın Hagu.

0: Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. En nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Ha, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
1: Go go. Go.
0: Go. Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya Martaval.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: mutsuz ayaklar.
1: Bir.
2: Allah, ne oldu? Baskın mı var?
3: İki. İnşallah uzaylılardır. Bize de eğlence çıkar.
2: Üç. Babamın sesine benziyor.
4: Dört.
3: Belki de dedemin kılığına girmişlerdir.
2: He, hele öyle bir şey yapsınlar. Hepsini kara deliğe gönderirim. Tabi.
4: Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir.
2: Ne yapıyorsunuz sabah sabah?
0: Spor yapıyoruz daya.
5: Hadi siz de gelin hemen.
6: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
7: Sağlıklı olmak için spor şart.
2: Kusura bakmayın ama yanlış yoldasınız. Sağlık deyince akla ilk gelen kişi benim. Tabii.
8: Yine başlıyoruz. Hadi hayırlısı.
2: Bir kere spor yapmak çok mantıksız.
0: Neden dayı?
2: Mesela bir ayakkabıyı sürekli giyersen ne olur?
0: Ne olur?
2: Eskir, siz de spor yaparken elinizi, kolunuzu, bütün vücudunuzu eskitiyorsunuz. Tabii sağlıklı olmak için sürekli dinlenmek gerekir.
0: Vay, harika bir fikir.
2: Aferin Yusuf.

0: Dünya varmış ya.
1: Keyifli fikirlerine bayılıyorum dayı. Aslansın.
0: Tabii yeğenim. Ne sandın?
2: Hadi kalkın. Gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Ormana.
0: Sebep?
2: İşaret avcılığı yapacağız.
1: İşaret mi? Nasıl bir hayvanmış o öyle ya?
2: Hayvan değil.
1: İnsan mı? Vallahi ben insan avlayamam. Kusura bakma. Annemler çok kızar.
2: Of, bir canlıyı avlamıyoruz.
0: En iyi avcılık diyorsun. Ha, bu da iyice şaşırdı. Sporun kafaya zararları işte. Tabii.
2: Ormandaki tüy, ayak izi, boynuz gibi işaretler bulacağız. Oradan geçen hayvanları tahmin edeceğiz.
1: Aman, başka işimiz mi yok abla ya?
2: Yok tabii. Boş boş yatıyorsunuz burada.
1: Hayır, biz burada çok faydalı bir iş yapıyoruz.
2: Neymiş o faydalı iş?
1: Vücudumuzu dinlendiriyoruz.
0: Hem şimdi o dediklerini bulmak için ormanda bir sürü yürümek gerekir. Ayaklarımızı eskitemeyiz. Vücudumuzu ne kadar az kullanırsak o kadar çok yaşarız. Değil mi?
2: Dinleyin bakın. Yürüyüş yapmanın faydaları nelermiş? Kilomuzu kontrol etmemizi kolaylaştırır.
0: Ben halimden memnunum. Hatta biraz şişmanlasam fena da olmaz. Tabii.
2: Kas gücümüzü artırır ve dayanıklı olmamızı sağlar.
0: Biraz olsa fena olmaz yani.
2: Kalp ve akciğer sağlığımızı korumamızı sağlar.
0: Sapa sağlamdır benim ciğerlerim. Ama yine de daha sağlam olabilir tabii.
2: Yürüyüş yaparken endorfin hormonu salgılarız. Bu da daha mutlu hissetmemizi sağlar.
0: Tamam, tamam. Hadi biraz yürüyüş yapalım. Bu civarın en iyi işaret avcısı olduğumu söylemiş miydim size?
2: Daha adını bile bilmiyordun.
0: Adını bilmiyordum ama içeriğini iyi bilirim. Beni izleyin de öğrenin tabii. Söyleyin bakalım bu nedir?
3: Kozalak.
0: Peki bu neyi gösterir?
1: Neyi?
0: Çok yakınlarda bir çam ağacı olduğunu. Kozalak çok taze. Ağaç fazla uzaklaşmış olamaz. Nerede acaba?
2: Bu olmasın sakın.
1: Gerçekten de hiç uzaklaşamamış. Acaba hangi kuşa ait? Ejderha olabilir.
3: Gerçekten mi?
2: Yusuf.
1: Şaka şaka.
2: Bu bir karga tüyü. Yakınlarda kargalar olmalı.
0: Buldum.
2: Hiç sanmıyorum ama sormasam da olmaz. Ne buldun?
0: Bir ayak izi. Hem de esrarengiz bir hayvana ait.
1: Nasıl bir şey dayı?
0: Tam 6 tane ayağı var. 4 ayağı büyük, 2'si küçük.
1: Ne?
3: Öyle bir hayvan var mı?
2: Benim bildiğim yok.
0: Bilim tarihine geçeceğim. Bu hayvanı ilk ben buldum. Onun adını da ben vereceğim. Tabii.
3: Ne diyeceksin dayı?
0: Zeki hayvanı. Yok, bu olmadı. Zeki'nin hayvanı. Biraz uzun ama olsun. Tabii.
2: Şey izlere bir de ben bakabilir miyim dayıcığım?
0: Bak ama sakın bozmayın izlere. Dikkatli olun. İzler çok taze. Uzağa gitmiş olamaz.
2: Dayıcığım, bilim tarihine en acemi kaşif olarak geçebilirsin.
3: Bunlar bizim ayak izlerimiz.
2: Ama bu gerçekten...

0: حيوانات. عجبا هانج حيوان.
1: Acaba hangi hayvanı keşfettim, bilin bakalım. Ama bu haksızlık ya. Sen hep kitaptan bakıyorsun.
0: Bekleyin, ben şimdi bulacağım.
1: Ben zaten biliyorum da siz öğrenin tabii.
0: Bunlar bir geyiğin ayak izleri. Yakınlarda geyikler yaşıyor demek ki.
1: Çok yoruldum ya.
2: Bu çizgiler de bir hayvanın izleri olabilir mi?
1: Yok ya, her ağaçta olur bunlar tabii.
0: Hayır, olabilir. Hayvanlar uzayan pençelerini ağaç gövdelerine sürterek törpülerler. Böylece el ve ayak tırnakları bakımlı olur.
3: Peki bu izler hangi hayvana ait abla?
0: Uzun ve derin çizgiler. Bu bir boz ayıya aittir.
3: Kaçın! Boz ayıya kaçın!
2: Çabuk, çabuk!
4: Nerede acaba bu çocuk?
5: Aramaya mı başlasak?
0: Anne, baba, sakin olun.
3: Anne, dayımı ayı yemiş olabilir mi?
0: Hayır oğlum, korkma sen.
4: Yolu mu şaşırdı yoksa?
5: Belki de düşüp bir yerini incitti.
6: Böyle olmayacak. En iyisi ben aramaya çıkayım.
2: Bir şey geliyor.
5: Ne oldu oğlum?
7: Ayaklarım çok ağrıyor baba, yürüyemiyorum.
0: Gel bakalım. Zeki, bu ayakların haline hiç mi tırnaklarını kesmedin? Tırnağın batmış parmağına.
2: Boz ayı bile tırnaklarını kesiyor. Sen nasıl düşünemedin dayı?
0: Sincaplar dişlerini törpüler. Kuşlar gagalarını törpüler. Bizim de sağlıklı ve temiz olmamız için el ve ayak tırnaklarımızı kesmemiz gerekir.
5: Temizlik imandandır. Unutma bunu oğlum.
0: Gel bakalım şimdi tırnaklarını kesip biraz merhem sürelim.
1: Spor yapmak çok faydalı. Sakın tembellik yapmayın. Vücudumuz eşya değil. Kullanmakla eskimez. Tırnakları ihmal etme. Uzayınca kes onları. Benim gibi acı çekme. Temizlik imandandır. Tabii.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz Yıldızlar Gibi.
2: Şu

0: Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün aynı.

0: Usta, ben anlamadım usta. Bu kalasları niye böyle kesiyoruz?
1: Kümes yapacağız ya garip.
0: Tamam da neden böyle kesiyoruz?
1: Kümesi yapabilmek için böyle küçük parçalara ihtiyacımız var.
0: Usta, bunları kesmeden çerçeve yapıp çaksak bu parçalar pek küçük olacak gibi. Ben daha evvel çok kümes yapmıştım. İstersen bırak ben halledeyim ha?
1: Yok yok garip, sen bana bırak.
0: Peki usta, sen bilirsin.
1: Ben kümesi yaparım, sen de bahçe işlerini hallet. İş bölümü yapıp işleri hızlandıralım.
0: Tamam usta.
1: Şimdi bunları birbirine çaksak, şunları da birbirine çaksak, şunları köşelere koysak, şunları da çatı yapsak.
2: Olacak gibi mi baba?
1: Olacak tabii oğlum. Neden olmasın?
2: Acaba kümesi garip abi yapsa da biz seninle bahçeyi mi halletsek?
1: Yok oğlum, ne gerek var? Bak görürsün, çok güzel olacak. Çünkü olmaması için bir neden yok. Var mı? Ben göremiyorum.
3: Emek ister yaşamak, alın teriyle çalışmak, hakkın ile kazanmak, nasip olsun bizlere. Öğrenciler dersine, anne baba işlere, hak için mücadele göstermeliyiz bizler. Her işin bir ehli var, bul işini ona ver, hak da bunu öğütler, tutmalıyız bizler de. Öğrenciler dersine, anne baba işlere, hak için mücadele göstermeliyiz bizler.
1: Tam. İşte yeni tavuk kulübemiz.
2: Peki içine nereden girecekler baba?
1: İçine mi? Peki içine girmeyi verseler ne olur?
2: Babacığım, içine girmedikten sonra tavuklar kümesi ne yapsın?
1: Turistik gezi düzenlerler belki.
2: Baba, istersen garip abiden yardım isteyelim.
1: Yok yok oğlum, ben testereyle küçük bir kapı açarım şuraya, olur biter. Kapıyı unutmuş olabiliriz ama bu dert değilse.

0: defa bir kümeste bakılması gereken ilk şey nedir biliyor musun oğlum? Sağlamlığı. Eğer kümesin sağlamsa gerisi teferruattır demiş atalarımız.
1: Hiç duymamıştım.
0: Ben de duymamıştım ama illa demiştir birileri. Bizim kümesimiz de sapasağlam olduğuna göre...
1: Aa. Baba bir dokundun yıkıldı.
0: Evet, neden öyle oldu?
2: Bayağı sağlamdı halbuki. Neyse ama her şeyde bir hayır var demişler.
0: Bak artık tavuklar kümese nereden girecek derdimiz kalmadı. İstedikleri yerden girebilirler.

0: ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Evet, oynanmasını istediğiniz konuyu atın heybeye. Hangi konu çıkarsa o gelsin sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? İşi ehline vermek. Harika. Günümüzün konusu bu oldu.
2: Evet Abidin Usta. Yıllar var ki sen bizim emektar çobanımızsın. Koyunlarımıza, kuzularımıza baktın. Her birini tek tek tanırsın. Hasta mı, sağlıklı mı gözüne baktığında anlarsın.
3: Teveccühünüz efendim.
2: Yok yok, doğruya doğru. Sen tecrübeli, deneyimli bir çobansın. Şimdi söyle bakalım, bu sene bize çobanlık etmek için kaç para istersin?
3: 10 para isterim efendim.
2: Ne? 10 para mı? Çok değil mi Abidin efendi?
3: Allah sizi inandırsın ki hakkı bu kadardır efendim.
4: Peki Abidin efendi, ben sana haber vereceğim.
2: Evet Sefa oğul, duydum ki iş ararmışsın ha?
5: Evet efendim.
2: Ne iş yaparsın sen?
5: Ne iş olursa yaparım efendim.
2: Çobanlık yapar mısın?
5: Yaparım efendim.
2: Daha evvel hiç yaptın mı? Zorluğunu bilir misin? Hakkını verebilir, üstesinden gelebilir misin?
5: Gelirim beyim, ne olacak? 2 koyun da güdemeyeceksek.
2: Peki, kaç para istersin bu iş için?
5: 5 para.
2: 5 para mı? Abidin efendinin yarı parasını istedi. Peki o halde, verdim gitti işi sana.
5: Oğlum, çobanlık işini Abidin efendiye vermemek doğru mu sence?
2: Doğru ana, doğru. Sefa'nın istediği fiyatın 2 katını istedi.
5: Ama Abidin efendi yıllardır yapar bu işi. İşin ehlidir.
2: Anacığım, Abidin efendi de bu işi annesinin karnında öğrenmedi ya. O da yapa yapa öğrendi. Sefa da öğrenir, sen merak etme.
5: Keşke evvela Abidin efendinin yanına çırak olarak alsaydın Sefa'yı. Sonrasında işi öğrenip ehlileşince teslim etseydin sürüyü.
2: Anacığım sen tasalanma.
5: Canım koyun gütmekte ne var? Çocuklar bile yapar bu işi. Otlarını yiyecekler, gerisin geri döneceğiz köye. Aman diyeyim o tarafa gitmeyin koyunlar. Hey kime diyorum, orası kayalık. Koyunlar, rica etsem bu tarafa gelir misiniz? Ama bakın böyle olmaz. İlla sert mi konuşayım? Peki bunu siz istediniz. Hey koyunlar, derhal bu tarafa gelin. Demek bundan da anlamıyorsunuz. Koyunlar, hemen buraya gelmezseniz olacaklardan ben sorumlu değilim.

0: Ne demek koyunların hepsi kayalıklardan aşağı düştü Sefa?
1: Sorma beyim. Ne yaptım ne ettiysem döndüremedim onları kayalıklardan.
2: Kayalıkların oradaki taze otu gördülerse çok zordur onları çevirmek.
1: Evet efendim, sürü mantığı. Biri gitti mi diğerlerini peşinden alıkoymak imkansız.
0: Hiç imkansız olur mu Sefa? Seni ne diye diktik çoban olarak başlarına? Çobanın işi bu, onları oradan döndürmek.
1: Ama efendim ne yaptıysam kâr etmedi ki. Tatlı dille söyledim, anlamadılar. Rica ettim, olmadı. Kızdım, sesimi yükselttim, bana mısın demediler. Emrettim, ona bile kulak asmadılar.
0: Ah Sefa, ben sana ne diyeyim?
2: Hiçbir şey deme oğul. Sefa, sen gidebilirsin evladım.
0: Ne demek gidebilir anne? Neden gönderdin Sefa'yı?
2: Ortada bir suçlu varsa o sensin de ondan.
0: Ben mi? Neden?
2: 3 kuruş daha hesapla diye işi ehli olmayan birine sen verdin evladım. Yüce Allah bizlere işi ehline veriniz diye öğütlemiştir. İşten anlamayan kişi ne kadar iyi niyetli olursa olsun nafile. 3 kuruş kâr edeceğim derken temelli zarar edersin.
0: Doğru diyorsun anne. 5 para daha fazla verip Abidin Efendi'yi çoban yapsaydım bunlar gelmeyecekti başımıza.
2: Bir musibet 1000 nasihatten iyidir oğlum. Bu da sana ders olsun. Bundan böyle işi eline vermen gerektiğini öğrenmiş olursun.

0: Garip, bak ne diyeceğim. Ehliyetim var. Bugün sen kullan düttütü.
1: Ben mi? Sahi mi usta?
0: Elbette ya.
1: Allah! Eksik olma usta, eksik olma!
0: Sen de evlat. Garip.
1: Buyur usta.
0: Bugün oynadığımız oyun bana güzel bir ders oldu. Bugün kümesi ben yapacağım diye gereksiz yere ısrar ettim. Acaba kümesi sen yapsan ben de sana çıraklık etsem olur mu?
1: Aman usta, estağfurullah. Kümesi ben yaparım ama sen çırak olur musun hiç?
0: Olurum tabii ya. Neden olmayayım? Sen bu konuda deneyimlisin. Benim de senden öğrenecek çok şeyim var.
2: Kümes yapıyorsak mutlaka bir kapı koymamız gerektiği gibi değil mi baba?
0: Aynen öyle oğlum.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem

0: Planet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Dayıcığım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardır radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
3: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Oo, ablam yok mu?
0: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeyene gerek var.
3: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneannem mi?
1: Hayır.
0: Babam?
1: Hayır.
3: Aa, dedem mi?
1: Hayır.
2: Gümbele.
1: Hayır. Köpeği bile soydunuz. Ben ya. Tabii ki ben.
3: Dayıcığım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
0: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken...
3: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
2: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çaycıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
3: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi, gelin.
2: Geliyorum.

0: İşte hazır. Afiyet olsun.
1: Nasıl yiyeceğiz bunu?
0: Kaşıklayın gitsin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
0: Alın bakalım. Hı? Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
3: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
0: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
1: Öyle bir yavaşma baba.
0: Yok aslında.
4: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
0: Rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii. Çek. Doğru. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
3: İnsanlığın en büyük problemi mi?
0: Evet.
3: Neymiş o?
0: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
4: Zeki Getti mi?
0: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
3: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
0: Daha yani değil mi?
1: Ben deseydim olmaz derdin ama.
0: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
4: Oha, dayıcığım bu hızla yemek mi yenir?
3: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır.
1: Ben bile daha hızlı yedim.
0: Hiç de bile. Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
4: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
0: Tabii ki. Zeki Getti her hızda çalışır. Şimdi izleyin.
1: Güzelmiş.
0: Artık yaz aylarında ölmek yok.
3: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında.
1: Annem geldi.
4: Yaşasın, kurtuldum.
3: Ben anneme yardım edeyim.
1: Ben de.
0: Bunlar bakça. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuklar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

Kahramanımız oldukça gizemli bir yer keşfeder. Açıl Susam, açıl. Hı?

0: Aa, ne çok kitap var. Hepsi sizin mi?
1: Hem benim hem değil.
0: Yani aslında sizin ama isteyen alabiliyor.
1: İstemekle olmaz. Hak etmek gerek.
0: Hepsini okudunuz mu?
1: Dünyada o kadar zamanım olsa isterdim.
0: Kim istemez ki? Beni sevdi herhalde.
1: Buranın emektarıdır Rıkkıbız. İnsan sarrafıdır. Ben Arif. Komşular Arif Baba der.
0: Ben de Ali. Sadece Ali.
1: Selamun aleyküm. Sadece.

0: Ali, memnun oldum.
1: Aleykümselam. Ben de memnun oldum.
0: Al bakalım Ali, şuradaki sandığa bırakıver.

0: Yardım lazım mı?
1: Değil ama neden yere koyuyoruz?
0: Yere değil, sandığa. Baksana her yanı sökülmüş, yırtılmış. Kitaba benzer hali kalmamış.
1: Biraz eskimiş, yıpranmış o kadar. Sayfaları da tam gibi. İlla okuyacak biri bulunur.
0: Sen okur musun mesela?
1: Okurum tabii.
0: O halde gel bir anlaşma yapalım. Sen benim için bu kitapları topla, ben de sana kitabı vereyim.
1: Anlaştık.
0: Kitapları nerede bulacağını oraya yazdım. Dikkat et, kaybolma.
1: Pusulası kitap olan kaybolmaz.

kahramanlarımızı zor bir görev beklemektedir. Bir bakalım. İlk hedefimiz burada bir yerde olmalı. Dur Rıkkıbız. Şimdi oyun zamanı değil. Aşmamız gereken engeller var. Bırak düşüneyim. Bu harf ve rakamlar... dur düşeceğiz. İnadın yüzünden zaman kaybediyoruz. Şimdi ne var? Sen bir şey mi demeye çalışıyorsun? İşte bu. Kağıttaki harf ve rakamlar kitapların olduğu rafı gösteriyor. Tamam. Sen olmasan daha çok arardım. İşte burada. İlk kitabı bulduk. Hadi, ortak listede daha çok kitap var.

0: Kitapları getirdim Arif Baba.
1: Maşallahın var Ali. Ağırdır. Bırak orada bir yere. Sen olmasan merdivenleri in çık her yanım ağrıyacaktı. Sayende bugün bu dertten kurtulduk.
0: Yardımım dokunduysa ne mutlu. Ne yapacaksınız bu kitapları?
1: Sipariş eden arayan olduğunda haber veriyorlar. Ben de elimde varsa toplayıp götürüyorum.
0: O zaman bu kitaplar satılanlar.
1: Yoo, onları satın alan olmadı.
0: O zaman neden topladık?
1: Kitaplarla arası iyi olan sensin. Onu da çözersin herhalde.

0: E.
1: Tam bitti derken kahramanımızın karşısına zorlu bir engel daha çıktı. Siyah ve beyaz. Dört köşeli meydan. Düşünceyle kazanmak. İki kişi arasında ve akılların yarışı. Hiçbir şey anlamadım.
0: Kitapların söylediklerine kulak vermiyorsun da ondan.
1: Hiçbir şey söylemiyorlar. Adları farklı, yazarları farklı.
0: Belki birleşip birlikte bir şey söylüyorlardır.
1: Düşünceyle kazanmak, iki kişi arasında, dört köşeli meydan, akılların yarışı. Aa, siyah ve beyaz. Buldum, satranç. Bu oyun yarım kalmış.
0: Doğru hamleleri yaparsan oyunu sen kazanırsın.
1: İyi ama ben satrançta pek iyi değilim.
0: İnşallah zamanla öğrenirsin. Belki birlikte çalışırız.
1: İnşallah. Çok isterim.
0: Şimdilik elindekilere ve yapacağın ilk hamleye odaklan.
1: Elindekilere ve yapacağın hamleye odaklan. Hadi Ali, düşün, düşün. D6. Ah, buldum. B3. H4. Ve G7. Ah, vefa.
0: Tebarek Allah. Aferin Ali. Beklediğimden hızlı çıktın.
1: Gizemi çözdün mü? Bulmacanın cevabı vefa mı?
0: Çözdün ya. Al bakalım, bu da ödülün.
1: Aa, bu kitap.
0: Söz verdiğim gibi kitap artık senin.
1: Tamir etmişsin Arif Baba.
0: Vefa, sevgiyi, dostluk bağlılığını sürdürmek, devam ettirmektir. Sen yıprandı diye kitaba olan sevginin azalmayacağını, kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini gösterdin.
1: Ah, çok, çok teşekkür ederim.
0: Aman, yavaş düşeceğiz. Gel bir anlaşma yapalım. Zamanın oldukça gel, bana burada yardım et. Ben de sana istediğin kitabı hediye edeyim.
1: Olur, seve seve, ama bir şartım var.
0: Rıkkıbız, görüyor musun? Bir de şartı varmış.
1: Yardıma geldiğim her gün böyle bir bulmaca isterim.
0: İnşallah. İstediğim bulmaca olsun.
2: Aa, aşk olsun dede. Yemek saati geldi, hala buradasın.
0: Geldik kızım, geldik. Bak bu Ali, yeni yardımcım. Ali, bu da torunum Bilge. O da senin gibi bulmaca bilmece görünce dayanamaz.
2: Oo, ben yemekler soğudu diyorum. Siz hala oyalanıyorsunuz.
0: Geldik kızım. Sen masaya bir tabak daha çıkar. Misafirimiz var.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah! Ödünü kopardın arkadaş. Sen de kimsin? Adını söylesene.
1: Adım.
0: Tövbe estağfurullah ya.
1: Sen dur, ben tövbe edeyim. Tesbihin ortasında korkuttum seni.
0: Biraz öyle oldu.
1: Adım Harun.
0: Ha, ondan ha ha ha deyip kaldın sen. Ya tamam dur. Seni de güldürmeye gelmiyor.
1: Kusura bakma kardeş.
0: Önemli değil. Benim adım da Emin. Memnun oldum.
1: Ben de. Yeni başladım ben hafızlık kursuna. Hakkı baba içeriği gez dedi. Arkadaşlarla tanış dedi.
0: Sen ilk tanışmalarda böyle korkutur musun herkesi?
1: Yo, bu kadar korkan ilk sen oldun. Senin olayın ne?
0: Olayım?
1: Yani burada ne yapıyorsun?
0: Hafızım ben.
1: Vay, Kur'an'la işin bitti yani.
0: Olur mu öyle şey ya? Kur'an'la işi biter mi insanın?
1: Yani okumayla işin bitti.
0: Okumayla da bitmez. Her gün tekrar ederim.
1: Ne ilginç bir tipsin sen ya.
0: Tip?
1: Yani birisin demek istedim. Mesela iyileşmişsin ama hala ilaç kullanıyorsun.
0: O öyle değil. İyileştim ama tekrar hastalanmamak için tedbir alıyorum.
1: Ha? Nasıl yani?
0: Unutmamak için Harun kardeş.
1: Ha, unutmamak mı? Mantıklı. Ama bana bundan kimse bahsetmedi. Ben ezberleyince burada işim bitecek sanmıştım.
0: Sen Kur'an okumanın lezzetini bir al da zaten kendin bırakmak istemeyeceksin.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Öyle.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Bakıyorum tanışmışsınız.
0: Tanıştık Hakkı baba.
2: Harun, beğendin mi ortamı?
1: Daha ilk buraya girdim Hakkı baba. Şimdilik iyi.

0: gibi. İyi yani. Emin'i sevdim. Pardon.
1: Bir şey olmaz Harun. O boşluğuma gelmişti.
0: Karın boşluğuna mı? Ben oraya dokunmadım ki.
1: Dokunma da zaten. Huylanırım ben.
2: Belli ki siz gerçekten sevmişsiniz birbirinizi. Maşallah. Emin?
1: Buyur Hakkı Baba.
2: Müsaitsen Harun'u medresede biraz gezdirir misin?
0: Müsait, müsait. Hadi gidelim.
1: Gidiyoruz zaten.
2: Hadi bakalım. İşiniz rast gelsin. Dostlukları daim olsun inşallah.
1: Bak Harun, bu medrese oldukça büyük bir medresedir. Selçuklu zamanında yapıldığı söylenen bu medreseye Hatuniye Medresesi de denmekte. Ayrıca bu medresenin... Harun?
0: Heyo!
1: Ne yapıyorsun Harun?
0: Dönüyorum!
3: Ne yapıyorsun orada? İn oradan! Ay. Ay tabii! Neler oluyor burada?
0: Ben biraz...
3: Biraz mı? Ne birazı? Sen baya baya kaptırmışsın kendini. Luna Park mı burası? Hı?
0: Özür dilerim abi.
3: Ne? Abi mi?
0: Amca diyecektim.
3: Amca mı?
0: Hocam.
3: Heh, şimdi oldu. Kalk bakalım ayağa. Söyle bakalım. Ne işin var burada?
0: Geziyorduk.
3: Döne döne mi?
0: Döne döne mi? Yok, döne döne değil.
3: Ne yapa yapa peki?
0: Gide gide. Yani Emin'le birlikte. Yürüye yürüye yani
4: Hocam, daha fazla dayanamadım. Hakkını helal et.
3: Asıl ben özür dilerim. Daha ciddi yapabilirdim.
4: Hakikaten sinirlenmeyi pek beceremiyorsun hocam.
3: Evet öyle.
0: Ne oluyor ya?
1: Tanıştırayım Harun. Selim Hoca Ulu Camii'nin imamıdır. Aynı zamanda medresede derslere girmektedir. Hocam Harun da...
3: Biliyorum Emin. Hakkı Baba bahsetti. Seni de biraz korkuttuk Haruncuğum. Özür dilerim.
0: Evet biraz yaptım.
4: Biraz mı? Az kalsın bayılacaktın.
0: Yok canım, o kadar değil de.
3: O kadar, o kadar.
0: Hayır ya, aslında ben...
3: O kadar dedim.
0: Hakikaten ya, iyi korkmuşum demek ki.
3: Çok güldük çocuklar, aman. Yeri değil gerçekten. Haruncuğum sen de dikkatli ol. Yaptığın o hareketi...
0: Takla.
3: Takla hareketi hem senin için tehlikeli hem de buranın tarihi dokusuna zarar verir.
0: Özür dilerim hocam.
3: Eyvallah. Emin?
1: Buyur hocam.
3: Ne zamandır Fatma'nın çayını içmiyoruz? Harun'u da alıp gidelim mi? Hem taşanı da görmüş oluruz.
1: Tamam hocam. Hadi Harun gidelim.
0: Çay mı? Çay sevmem ki ben. Gazoz var mıdır orada? Gazoz içerim ben.
3: Oho! Çattık iyi mi?
0: Aşk olsun ya. İçmiyorum tamam.
3: Tamam tamam. Gazoz da var.
0: Oley! Tamam ama ya. Amma uzattınız.
3: Tamam tamam. Gülmeyeceğiz.
0: Üf ya.
4: Özür dilerim.
1: Hocam, akşam yanına geleyim. Soracağım birkaç soru var.
3: Süper olur. Zaten bizim müezzin biraz rahatsız. Doktora gitti. Sen de bana müezzinlik yaparsın.
1: Olur tabii hocam.
0: Müezzinlik mi?
1: Evet, arada bir gidiyorum Selim Hoca'nın yanına.
0: Ne güzel ya.
3: Sen de gelsene Harun.
0: Olur.
4: Harun? Hı?
0: Efendim Fatma abla?
4: Gazoz bitti.
0: Doğru ya.
5: Dikkatsiz seni.
0: Abla?
5: Abla ya, ne sandın?
0: Sen ne arıyorsun burada?
5: Hakkı babayla görüştüm. Arada bir yardıma geleceğim. Ve sen böyle sakarlığa devam...

0: edersen belli ki çok yardım gerekecek.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Oturun çocuklar, oturun. Çayın var mı Fatma?
2: Olmaz mı Hakkı baba?
1: Şöyle yakışıklı bir çay dök de içelim.
2: Hemen.
0: Dur Fatma abla, ben getiririm.
3: Gazoz da var. Ne ya, ne yaptım yine?
1: Teşekkür ederim Harun. Ama çayın olduğu yerde başka hiçbir içeceğin hükmü olmaz. Hele ki asitli herhangi bir içeceğin.
3: Şey, bitti zaten. Artık zarar veremez.
4: Ya bu çocuk bombaymış ya.
3: Of ya.
1: Şşş, tamam çocuklar. Yüklenmeyin Harun'a. Söyle bakalım Harun. Beğendin mi medreseyi?
2: Dönmekten pek de gördüğü söylenemez.
3: Yo, çok beğendim.
1: Peki Taşan'ı beğendin mi?
3: Orası neresi ki?
1: Şu an oturduğun yer Harun.
3: Benim oturduğum mahallede öyle bir yer yok ki.
5: Öyle değil Harun. Şu an hepimizin oturduğu yer.
3: Hepimiz aynı mahallede mi oturuyoruz?
4: Ya kimse kusura bakmasın. Ben dayanamayacağım.
1: Haruncuğum, şu an bulunduğumuz yerden bahsediyorum.
3: Ha, tamam şimdi anladım.
1: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
0: Cümlemizden Hakkı baba.
1: Nasıl? Alışabildin mi buralara?
0: Alıştım, alıştım.
1: İyi bakalım. Oh, elhamdülillah.
5: Kur'an'ı ezberlemek zordur Harun. Ama imkansız değildir.
3: Ah, iyi bari. Bir an bana imkansız gibi gelmişti.
5: Olur mu öyle şey? Yoksa bu kadar hafız nasıl yetişsin? Hem ben... He? Harun!
3: Ha? Evet evet, zor ama imkansız değil.
5: Oho! Neyse, devam edelim. Ezber duayla başlayıp duayla bitmeli. Ve motivasyonunu yüksek tutmak için... Harun!
3: Ay, tamam tamam. Uyumuyorum.
5: Belli.
3: Sen anlat, ben dinliyorum.
5: Ve motivasyonu... Ay. Bu çocuğu kendine getirmenin bir yolu olmalı. Aha!
3: Ay! Ah! Selim Hoca! Aman be, ne kadar komik.
2: Değil mi ama? Bence de komik.
3: Gül gül, ben sıkıldım, yatıyorum.
6: Hıyt!
3: inandık.
6: Harun!
3: Ya Emin, git işine ya.
6: Kalk dedim.
3: Ya Emin. Sessiz Selim hocam.
6: Korkma Harun, korkma. Şaka yaptım.
3: Aman hocam ya. Galiba benim bu sese alışmam lazım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim. Keçe diyor.

ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleri...

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şişt, Zikri dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Bir çocuk mu var?
2: Şişt, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine. Sen şükret, kanaat et. Kıymetini bil bunun. Büyük ikramdır bu nimet. Her daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
2: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
0: Az kalsın unutuyordum. Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: Reşit mi? Şeref, sen misin?
1: Merhaba.
0: Hay Allah, nereden çıktın sen?
1: Ben Rıfkı. Sabahları uyanmakta zorlanan Ayşe'yi tatlılıkla uyandırmak için geldim. Ona çok güzel hikayeler anlatacağım.
0: Öyleyse hoş geldin Rıfkı.
1: Hoş bulduk. Sen de Ayşe'nin annesi olmalısın.
0: Evet, benim ismim de Hatice.
1: Tanıştığıma memnun oldum. Şimdi biz gidelim de... biz nereye gidecektik?
2: Ayşe'nin odasına Rıfkı.
1: Öyleyse daha ne duruyoruz? Ayşe'ye hikaye anlatmak için sabırsızlanıyorum.
2: O halde gidelim.
0: Ben de siz gelene kadar kahvaltı sofrasını hazırlayayım.
3: Aa, sen de kimsin?
1: Benim adım Rıfkı. Ailenizin yeni üyesiyim.
3: Aramıza hoş geldin Rıfkı.
1: Hoş bulduk Ayşe. Artık her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
3: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Peki bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Bir çayırlıkta yaşayan akıllı karınca Kıpık'ın hikayesini anlatacağım.
3: Bu karınca çok mu akıllıymış?
1: Akıllıymış ya.
3: Peki Kıpık bu çayırlıkta ne yapıyormuş?
1: Okula gidiyormuş. Biliyor musun? Onun bu okulda çok sevimli arkadaşları varmış.
3: Benim de bir sürü arkadaşım var.
1: Öyle mi? Peki o arkadaşlarınla ne yapıyorsun?
3: Birlikte oyunlar oynuyoruz. Aa, Kıpık da arkadaşlarıyla oyun oynar mıymış?
1: Evet, oynarmış. Ama okul yolu çok çeşitli engellerle doluymuş. Yani oraya varmak hiç de kolay olmuyormuş.
3: Ne gibi engeller varmış?
1: Mesela Kıpık bir gün okula giderken yağmur yağmaya başlamış.
3: Yanına şemsiye almamış mı?
1: Hayır, almamış. Ama Kıpık kendine yapraktan bir şemsiye yapmış.
3: Gerçekten de bu karınca çok akıllıymış. Peki yağmur hemen dinmiş mi?
1: Biraz yağdıktan sonra dinmiş. Fakat Kıpık'ın karşısına yeni bir engel çıkmış.
3: Ne çıkmış?
1: Yağan yağmur sularından okul yolunun önünde bir göl oluşmuş. Kıpık'ın o gölü geçebilmesi için bir şeyler yapması gerekiyormuş.
3: Ne yapmış peki?
1: Yaprak ve dal parçalarından bir kayık yapmış. Böylelikle karşıya güvenle geçebilmiş.
3: Kıpık sonunda okula varabilmiş değil mi?
1: Henüz varamamış.
3: Ama neden?
1: Çünkü önüne yeni bir engel daha çıkmış. Sence bu engel ne olabilir?
3: Önüne uçan bir balina çıkmış olabilir. Evinin sırtında taşıyan bir kaplumbağa da yolun üzerinde uyuyakalmış olabilir. Belki de aceleci bir köstebek kazdığı çukuru kapatmayı unutmuştur. Kapının önündeki üçüncü engel bu çukur olabilir.
1: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış ama bunlar da olabilirmiş.
3: İyi de ne olmuş?
1: Öyleyse seni daha fazla merakta bırakmadan son engelin ne olduğunu anlatayım. Bu ormanda Peselepis isminde bir örümcek yaşarmış.
3: Peselepis mi? Ay çok komik.
1: Ama yaptığı şey hiç de komik değilmiş.
3: Bu örümcek ne yaparmış ki?
1: Okul yolundaki öğrencilere kötü şakalar yaparmış. Önce yol kenarındaki çalılıkların içine gizlenip yoldan birilerinin geçmesini beklermiş. Sonra da gelip geçenlerin ayaklarına ağ atarmış.
3: Ağ mı atarmış?
1: Evet, bu ağ ipten daha inceymiş.
3: Babamın terzi dükkanındaki iplerden bile daha mı inceymiş?
1: Öyleymiş Ayşe. Bu ipler kimin ayağına dolanırsa o kişi yürüyemezmiş. Hatta olduğu yere düşüverirmiş.
3: Peselepis'in yaptığı bu şakayı hiç beğenmedim. Sakın aynı şakayı Kıpık'a da yapmış olmasın.
1: Yapmaz olur mu hiç? Peselepis saklandığı yerden Kıpık'ın ayaklarına doğru ağını fırlatmış. Kıpık'ın antenleri çok hassas olduğundan en küçük bir ses titreşimini bile kolaylıkla duyarmış. O sebeple üzerine doğru gelen ağ çabucak fark etmiş ve olduğu yerde havaya zıplamış.
3: Böyle mi zıplamış?
1: Hayır Ayşe, biraz daha yükseğe zıplamış.
3: Nasıl? Şimdi oldu mu?
1: Hem de çok güzel oldu. Tıpkı akıllı karınca Kıpık gibi zıpladın.
3: Ay! Çok heyecanlı. Peki ya daha sonra ne olmuş?
1: Ne olacak? Eğer Pisilipis'in atmış olduğu ağ bir yere takılmazsa atıldığı yere geri dönermiş.
3: Öyleyse bu ağ geri dönüp Pisilipis'in ayaklarına dolanmış.
1: Aynen söylediğin gibi olmuş. Oldukça şaşıran Pisilipis kendini ağdan kurtarmak için hareket etmiş ama bir türlü başarılı olamamış. Başını kaldırdığındaysa karşısında kimi görmüş dersin?
3: Kimi görmüş?
1: Kıpığı görmüş tabii. Kendini ağdan kurtaramayan Pisilipis, "Karıcı kardeş, lütfen beni bu yapışkan ağdan kurtarır mısın?" diye rica etmiş.
3: Kıpık ne yapmış?
1: Hiç düşünmeden onun ayaklarına dolanan ağ çözmüş. Pisilipis kıpığa teşekkür ettikten sonra ona şöyle demiş. "Biliyor musun, bugüne kadar hiç kimse bana yardım etmemişti." Kıpık da ona şöyle söylemiş. "Sen de diğer canlılara yardım etmeye ne dersin?"
3: Pisilipis ne demiş?
1: "Ne yapabilirim ki?" diye cevap vermiş. Kıpık da ona ağ atmayı bırakıp okul yolundaki dikenleri temizleyebilirsin demiş. Pisilipis o günden sonra kimsenin ayağına ağ atmamış. Her sabah okul yolundaki dikenleri temizlemeye başlamış. Artık okula giden öğrenciler derslerine vaktinde yetişebiliyormuş. Daha sonra ne olmuş biliyor musun?
3: Ne olmuş?
1: Bu öğrencilerle Pisilipis arkadaş olmuşlar. Hep birlikte çok güzel oyunlar oynamışlar.
3: İğne mine yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
1: Sevindin galiba.
3: Evet, çok sevindim. Ben de okuluma geç kalmak istemiyorum. Kıyafetimi giyip hemen kahvaltımı yapıyorum.

0: ben tek bir yıldız bile bulamadım.
1: Ben de.
2: Biz de 3 tane bulduk.
3: Gökyüzü çadırda bu kadar yıldız yetmez. Bakayım. Ne? 1000 yıldız mı? 1000 mi?
4: 1000 mi?
5: Yine çok telaşlı görünüyorsunuz. Neler oluyor bakalım?
1: Akşam için yengeç gökyüzü çadırında görevlendirilmiş.
5: Aa, evet duymuştum. Sizler de geliyorsunuz değil mi?
3: Öğretmen hanım, bütün Mercanya halkı gelecek. Deniz yıldızı dostlarımızla anlaşmıştık. Bana tam 1000 adet deniz yıldızı lazım. Hepsi gelecekti. Ama ortada deniz yıldızı yok. Nereye kayboldular hiç bilmiyorum.
2: 1000'e kadar sayma hiç denemedim. Çok mu uzun sürer acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5: Elbette çok uzun sürer Kıpır. Bu bölgede deniz yıldızı olduğunu sanmıyorum. Ama deniz yıldızı dostlarımız yosunlu kırı çok seviyor. Oraya bakabiliriz.
3: Tabii ya, yosunlu kır. Yavru balıklar, rotamız yosunlu kır. Beni takip edin.

0: Bir tane deniz yıldızı. Yosunlar yüzgeçlerimi sardı. İşte bir tane daha deniz yıldızı.
1: Aferin güçlü. Ancak nasıl bulacağız 1000 tane?
2: Bütün deniz yıldızları sanki ortadan kaybolmuş gibi.

0: herkes iyi mi?
1: Ben çok iyiyim. Yumuşak bir iniş yaptım.
2: Çünkü ben şiştim. Aa!
1: Affedersin dostum.
3: Çıkış.
2: Bu şekilde çıkmak imkansız.
0: Burası eski bir yeraltı tren yolu mağarası.
4: Gözlerime inanamıyorum. Bakın.
5: Deniz yıldızları.
1: Akıntı tüm deniz yıldızlarını mağaraya sürüklemiş.
2: Ben kısmet diye buna derim. 1000 tane deniz yıldızı vardır burada.
1: Hadi o zaman onları da alıp çıkalım buradan.
6: Ama 1000 yıldızı nasıl götüreceğiz? Bu kadar yıldızı ben bile taşıyamam.
1: İşte bu vagonlarla.
2: Harika fikir Kıpır. Tam 10 tane vagon var.
0: Her birine 100 tane yıldız koyabiliriz.
4: Ama o zaman 1000 tane olur mu ki?
2: Matematiğim çok iyidir. Her vagonda

0: 100 tane olursa...
1: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000.
0: Evet, 1000 tane olur.
2: Hadi o zaman, yıldızları topla.

0: 500, 600, tren rayları dümdüz.
1: 700, 800, yıldızları topla ve 100.
2: 900 ve

0: to be. Heidi Sand and Trelle Bean. Heidi Sand and Trelle Bean. In the Katotono!
1: Yetişemiyorum dostum. Biraz daha havaya kaldır. Biraz daha.
2: Yardıma geliyorum.
1: Ah, oldu işte.
2: Açılın. Ben geliyorum.
3: Yok yok, gerek kalmadı. Hayır.
4: İyi misiniz?
2: Çok güzel.
4: Çok mu güzel? Kıpır iyi değil galiba.
2: İyiyim iyiyim. Tavana bakın.
1: Tam 1000 yıldız.
2: Sayayım mı?
4: Hayır, hayır. Bu çok uzun sürer.
2: 100 sayarım ben de. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,
4: ve 1000 yıldız.
5: Baharat takımı.
3: Kaju'ya ne olmuş öyle?
6: Geçmiş olsun Kaju. İyi misin?
7: Allah razı olsun öğretmen hanım. İyi değilim. Hem de hiç.
2: Kuyruğuna ne oldu? Yoksa balina saldırısı mı?
8: Hayır. Su kaydırağında hız denemesi yaparken kuyruğunu burkmuş. Kaju, canım dostum, kendine dikkat etmen gerekiyor.
3: Of of.
8: Tamam, sakin ol dostum. Görev başında değilsin.
7: Ama çok sıkıldım.
8: Ne zaman hasta olsa böyle duygusallaşır. Tamam dostum, birkaç gün dinleneceksin. Kuyruğuna dikkat edeceksin, o kadar.
7: Ama dinlenirken canım sıkılıyor.
3: Sana birkaç kitap getirebilirim. Birlikte film de izleyebiliriz. Güzel yemekler de yeriz.
7: Hiç iştahım da yok. Belki baharatlı bir şeyler olsaydı.
8: Yavru balık doğru söylüyor. Hala tek lokma yemedin.
7: Ama canım sadece baharatlı bir şeyler çekiyor. Naneli çorba, kekikli makarna, pul biberli salata ve karabiberli dolma.
9: Anladım, anladım. Baharat. Ama tüm baharatlar bitmiş.
7: Hiç mi kalmamış? Bir tutam bile mi?
8: Evet dostum, hiç kalmamış. Bir tutam bile.
7: Oh, oh. Görüşürüz yavru balıklar. Görüşürüz öğretmen hanım.
5: Görüşürüz Kaju.
4: Kaju hiç böyle görmemiştim. O herkese yardım eder.
1: Biz de keşke onun için bir şeyler yapabilsek.
6: Hmm, haklısınız zincirlerim. Onun için ne yapabiliriz?
2: Canı baharatlı bir şeyler çekiyormuş. Ama baharat ne ki?
6: Baharat, yemeklere tat, koku ve renk katmak için kullanılan özel bitkilerden yapılan karışımlardır. Doğada yetişen bazı bitki yaprakları, tohumları, kabukları ya da kökleri kurutulup toz haline getirilir ve yemeklerde kullanılır. Nane, kekik, karabiber ve pul biber gibi.
3: Naneyi hatırladım. Geçen annem yoğurtlu çorba yapmıştı. İçinde yüzen minik yeşil şeyler dikkatimi çekti. Annem onlar nane dedi. Çorbaya çok güzel bir tat katmıştı.
6: Evet incim. Baharatlar yemeklere yeterli miktarda konulduğunda lezzet katar. Tabii ya, kaju için baharat yapabiliriz.
2: O zaman baharat takımı göreve.
6: Evet baharat takımı. Burası oldukça verimli bir arazi ve istediğimiz bitkileri burada bulabiliriz.
4: Ha? Mis gibi bir koku geliyor. Ferah ferah.
2: Haklısın Sütlaç. Bu bitkiler çok güzel kokuyor.
6: Çünkü onlar nane. Kıpır, sen biraz nane topla.
3: Şurada da bir ot var. Ne güzel kokuyor.
6: Çünkü o bitki kekik güçlü. Kekik toplama görevi de sende.
5: Biz ne yapacağız?
6: İncilerim, sizler de tarladan yeşil ve kırmızı biberleri toplayın.
2: Kekikler, naneler gölgede.
1: Biberler güneş alan yer.

0: verdi.
1: Neden acaba?
2: Baharat yaparken önce bitkilerimizi toplarız. Nane ve kekik gölgede kurutulur. Biberlerse güneşte.
3: Ama neden?
2: Nane ve kekiğin kokusu kaçmasın diye.
4: Aa! Kırmızı biber dağıldı.
2: Harika. Demek ki kurudular. Yeşil biberlerin de tohumları kurumuş. Şimdi kırmızı biberlerden pul biber, yeşil biber tohumlarından da karabiber baharatı yapabiliriz.
5: Öğretmenim, öğretmenim! Şu kırmızı düğmeye ben basabilir miyim?
2: Elbette Kıpır. Biberlerimizi öğütücüye koydum. Şimdi yemeklerde kullanabileceğimiz kadar minik boyutlarda olması için öğütücüyü çalıştıralım. Bas bakalım.
3: Minicik ve kırmızılar.
2: Şimdi kurutulmuş biber tohumlarından karabiber yapma zamanı. Puf, dur, yapma. Puf, karabiber koklarsan hapşırırsın. Oldukça acıdır ve sadece yemeklerde çok az miktarda kullanırız. Unutma.
4: Elhamdülillah.
3: Nane ve kekik.
2: Öğütücüye.
6: Hadi dostum, birkaç kaşık daha iç.
1: Ah, baharatlar, ah.
6: Gidip kapıya bakayım. Sen de lütfen çorbanı bitir.
1: Ah, baharatlar, ah.
6: Ah, baharat, ah. Yavru balıklar. Öğretmen hanım, yoksa bunlar baharat mı?

0: Çok şükür. Naneli yoğurt çorbası. Teşekkürler yavru balıklar.
1: Öğretmen hanım, yavru balıklar, iyi ki varsınız. Sayenizde kaş umutlu oldu.
2: Dostluk hayata tat katan en lezzetli baharat.

Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığım

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak. Sapsarı. Hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne,
1: dedi Ayla. İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Vera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk,
1: dedi Bera.
2: Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun,
1: deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara, sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
2: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük,
1: dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yoş olsun.
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
1: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
1: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
1: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: Etraf o kadar güzeldi ki bir süre sonra oyun oynamayı bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: "Annemlerin yanından ayrılmayalım,"
0: dedi Ayla. Bera ise
2: "Bir şey olmaz, gidelim,"
0: diye cevap verdi.
2: "Hem ne olabilir ki?"
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: "Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız."
1: "Sana söylemiştim,"
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: "Ne kadar da güçlüler,"
0: dedi Bera.
2: "Ben de öyle olmak istiyorum."
0: Babası güldü.
3: "Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler,"
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
2: "Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?"
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
3: "Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altında, suyun altında bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce, hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar,"
0: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: Dakikalar alemi çok farklı, çok renklidir. Yakından bir bakınca elleri mucizedir.
1: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Aile herkesten önce vardı kaplumbağaya.
2: "Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun."
1: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Bera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
3: "Hadi çocuklar, ben kaleciyim." deyip topu

0: doğru attı. Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
1: Şimdi ne yapacağız? Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik.
0: Hey, bu bir dal. Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
2: Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz.
0: Hey, bu bir kepçe. Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu. İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: Karga, karga bu. Karga. Evet, karga.
1: Ha,
0: bunu tanıdım. Bu bizim keçinin sesi. Bu şey sesi. Hmm. Ha, rüzgar, rüzgar. Amanın. İşte bunu bilmiyorum. Allah'ım, bana yardım et. Hı? Bu da ne sesi? Hı? Bu olsa olsa hırsızdır. Kesin duvara tırmanıyor. Allah'ım, odama girecek. Beni yakalayacak. Kim bilir başıma ne işler gelecek. Ay! Korkunun faydası yok. Gidip pencereyi kapatmalı. Vay vay vay vay vay. Acaba baksam mı kim diye? Yo yo, neme gerek. Kapatayım pencereyi. Ama ya hırsız pencereyi açarsa? O zaman bakmalı. Eğer hırsızsa bağırıp kaçırırım. Neyse pencereyi kapatıp yatarım. Allah'ım çok korkuyorum. Göremiyorum. Hala göremiyorum. Aman, aman, aman! Amanın. Yangın çıktı. Eyvahlar olsun. Yangın var!
2: Eww! Daha hızlı beygir, daha hızlı! Bu nedir ya? Ne zaman bir kaza geçirsem bu üç kuş gelip başımın etrafında dönüyor. Çizgi film oynatıyoruz burada. Ne duruyorsun orada? Senin yüzünden oldu hepsi. İnsan bir yardım eder. Ha, insan değilim zaten diyorsun yani. Sen de haklısın. Hadi bakalım. Tepeye kadar çıkalım tekrar. Herhalde tekrar kayacağım. O kadar kızak yaptık. Boşa mı gitsin? Hem ben kendime korkak dedirtmem. Yürü bakalım. Hadi hadi sallanma. Oo, kara gözüm. Benim iki gözüm.
0: Sen de benim sol gözüm.
2: Neden ya o? Sağ gözünde ne var?
0: Gözümün biri kalsın Hacı Cavcav. Etrafı göremem yoksa.
2: Yahu ne alakası var? Bu bir deyim.
0: Siz deyin. Ben demeyeyim. Benim etrafı görmem lazım.
2: Ne oluyor yahu? Sende bir gariplik var.
0: Sorma acaba. Dün gece...
2: Tamam sormam. Hadi o zaman kayalım.

0: Ya balım, bak bu kızağı ben yaptım. Yani beygirle yaptık. Beygirle birlikte kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. Yani tek ben eğleniyorum. Gel sen de bize katıl.
1: Yok ben almayayım. Bir derdim var, anlatıp gideceğim.
0: Yahu anlatırsın. Bir gel hele.
1: Amanın, bu da ne?
0: Görürsün şimdi. De! De! Beygir nerede yahu? Ne oluyor yahu? Karagöz'üm, sıkı tutun. Sana diyorum Karagöz, sıkı tutun. Hayda. Uyan Karagöz, uyan. Gidin artık be, gidin. Yıl ışık şeyler. Oy, oy, oy. Belim. Ha? Karagöz nerede? Ha? Bu nasıl bir yorgunluk yahu? Sakın.

0: Bir derdim var diyordum bugün.
1: Günaydın efendim, günaydın.
0: Gece gece ne gün var, ne aydınlık. Anlat bakalım derdini.
1: Dün gece hiç uyumadım Hacı Cavcav.
0: Ha, ondan sen kızağın üstünde uyuyakaldın da uyandıramadım.
1: Evet.
0: Ha, ondan beni apar topar buraya getirdin.
1: Evet.
0: Ha, ondan.
1: Uzatma. Dün gece evde uyumaya çalışırken bir urma sesi duydum. Ejderha sesi gibiydi.
0: Atma Karagöz. Sen ejderhayı nerede gördün ki sesini biliyorsun?
1: Garipti diyorum. Anlasana.
0: Korkma Karagöz'üm. Şimdi buluruz.
1: Aman Hacı Cavcav. Bulmasak mı?
0: Peki geceleri nasıl uyuyacaksın?
1: O da doğru. Amanın.
0: Korkma ya. Cesur ol.
1: Olamıyorum Hacıvat. Çok korkuyorum.
0: Bak Karagöz'üm. Korkmakla bir yere varamazsın. Ben hayatta korkmam. Aman.
1: Hani hayatta korkmazdın?
0: Korkmadım ki ben. Üşüdüm.
1: Tabii. İyisi mi biz Tuzsuz Deli Bekir'i bulalım. O bizden daha cesur.
0: Peki gidelim.
2: Demek bu şey sizi korkuttu.
1: Evet Bekir Efendi.
0: Yani muhtemelen.
1: Belki yani.
0: Ola da bilir, olmaya da bilir.
1: Kesin değil.
2: Neyse ne. Korkak çıktık desenize kısaca.
1: Evet.
0: Ne eveti yahu? Ne eveti? Korkak falan değiliz biz. Cesuruz. Lakin bu sesin sahibini belki alt etmek için... ...üç kişilik bir güç gerekebilir diye düşündük.
1: Evet.
0: Yani galiba.
1: Yani.
2: Tamam anladık. Hazırlayın kandilleri. Bu gece operasyon yapacağız.
1: Aman Bekir Efendi, gözünün yağına yumurta kırayım. Kurtar beni bu işte. Ne var ya? Güzel söz söyleyelim dedik.
2: Söyleme.
1: İyi be.
0: Senin kandilin nerede Tuzsuz?
2: Ben yolumu karanlıkta da bulurum Hacıvat. İstemez.
1: Karanlıktan da mı korkmazsın?
2: Ben hayatta korkmam.
1: Bu söz bana tanıdık geldi ya. Neyse.
2: Bu mu?
1: Ya.
2: Bu mu?
1: Ya.
0: İşte bu.
2: Hacıvat, Karagöz, nereye gittiniz? Herkes nereye kayboldu? Aman! Hey! Allah'ını seven tutmasın beni.
0: Aman tüccara, bize cesaret karışımı lazım.
3: Cesaret karışımı.
1: Evet ya, acil hem de.
3: Acil.
0: Hemen verirsen iyi olur.
3: Hemen.
1: Hadi ama ya, hımlayıp durma.
3: Tam size göre bir karışımım var. Bunu içince bırakın korkmayı, tehlike sizin göbek adınız olacak.
1: İşte böyle bir şey lazım bize. Ver hadi. Gözünün yağına ekmek bandım. Ne var bunda ya?
0: Hadi. Acelemiz var. Hava kararacak.
3: Gelin bakalım benimle.
0: Korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Ben hiç korkmuyorum.
0: O ne ki? Ben hiç mi hiç korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Korkmadım sanki.
0: Sanki ben de.
1: Sanki duvarın diğer tarafından geliyor Hacı Cavcav.
0: Baksak mı?
1: Sen bak dersen bakarız. Yoksa benlik bir sorun yok.
0: Vallahi sen bilirsin. Ben korkmuyorum. Sen korkuyor olabilirsin.
1: Korkmuyorsan önden git o zaman.
0: Korkmuyorum ama sen önden git. Senin evin sonuçta.
1: Ben izin verdim hadi.
0: Olmaz sen.
1: O zaman aynı anda.
0: Hadi o zaman.
1: Bir, iki, üç. O da ne?
0: Vah yavrum vah. Yaralanmış bu.
1: Demek gecelerdir beni korkutan bu köpekcağızmış.
0: Ah be Karagöz, korktuğun şeye bak. Ben de seni cesur sanırdım.
1: Hacivat Efendi, Hacivat Efendi.
0: Tamam, tamam. Ben de az korkmadım.

0: Çok sevimli bu kerata yahu.
1: Sorma acıma. Pek sevdim bunu ben.
0: Aman!
1: Ya köpek, çıkarma şu sesi ya. Tamam, tamam.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: adım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kurlu Paneladan mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilit, takımı kaptanı Furkan. Saçı ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhat, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Halih. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptı.

0: ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Oo, misler gibi oldu.
1: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
2: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri vuran koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
1: forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
3: Yok, hiçbir zorlanma göremiyorum ben Halimcim. Gayet güzel topu oynuyor.
1: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
3: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
4: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
5: Elimden geleni yaptım ben.
6: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
5: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşum.
4: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
7: Evet, yenebiliriz.
5: Ben o kadar emin değilim.
7: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
4: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
7: Evet, ben de.
4: Ben de.
5: İyi tamam, hadi başlayalım.
4: Hadi. Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
8: Evet Veli, orası senin bölgen.
7: Kuşu kuş değil ki at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
8: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
9: Evet Cemil, çok iyiydi.
10: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
11: Tamam tamam, gevşemeyelim. Hadi tekrar, bir gol daha.
12: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
2: Nihat, ileri çık.
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Hadi topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
2: Hadi Serhat.
0: Önü boş.
2: Hadi.
0: Koş hızlı. Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
1: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu.
2: Vefa yakala.
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
2: Burak.
1: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
1: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak.
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topa doğru bir hamle yapıyor.
4: Gol, gol, gol, gol.
1: Burak.
0: Müthiş bir şut çıkardı.
4: Aferin sana.
0: Yukarı yumurcalı bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
5: Abi tavuk girdi sahaya.

0: miskin değil mi o?
1: Evet,
2: miskin
1: o.
2: Mi? Evet, evet, miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
1: Şuna bak, gitmiş karşı takımla seviniyor.
3: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
4: Sağ olun Osman hocam.
5: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
0: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
6: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
5: Ay aman, sanki siz çok iyi oynadınız.
3: Çocuklar, maç bitti artık, tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
0: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
5: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
3: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar herkese.
6: İyi akşamlar hocam.
4: İyi akşamlar.
7: Yarın görüşürüz hocam.
3: Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
8: Yarın yenemez hocam. Çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
0: Evet arkadaşlar. Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
5: Evet, evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
0: Gerçekten
6: sağ olun, iyi maçtı.
1: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
9: He, ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
1: Kuşa.
9: He, Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
10: Bir su vereydin bari hayvana.
9: Verdim, vermem mi?
8: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah!
11: Bak bak bak bak bak bak bak. Bak bak bak bak bak. Bak.
1: Ne diyor bu?
10: Bilmem ki.
11: Bak bak bak bak.
9: Aa.

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile. Hepinize selam.

0: Çocuklar, hı? Nasıldı ilk gününüz?
1: Çok güzeldi.
2: İlk günüm iyiydi ama çok büyük bir yanlışlık yapılmış babacığım.
0: Neyle ilgili?
1: Yanlışlık yok babacığım.
2: Var, hem de çok büyük baba. Hı? Yarın mutlaka değiştirmeliyiz.
0: Hı? Ne oldu ki?
2: Beni anaokuluna vermişsiniz.
0: Evet.
2: Ablam da anaokulunda.
0: Hı? Doğru, yanlışlık nerede anlamadım.
2: Benim baba okulunda olmam gerekmez miydi?
0: Hay Allah iyiliğini versin. Ben de gerçekten bir sorun çıktı sandım.
1: Baba okulu diye bir okul yok dedim ama.
0: Anaokuluna hem kız hem erkek çocuklar gidebilir oğlum. Anaokulu anne olunan okul demek değil ki.
2: O zaman adı niye anaokulu babacığım?
0: Anne gibi şefkatli öğretmenlerden dolayı anaokulu denmiştir muhtemelen.
2: Evet, gerçekten de öğretmenimiz çok iyi. Tamam o zaman sorun yok, giderim.
3: Çocuklar çok sevinecek seni görünce. İyi ki geldin.
4: Gelmez olur muyum? Okulun ilk günü önemli. Hem de çikolatalı süt yapacağım diye söz verdim telefonda.
3: Eren bu sürprize bayılacak.
4: Okuldan çıktılar değil mi?
3: Evet evet, birazdan gelirler.
4: Oo, ben hemen mutfağa geçeyim.
3: Ben de sana yardım edeyim.
2: Önce ben gideceğim.
1: Hayır ben.
2: Kimse beni tutamaz.
1: Biz geldik.
0: Selamun aleyküm.
2: Ben geldim.
3: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
4: Halasının kuzuları gelmiş. Ay çok yavruları.
1: Şükran hala.
4: Halam.
3: Hadi verin bakalım çantalarınızı.
4: Bakın halınız size ne yapmış.
1: Çikolatalı süt.
0: Koşma düşeceksin. Sakin sakin.
1: Çikolatalı süt.
4: Hayır. Önce ellerini yıkamalısın.
2: Ama hala.
1: Hemen yıkayıp geliyorum.
2: Bekle beni.
1: Elhamdülillah.
3: Aferin kızıma.
1: Eline sağlık halacığım.
4: Afiyet olsun kuzum.
1: Olamaz. Balıkların yemini vermeyi unuttum. Hemen gidip vereyim.
3: Olur.
2: Eyvah. Kaptan Paşa'ya çikolatalı süt içirmeyi unuttum. Hadi bakalım Kaptan Paşa. Şimdi süt içme zamanı. Okyanustan geldin, yorgunsundur.
4: Ben Kaptan Paşa'ya hemen şakacıktan bir süt yaparım. Sen o arada kendi sütünü iç, olur mu?
2: Kaptan Paşa bu numaralara inanmıyor artık hala. Şakacıktan sütü hemen anlıyor.
0: O zaman sütü pipetle içir.
2: İyi fikir baba.
4: Aferin Adem. Çok güzel çözüm. Tebrik ederim.
0: Neden kızıyorsun abla? Parlak fikirler hep benden çıkıyor. Farkındayım ama ne yapabilirim?
4: Gözlerim kamaştı Fikre'nin parlaklığından. Dua et de o süt dökülmesin.
1: Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Aşçı Ceren geliyor. Merhaba kız. Sana da merhaba bal kız. Şimdi mamalarınızı hazırlıyorum. Aşçı Ceren geliyor. Önünü bulamıyor. Anne.
3: Efendim canım.
1: Mutfak önlüğümü bulamıyorum.
3: Onu yıkadım, henüz kurumadı.
1: Tamam. Nerede kalmıştım? Tamam. Tavaya yemlerimizi atıyoruz. Hemen karıştırmazsak yemlerimiz yanabilir. Mis gibi oldu. Al kız. Bak kız. Hadi sofraya.
2: Hanimiş Kaptan Paşa. Al bakalım. Gitti süt.
4: Gitti halı.
0: Çıktı sanki. Epey temizlendi.
1: Uçan halımıza ne oldu?
2: Bütün sütümü içti. Oysa Kaptan Paşa içecekti.
4: Yok yok. Bu böyle olmayacak. Yıkanması lazım.
1: Ama kanatları ısınırsa uçamaz ki.
0: Üzülme kızım. O zaman uçan halımız olur bize yüzen halı.
2: Yaşasın. Yüzen oluyor. Kaptan Paşa da binebilir mi?
4: Bir o eksik.
2: Hala binmesi lazım. Yoksa kayboluruz.
4: Doğru ya. O bir kaptan. Tamam binsin.
0: Deniz sakin görünüyor. Böyle giderse hiçbir sorun yaşamadan eve dönebiliriz.
1: Evet, ufukta hiç bulut yok. Haklısınız efendim. Çılgın dalgalardan hoşlanmayız.
2: Ben de bakayım, ben de bakayım.
1: Hey Miço, sen çekil bakayım.
0: Aman Allah'ım, beklenmedik bir fırtına çıktı.
2: Dev dalgalar.
0: Bu dalgalarla nasıl baş edeceğiz?
1: Hiç böylesini görmemiştim. Bir anda çıktı.
2: Korkmayın. Kaptan Paşa dalgalarla nasıl mücadele edeceğimizi bize öğretecek. Ama önce geminin arkasına gidip onu getirmeliyim.
0: Dur Miço. Biz de geliyoruz. Gemi önden çok sağlıyor.
2: Fırtına iyice şiddetlendi. Ayakta duramıyorum.
0: Ceren, ver elini.
1: Biz geldik Miço. Artık korkmana gerek kalmadı.
2: Kaptan Paşa, Kaptan Paşa. Bu dalgalarla nasıl başa çıkacağız? Bize yardım et. Kaptan Paşa ileri gitmemizi söylüyor.
0: Ona güvenmek zorundayız.
1: Suları gemiden uzaklaştırmak zorundayız.
2: Yoksa batacağız.
0: Hadi cesur tayfalarım. Dalgalar gemiye dolmadan hemen iş başına.

0: Köpüksüz halı mı yıkanırmış? Biraz deterjan üzerine de oyuncak balık. Eğlenin bakalım sizi gidin minik denizciler.
1: Ha, aman Allah'ım, burada neler oluyor? Ha? İnanmıyorum. Köpük balığı.
2: Ha? Köpük balıklarının nesli tükendi sanıyordum.
1: Köpükler daha fazla büyüyüp bizi de içine almadan yüzen alımızı hemen temizlemeliyiz.
3: Ben köpük balıklarını yakalarım. Siz de köpükleri yok edin.
2: Hemen fırçalarımızla işe koyulalım. Hadi ya Allah.
3: Köpük balıklarını gemimizden dışarı atmayı başardım.
2: Maşallah oğluma. Biz de köpükleri neredeyse temizledik.
1: Köpük avcılığı çok zormuş ama biz de başardık.
4: Hey, nasıl gidiyor?
2: Bitti bile.
4: Oo, maşallah, bu ne?
2: Tayfalarım sayesinde gemimiz tertemiz oldu.
0: Halı pırıl pırıl olmuş. Gerçekten harika iş çıkardınız. Dileyin benden ne dilerseniz.
5: Dondurma!
0: Hadi o zaman mutfağa.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Haydi bakalım kaçtı uyku.
1: Hayırlı sabahlar ana.
2: Hayırlı sabahlar aslan oğlum.
3: Uysaydın biraz daha.
1: Yok anacığım. Aldım uykumu.
2: Ha? Baban da kalkmış. Hadi bey, vakit kaybetmeden çık. Unuttun mu yoksa? Değirmenden unumuzu alacaktın ya bu sabah.
0: Unutur muyum canım?
2: Bilirim. Hiç unutmazsın.
0: Hemen alıp geleyim. Karakaçan. Karakaçan. Karakaçan! Bütün gece uyutmadın bizi. Şimdi de zor uyanırsın tabii. Niye dönüp duruyorsun? Dur bir yahu, bak bak hala dönüyor. Haydi bismillah. Bu işte bir terslik var sanki.
4: Şu gelen hoca mı?
5: Evet ama neden eşeğe ters binmiş?
4: Hocam hayırdır, eşeğe ters binmişsin?
0: Arkamdan soru soranlara cevap vereyim diye.
3: Şu bizim kazan davası ne oldu acaba?
0: Bakıyorum ona, bakıyorum, merak etme. Kolay gelsin Cemal Reis.
6: Kolaysa başına. Uy, haçın eşeğe niye ters bindin hoca? Ula bir de bağ ters derler.
0: Eşek ters, eşek. Haydi rastgele. Köy bitti Karakaçan. Geri dön. Oradan değil. Dur.
7: Konuştuğumuz gibi tamam mı? Değirmenci arkasını döndükçe çuvalların yerini değiştiriyoruz.
8: Tamam.
9: Ya bizi görürse?
8: Görürse çok kızar.
7: Şakadan anlamıyorsa biz ne yapalım canım? Kızarsa biz de kaçarız.

0: Sonunda doğru yola gelebildik. Bu da bir şeydir. Burada mı durdun? Alacağın olsun kara kaçan. Bütün köyü gezdirdin. Değirmene gelmeden indirdin. Bak sen şu haylazlara. Selamun aleyküm Niyazi Efendi. Hayırlı günler.
1: Aleyküm selam. Hayırlara çıksın. Ama pek hayırlı bir gün geçmiyor hocam.
0: Ne oldu?
1: Çuvalları ön tarafa taşıyorum ama öne geliyorum bakıyorum çuvallar eksilmiş. Arkaya gidiyorum çuvallar artmış. Hiçbir şey anlamadım bu işten.
0: Sana bir fikir veririm ama nedenini sormayacaksın.
1: Aman hoca efendi, ocağına düştüm. Bul bir çaresini.
0: Öyleyse al bu öndeki çuvalları tek tek arkaya taşı.
1: Aman hocam ne yaptın? Ben çuvallar öne gelsin istiyorum. Sen tam tersini yapmamı istiyorsun.
0: Çare istiyordun, al sana bir çare.
1: Anlamadım ama. Dediğin gibi olsun. Vardır senin bir bildiğin.
0: Hadi o zaman ver benim çuvalı da ben gideyim.
2: Hey, hoca gidiyor galiba.
0: Hadi bakalım kara kaçan, buradaki işimiz bitti.
2: Bir şaka yapalım dedik, canımız çıktı.
3: Bu işten bir şey anladıysam eşekten düşmüşe döneyim.
4: Zaten eşekten düşmüş gibisin.
2: Niye çuvalları ters tarafa taşımaya başladı acaba?
4: Çünkü ne yaptığımızı anladı bence. Ve tüm çuvallarını bize taşıttı. Ben size bırakalım artık demiştim o zaman.
3: Yok yahu. Nereden anlayacak? Görmedi ki bizi.
0: Hayırdır çocuklar? Sanki tüm gün sırtınızda çuval çuval un taşımış gibi bir haliniz var. Kara kaçan kaçtı ovaya. Bir baktım değirmencinin başı belada. Çocuklar pek bir hınzır ama baş etmesini bildik sonuçta.

0: öfkeli davranışlar pişmanlığa sebep olur.
1: Selam.
2: Hey.
3: Huh?

0: 밥집 밥? 어?
1: 나
0: 어? 밥집
1: 나
2: 일
0: 쉽쉽

0: Na?
1: Barış! İyi.
0: Aha.
1: Ye. Al.
0: Mama.
1: Ha?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: mucize, cümbür cemaat bir tane. Haydi çocuklar camiye, Galip Mülayim bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.
3: Hop!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Buradayım, burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in maşı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence köstebeğin ismi Küçük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
3: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
4: Mürket'in adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
5: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
4: Senin ismin de o zaman Temtem.
5: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
4: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
0: Köz, tanıştığımıza sevindim.
2: Bize yardım ettiler.
5: Aslında ben yetişmiştim.
2: Allah'tan yetiştin.
3: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
1: Ece'nin ayağı takıldı.
2: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.

0: Yep. Two. Yep. Two.
1: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
2: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
3: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
1: Hazine!
2: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
3: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
1: Ninem çok sevinecek. Biz de misket oynayalım mı?
4: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
5: Hey!
1: Mirmir, Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
3: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?

0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Ay! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse.
1: Möbidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyderi mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen.

0: Mezumuş tahtada bakayım. İtfaiye eri nasıl olunur? Ha, hemen anlatayım.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
1: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Ha, bu bende var.
1: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Ha, evet, bende ehliyet var. Bakın, A RH pozitif, A bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ha, bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. Üç şınav. Ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam. Evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte şu oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar. Çok

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tamam.
1: Kolay gelsin şefim.
0: Anne bak, sen namaz kılarken tüm malzemeleri hazırladım.
1: Beni bekleseydin ya güzel kızım, birlikte hazırlardık.
0: Heyecandan bekleyemedim. Kalbim yerinden fırlayacak gibi.
1: Sakin ol Linacığım. Heyecanlanman çok normal. Ben de heyecanlıyım. Hadi 3 kere derin nefes alıp başlayalım.
0: 1, 2, 3. Oh! Tamam, her şey hazır. Kamerayı da ayarladım.
1: Şimdi yaptığımız yemeği bütün dünya izleyebilecek, öyle mi?
0: Ay anne! Tüm dünya deyince heyecanım iyice arttı. Ama neyse ki yanımda Tuğba Sultan gibi bir...
2: Yanağım.
0: Yanağım değildi. Anne sen benim neyim oluyordun?
1: Canım şefim, yanak değil, yamak. Yamak aşçıların yardımcılarına denir. Senin yamağın da yanında. Benim güzel şefimin heyecanlanmasına hiç gerek yok.
0: Ah, teşekkürler anneciğim.
1: O zaman ilk işimiz neydi?
0: İlk işimiz ellerimizi yıkıyoruz.

0: diyorsunuz? Yemek ne zaman hazır olacak?
1: Daha yeni başlıyoruz oğlum.
2: Bitince ben sana haber vereceğim Tuna.
0: Tamam ama biraz aceleydin. Çok acıktım.
2: Tuğba Sultan, hemen başlamazsak Tuna bizi yiyecek galiba.
1: Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda size ben Lina ve...
1: Yamak.
2: Ve Yamam, yani yardımcım, canım annem Tuğba Sultan'la sizlere çok güzel yemek tarifleri vereceğiz. Şef Lina'nın mutfağı başlıyor.

0: Bugün ne pişiriyoruz şefim?
1: Pizza. Kardeşim Tuna'nın en sevdiği yemek.
0: Evet, tam bir pizza canavarı.
1: Arkadaşlar, bu çok kolay bir tarif. Sos için zeytinyağı, domates ve baharatlara ihtiyacımız var. Bugün benim kullanacağım diğer malzemeler peynir ve zeytin. Ama siz bu pizzanın içine istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Öyle değil mi sultanım?
0: Evet Şef Lina. Evdeki malzemeleri değerlendirmek için çok güzel bir fırsat. Şefim biliyor musun? Bu tarifin en sevdiğim yanı pizzanın hamuru.
1: Asıl sürpriz pizza hamurunda arkadaşlar.

0: pizzamızı bayat ekmeklerden yapacağız. Arkadaşlar, bizim evde birkaç günlük birikmiş bayat ekmek vardı. Tuğba Sultan'la ekmekleri değerlendirmeye karar verdik.
1: Çok doğru söyledin şefim. Eğer değerlendirmek yerine atsaydık, israf etmiş olurduk. Allah bize yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz diye buyurmuştur.
0: Bu yüzden biz de hiçbir şeye israf etmiyoruz, değil mi anne?
1: Evet şefim.
0: Oo, bunlar epey kuruymuş.
1: Merak etme. Hazırlayacağımız sosla onları yumuşacık bir pizza hamuruna dönüştüreceğiz.
0: O zaman dönüşüm başlasın. Bu da sos için tenceremiz.
1: Bayat ekmekleri dilimleyerek başlıyorum şef. Biliyor musun şefim? Bir günde milyonlarca ekmek çöpe atılıyor.
0: Ne? Milyonlarca mı? Yani çok çok fazla.
1: Evet şefim. Maalesef.
0: Tuğba Sultan, o zaman daha fazla bayat ekmek tarifi verelim. Herkes öğrenirse ekmekler boşa gitmez.
1: Çok iyi bir fikir bu şefim.
0: Arkadaşlar, bayat ekmeklerle yapılacak çok güzel yemek tarifleri için sonraki videoları bekleyin.
2: İşte bugünkü tarifimiz için gerekli malzemeler: domates, zeytin, peynir, baharatlar ve tabii ki bayat ekmekler.
1: Ekmekler hazır.
0: Oo, bakın ne kadar çok pizza dilimimiz oldu.
1: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
0: Ekmekleri tepsiye diziyoruz. İşte tepsimiz de burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ekmekten 8 dilim pizza çıkacak. Yaşasın. Şimdi söz Tuğba Sultan'da.
1: Enfes bir domates sosu hazırlayacağız. Tencereye biraz zeytinyağı koyuyoruz ve küçük küçük doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Sırada baharatlar var. Hadi bakalım Şef Lina, iş başına.
0: Biraz tuz, bir tatlı kaşığı karabiber. Aa, kekiği unutmuşum. Arkadaşlar, bu bitkileri annemle birlikte ektik. Bakın, bu soğan. Bu da nane. Ne güzel kokuyor. Yemeklere taze taze koyuyoruz. İşte bu da kekik.
3: Daha pişmedi mi ya? Karnım çok acıktı.
0: Bu da benim sabırsız kardeşim Tuna. Merak etme, az kaldı.
3: Ben olsam çoktan yapmıştım. Hatta yemiştim bile.
0: Tabii tabii. Hadi sen oyununa devam et. Sonra çağıracağım ben seni.
3: Hep sonra, hep sonra. Üf!
0: Kekik geldi.
1: Şefim, istersen sos pişerken biz de pizzaya koyacağımız malzemeleri hazırlayalım. Elimizde neler var?
0: Biraz kaşar peynirimiz var.
1: İstersen ben onu rendeleyeyim, sen de zeytinleri hallet.
0: Tamam. Arkadaşlar, önce zeytinlerin çekirdeğini çıkarıyoruz. Ay! Arada böyle kazalar da oluyor. Evet, zeytinler de hazır.
1: Bak bakalım sosumuz pişmiş mi?
0: Oo, mis gibi kokuyor. Keşke kokuyu siz de alabilseniz.
1: Sosu bir kaba alalım ki çabuk soğusun. Evet, sos soğudu.
0: Şimdi ekmeklerin üstüne sosumuzdan bolca sürüyoruz. Ekmeğinizin her tarafına iyice sürün arkadaşlar.
1: Artık malzemeleri dizebiliriz şefim.
0: Tabii ki. Önce peynir. Biraz da zeytin koyalım. Harika oldu. Bu yemeği yapmak gerçekten de çok eğlenceli. Anne baksana. Tuna'ya benzemedi mi?
1: Aa, ne güzel olmuş.
0: Bu da karnı açkenki hali.
1: Ellerine sağlık Şef Lina. Pizzalar fırına gitmeye hazır.
3: Hazır mı?
1: 10 dakika. Hayır oğlum, değil.
3: Bence çok uzun.
0: Arkadaşlar, pizzamızın önceden ısıttığımız fırında 10 dakika pişmesi yeterli. Evet arkadaşlar, işte en güzel kısma geldik. O sert bayat ekmekler yumuşacık pizzalara dönüştü.
1: Harika görünüyorlar.
0: Arkadaşlar, siz de mutlaka bu tarifi deneyin ve sonuçları bizimle paylaşın.
1: Peki, biz kimle paylaşıyoruz?
0: Aa, Nurten teyzeye götüreyim mi anne?
1: Güzel fikir.
0: Arkadaşlar, ben pizzamı komşumuz Nurten teyzeyle paylaşacağım. Unutmayın, pizzasını yapıp resmini paylaşan bir kişiye güzel bir hediyem olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Seninle gurur duyuyorum Lina.
1: Peki nasıl oldu sence?
0: Çok güzel oldu.
2: Bence de çok güzel olmuş.
1: Ama Tuna o Nurten teyzenin tabağıydı. Tabağa bir şey yapmadım ki.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Tom et Dean. Vous Tom, mini monsieur. Ich bin im Ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki. Bu gizemli dostumuz kim? Ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri. Ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde...
1: Bunun burada ne işi var?
4: Şu çevreye duyarsız canlılar.
0: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
2: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
4: Bunlar iş görür.
0: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
1: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
4: Evet. Elimize bir yapışacak sanki.
0: Yapıştı.
2: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
0: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
2: Yok.
4: Tilki haklı. Çöp işte.
1: Yazık şu doğaya.
0: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
1: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar, açalım artık sandığı. Ne varmış, ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Bölüm 1. En büyük mucize.
1: Profesör. Profesör. Profesör. Burada mısınız? Kimse yok mu? Profesör.
0: Niye sessiz sessiz yaklaşıyorsun? İnsan önce bir seslenir.
1: Kaç defa seslendim? Duymadınız ki.
0: Sahi mi? O zaman icadım işe yarıyor.
1: Ne ki bu?
0: Ses önleyici. Bunu takınca hiçbir sesi duymuyorsun. Işıklar. Davetsiz misafirlerimiz mi var yoksa?
1: Ne? Bilmem. Belki de rüzgardır.
0: Söyle bakalım, niye geldin?
1: Siz çağırdınız ya.
0: Niye çağırdım?
1: En güzel soruyu sen sordun. Yarın gel bunun cevabını sana göstereyim demiştiniz.
0: Ne sormuştun?
1: Demiştiniz ki...
0: Dur söyleme, ben bulacağım. Ne sormuştun? Buldum. Nasılsınız profesör?
1: Hayır, bu değildi.
0: Yine de merak ediyorsan cevap iyiyim. Neyse, konuya dönelim. Buldum. Buraya oturabilir miyim diye sormuştun.
1: Bunun için de gelmedim.
0: Bilemedim, sen söyle.
1: Dünyadaki en büyük mucize nedir?
0: Evet, bu soru. Bugün sana dünyanın en büyük mucizesini göstereceğim.
2: Ben de görmek istiyorum.
1: Ne?
2: Bu soruyu ben soracaktım aslında.
1: Ama sormadın.
2: Olsun, şimdi soruyorum. Dünyadaki en büyük mucizeyi ben de görebilir miyim? Ne olur.
0: İyi, tamam. Sen de görebilirsin.
2: Yaşasın. Bu mu?
0: Hayır.
2: Öyle olsa kolayca düşmezdi zaten. Yoksa bu mu?
0: Burada değil.
1: Nerede o zaman?
0: Simülasyon geçidi. İşte burada.
1: Ne var orada?
0: Korkma, sen varsın.
1: Ben mi?
2: Ben niye yokum?
0: Sen de varsın.
2: Ne? Bizi bu zindana mı kilitlediniz? Hemen babamı arayayım da bizi kurtarsın.
0: Baban da orada.
2: Oy başıma gelenler.
1: Dur Yaman, sakin ol. Profesör, ne demek istiyorsunuz?
0: Bu kapının ardında dünyanın en büyük mucizesi var. Yani insan.
1: En büyük mucize insan mı? Ama nasıl olur? Dağlar, denizler, yıldızlar, ay, güneş dururken insan nasıl en büyük mucize olacak?
0: Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. İnsan bütün kainatın özüdür. İşte bunu göstermek için bir insan simülasyonu ürettim.
2: Nasıl yani?
0: İnsan vücudundaki tüm organların birebir modellerini oluşturdum. Gerçi hepsi bitmedi ama tamamlanan organları yakından görüp çalışma şeklini izleyebilirsiniz.
1: Hadi hemen gidelim.
0: Dur bakalım. Simülasyona tek başına giremezsin. Orası çok büyük.
1: Nasıl gireceğiz peki?
0: Kaşif.
2: Uzay gemisiyle mi gireceğiz?
0: O bir keşif aracı. Uzaya gidemez ama güvenli bir şekilde simülasyonun içinde dolaşabilir.
1: Ben sürebilir miyim?
0: Elbette.
2: Yaşasın.
0: Hayır.
2: Şansımı denemiştim.
0: Hadi bakalım. Hazır mıyız?

0: Bugün size en değerli organlarımızdan birini göstereceğim.
1: Aa, burun mu?
0: Burun niye en değerli organımız olsun ki?
1: Çünkü o olmasa çok çirkin olurduk. Bu ses de ne?
2: Düğün var herhalde. Davul sesi bu. Hemen tanıdım.
0: Hayır. Kalp atışlarımız.
3: Böyle sürekli atıyor mu?
0: Evet. Tahmin edin bakalım. Kalbimiz günde kaç defa atar?
1: 500.
3: 1000.
0: Yaklaşık olarak 100.000 kere.
1: Ha? Ne? Amma da çok çalışıyormuş.
0: Bu normal sayısı. Vücudumuz daha çok kana ihtiyaç duyduğunda, mesela koştuğumuzda daha hızlı çalışır kalbimiz. Bakın, simülasyonu koşuya ayarlıyorum.
1: İlk ben bulacağım kalbi.
0: İşte kalp.
1: Hayır, kalp öyle olmaz ki.
0: Nasıl olur?
1: İşte kalp böyle olur.
0: İlahi çocuk, gerçek kalp böyle görülmez. O sadece bir şekil.
1: Ha? Ne? Yıllarca kandırıldık mı yani? Arkadaş, kimseye de güven olmuyor.
3: Ama bu çok büyük. Gerçekte kalbin boyutu ne kadar?
0: Her canlının kalbi farklı boyuttadır. Mesela bir balinanın kalbi araba büyüklüğündedir.
1: Vay canına!
3: İnsanınki?
0: Sık yumruğunu. İşte bu kadar.
1: Ya benimki?
0: Seninki de yumruğun kadar. Ağırlığı da yaklaşık olarak 250-300 gram kadar.
3: Bu kadar küçük bir organ böyle büyük işler yapıyor. Hayret doğrusu.
1: Aman canım, ne iş yapıyor ki? Davul çalıp duruyor.
0: Olur mu hiç? Kalbimiz olmasa yaşayamayız. Vücudumuzdaki kan dolaşımını kalbe borçluyuz.
3: Kan dolaşımını nasıl yapıyor ki kalp?
0: Kesit görünümüne geçelim. Vücutta oksijeni kullanılan kan kalbin sağ kulakçığına gelir. Sağ kulakçık tamamen dolunca kapak açılır ve kan sağ karıncağa boşalır. Sağ karıncık kanla dolunca akciğerlere giden kapak açılır ve kirli kan akciğerlere ulaştırılır.
1: Sol taraf bir işe yaramıyor mu?
0: Tabii ki yarıyor. Akciğerde oksijenle temizlenen kan sol kulakçığa gelir. Sol kulakçık kanla dolunca kapak açılır ve kan sol karıncağa dolar. Sol karıncık da dolunca kapak açılır ve temiz kan damarlarla tüm vücuda gönderilir.
3: Tüm vücut derken damarlar o kadar uzun mu?
0: Tahmin edemeyeceğiniz kadar uzun.
1: Biz yine de bir deneyelim.
0: Buyurun, deneyin bakalım.
1: Bence 2 metre vardır.
3: Hayır. Tüm vücuda yayıldığına göre damarların uzunluğu 100 metreden aşağı olamaz.
0: Sıkı durun. Bir insanın damarlarının uzunluğu yaklaşık olarak 96.000 kilometredir.
3: Hı? Vay canını.
1: Ne kadar uzun olduğunu hayal bile edemedim.
0: Şöyle söylesem daha iyi anlarsınız. İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini 2 kere dolaşır.
3: Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?
0: Her şeyi yaratan Allah, insanın içine de bu kadar büyük bir damar sistemini kurabilir civanım. Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmıştır. İşte o yüzden en büyük mucize insandır.
3: Ne oluyor profesör?
0: Korkmayın, kaşif elektrikli bir araç. Bataryası azaldığı için uyarı veriyor. Şimdi laboratuvara dönme zamanı. Ne oldu Yaman? Hasta mı oldun?
1: Hayır profesör. Vücuduma kan pompalıyorum.
3: Şimdiye kadar pompalıyor muydun peki?
1: Yok.
0: O zaman rahat ol. Allah kalbimizi otomatik olarak çalışacak şekilde yaratmış. Biz farkında olmadan içimize mükemmel bir sistem işliyor.
1: İyi bari.
3: Ben kalple ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorum.
0: Hay hay. Buyurun bakalım, bunları okuyun.
1: Ben aslında öğrendim. Gerek var mı ki fazlasına?
0: Aman.
1: Tamam, tamam.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: İşim çok, fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: gelmiyor.
1: Topu Uludağ'a gönderdim. Hemen gelemez.
0: İsmail, ne yapıyorsun burada?
2: Saklanıyorum. Ayşegül, yavaş.
0: Dolmuşa çevirdiniz burayı.
3: Kusura bakmayın Furkan Bey. Rahatınızı bozduk.
2: Sessiz olun.
1: İnsan bu kadar koşturulur mu Furkan?
0: Ne yapıyor?
3: Topu yere koydu, bizi arıyor.
1: Biraz daha bakar. Sonra pes eder. Kollarını açar, gerinir. Dayanamaz. Sırtını ağaca verip uzanır.
3: Yok artık. Ne desen yapıyor.
1: Avcumun içi gibi tanırım Meto'yu.
2: Yeter burada tıkıldığımız. Ben yem olurum. Siz topu halledin.
1: Aman İsmail.

0: Meto, yine ebesin. Hadi getir topu.
1: Yok ya, ben gitmem. Öyle uzağa atmasalardı.
2: İsteyerek olmadı ki.
0: Biz mi gidelim şimdi?

0: Ay, yardım edin. Kaldım burada. Bacağın takılmış sadece. Dünya varmış.
1: Bakın, top orada.
2: Şunun için hepimizi getirdin.
0: Fena mı oldu? Sayemde dua ettiniz. Burada bir oyuncak var. Kolu çıkmış.
1: Yoksa biz mi?
0: Top çarpıp kırmış oyuncağı. Bakın izi de burada. Kırdık oyuncağı. Ya gören olduysa?
2: Ne işi varmış oyuncakların camide?
1: Bir çocuğu sevindirmek isteyen oyuncakları bırakıyor. İhtiyacı olan da buradan alıyor.
0: Durup dururken bir çocuğu sevincinden ettik. Onu topu buraya atmadan önce düşünecektiniz.
2: Bir bakayım şuna. Tamam işte. Yapıştırırız yerine, olur biter.
1: Abi ne yaptın?
0: Bu hiç iyi olmadı.
2: Bile istiyor olmadı ki.
0: Şuna bak. Benim Çufi'ye benziyormuş.
2: Çufi ne?
0: Senin şu treni diyorsun. Hani lokomotifi vardı. Duman çıkartıyordu.

0: Evet, ta kendisi. Hani kaputu düdüğünde unutmuştun da bir iki kırık parçasını bulmuştun.
1: Ebe çocuğum, hiç mi budamadınız bu cennet kokulu mu?
0: İvo, bak Bule teyze.
1: Bak kimler buradaymış. Çiçek bunlar, çiçek. Oy benim gonca güllerim, oy benim lavantalarım.
2: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun, sizi gördüm daha iyi oldum. Siz ne yapıyorsunuz?
2: Vallahi istemeden oldu. Topa vurunca oyuncağa çarpmış, o kırıldı. Onu nasıl yaparız derken diğeri devrildi. Düştü, parçaları her yere dağıldı. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Söyledim, rahatladım.
1: Ağzında bakla ıslansa şaşarım.
2: Ne yapayım? Böyle zamanda bir şey saklayamıyorum.
1: En iyisini yapıyorsun kızım.
0: Makbule teyze, gerçekten kazara oldu.
1: Tamam tamam, inandım ben size.
0: Telafi edeceğiz, etmesine de tam olarak nasıl şey edeceğimizi yani...
1: Hallederiz. Toplayın parçaları, düşün peşime.

0: Bodu, gel buraya. Gel.
1: Canım Bodu, özledin mi sen beni? Çekinmeyin çocuklar, hadi gelin.
0: Ana, hayırdır?
1: Selamın aleyküm. Selamı da unutur oldun.
0: Ay, aleyküm selam anacığım. Ben birden karşımda görünce...
1: Tamam tamam. Bak sana kimleri getirdim.
2: Hayırlı işler Müşteba abi.
3: Kolay gelsin.
2: Hayırlı işler.
4: Selam Müşteba abi.
0: Allah razı olsun gençler. Hoş geldiniz. Hayırdır?
1: Çocukların başına bir talihsizlik gelmiş. Bu oyuncaklar tamir edilecek.
0: Aa, lafı mı olur ana? Bunun işi kolay. Kolay da diğerinin parçaları değişmeden düzelmez.
3: Aa, ne yapacağız şimdi? Nereden bulacağız parçaları?
0: İlahi Furkan, bir baksana etrafına. Burada parçadan bol ne var?
1: Vurup durma göbeğine davul gibi.
0: Olur anacığım. Ben bunu hallederken siz etrafa göz atın. Kırılan parçaların yerine ne uygun derseniz toplayıp gelin.
3: Yaşa!

0: Çufi burada olsun.
1: Kim bilir, bir bakmışsın karşımıza çıkar. Hadi göreyim seni. Geri dön Çufi.

0: Güzel oldu.
1: Hem de çok.
0: Şimdi sıra onların. Bakalım hangi şanslı çocuğu mutlu edecekler.
2: Bu masayı hiç boş bırakmayalım.
1: Hurdalıktakilerle bir ton oyuncak yaparız.
0: Söz mü? Söz.
3: Söz.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kitaplığı böyle mi bıraktınız Salih?
1: Kitabı aradık aradık bulamadık. Sonra da ezan okundu, düzeltmeye fırsat bulamadık.
2: Buldunuz mu?
0: Kitabı bulmak pek mümkün görünmüyor kardeşim.
2: Fena dağıtmışız. Oysa düzende galip, tertipte mülayim olmalıyız.
0: Ben de tam onu diyordum. Bir yandan arayıp bir yandan düzeltemeyiz.
2: Hı.

0: sakin olalım arkadaşlar. Kitap kaçmıyor ya. Önce ben okuyayım, sonra siz sırasıyla okursunuz.
1: Nedenmiş o? Aynı anda bulduk.
2: Aynen kardeşim. Aynı anda bulduk. Son çekişmemiz ani gelişen bir refleksti.
1: Kazandın sayılmaz.
0: O zaman sayışırız. Kime çıkarsa o ilk okur. Tamam.
1: Tamam, üzülmeyin. Hızlıca okuyacağım.
0: Siz mi düşürdünüz bu tespihi?
1: Yok.
2: Çok değişik bir tespih. Tahtadan mı ne?
0: Çok değişik gerçekten.
2: Taş değil, bildiğin tahta boncuk.
1: İlk defa görüyorum.
3: Çocuklar, buralarda bir tespih düşürmüş olmam lazım.
0: Bu mu hocam?
3: Evet, kesinlikle bu. Kaybetsem çok üzülürdüm.
0: Özel birinden herhalde hocam.
3: Özel birinden ziyade özel bir yerden çocuklar. Hem de çok özel.
1: Nereden hocam? Çok merak ettim.
3: Bahçede kaçırılmaması gereken kurabiyeler ve limonata var diye duydum. Önce bahçeye çıkmaya ne dersiniz?
2: Oo, sofra mükteşem.
4: Hadi gelin, oturun. Annem elleriyle yaptı.
2: Acıkmışım da. Hayriye teyzemin ellerine sağlık.
3: Hadi o zaman alın bakalım. Afiyet olsun.
0: Oo, bizim kitap. Burada ne geziyor?
4: Hayır, benim kitap.
1: Biz daha bugün bulabildik. Sen ne ara buldun?
4: Bulmak ne? Okudum bile.
3: Hayırdır çocuklar? Ne için yarışıyorsunuz yine?
0: Hocam, okulda din kültürü dersinde öğretmenimiz bu kitabı okumamızı istedi. Ama kütüphanede bulamadık.
1: Arkadaşlara sorduk, kimse de yok.
2: En son caminin kitaplığında bulduk. O da bir tane.
1: Onu da sırayla okuyacağız. Ama Cemile okumuş bile.
4: Bu duruma şaşırdınız mı? Yapmayın ama.
1: Tesbihi anlatacaktınız hocam.
3: Ha, evet. Bu tesbih taştan değil çocuklar. Ağaçtan. Mescid-i Aksa'nın zeytin ağaçlarından. Bir arkadaşım hediye etmişti. Manevi değeri olduğu için kaybetsem üzülürdüm.
5: Mescid-i Aksa.
0: Önemli bir yer o zaman.
3: Çok önemli, evet. Her mescit bizim için çok önemlidir. Ama Mescid-i Aksa ilk kıblemiz olması açısından ayrıca önemlidir. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin hem ibadet hem de ziyaret maksadıyla gitmemizi istediği 3 mescitten biri.
1: Nerede hocam?
4: Kudüs'te. Yani Filistin topraklarında.
3: Aferin Cemile.
0: Ha, tamam. Şimdi hatırladım. Hani sarı kubbeli olan bir cami var. Orası mı?
3: O sarı kubbeli yerin adı Kubbetüs Sahra çocuklar. Mescid-i Aksa, Kubbetüs Sahra'yı da içine alan kocaman bir alanın adı. Kalbinde peygamberler ve şehitler yatıyor.
0: O zaman 3 mescitten biri Mescid-i Aksa. Diğerleri...
2: Biri kesin Kabe'dir.
0: Tabii ya, nasıl soru benimki de? Okul yürütmede galip, düşünmede mülayim olan herkes Kabe olduğunu tahmin edebilir.
2: Acele ediyorsun bazen, ondan oluyor. Yoksa sen de biliyorsun.

0: kardeşim.
1: Diğeri de
2: Medine'de. Peygamberimizin de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi.
0: Hocam sayenizde daha kitabı okumadan üçünü de öğrendim. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. Sağ olun.
2: Mescitlerin adını öğrendiniz ama daha ne bilgiler var?
0: Neler varmış? Söyle de bilelim.
2: Mesela zeytin ağaçları.
1: İşte bu tesbihin taneleri oradaki zeytin ağaçlarından yapılmış çocuklar. Aksa'nın zeytinlikleri çok meşhurdur. Her yıl hasat zamanı Filistinli Müslüman öğrenciler gönüllü olarak gelip zeytinleri toplarlar. Toplanan zeytinlerden yağ elde edilir. Elde edilen yağ satılmaz, ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
2: Zaten zeytin ağaçları bu yüzden dikilmiş arkadaşlar. İhtiyaç sahiplerinin yağ ihtiyaçları karşılansın diye.
0: İyiymiş. Yağ en temel ihtiyaçlardan biri.
3: Tabii. Düşünsene, yağ yok, patates kızartması yok, kabus gibi.
2: Hocam, peki Mescid-i Aksa ne demek? Kitapta bulamadım.
1: Konumundan dolayı bu ismi almış. Kabe ile Mescid-i Aksa'nın arası o zamanın imkanlarına göre bir aylık yürüme mesafesinde olduğu için en uzak mescit anlamında Mescid-i Aksa denmiş. Arada neredeyse 1300 kilometrelik bir mesafe var.
2: Uzakmış gerçekten.
0: Kabe ne demek peki hocam? Aa, bak bunu düşünsem de bulamam.
2: Ben de.
1: Kabe dört köşeli, küp şeklinde demek aslında.
3: Doğru. Kabe'miz küp şeklinde gerçekten.
1: Kabe'ye Beytullah da deriz çocuklar. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından Mekke'nin çevresindeki dağlardan getirdikleri 1614 taşla inşa edilmiş. Günümüze gelene kadar birçok kez tamir ve bakımdan geçmiş sapasağlam ayakta. Tüm dünyadaki Müslümanların göz bebeği Kabe'dir.
3: Hac için de gidiyoruz değil mi hocam?
1: Evet Salih, hac ve umre ibadetleri için de Kabe'ye gideriz. Tavaf ederiz, namaz kılarız, el açıp dua ederiz.
0: O zaman oldu olacak Mescid-i Nebi'yi de ben sorayım hocam.
1: Mescid-i Nebi, peygamberler mescidi demek çocuklar. Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamber Efendimiz'in yaptığı ilk mescittir. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bu mescidi ilk yaptıklarında küçük bir mescitti. Ama şimdi bütün Müslümanlara kucak açarcasına kocaman bir mescit haline dönüştü.
3: Yeşil kubbeli yerde Peygamber Efendimiz'in kabri vardı değil mi hocam?
1: Tam isabet Salih, unutmamışsın.
3: O benim canım peygamberim. Unutur muyum hiç hocam?
0: Ama

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki...
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
3: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: işe yaramamış belli.
1: Daha da kötüsü Badem'le Kangi de küsmüş.
2: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
1: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
0: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
4: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
1: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
0: Süper bir oyun.
5: Tam bir sigorta.
0: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
1: Tabii ki. Ah sen?
0: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
6: Bu Mehmet, eminim.
7: Doğru. Tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da. Drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
5: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
4: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
0: Ne iyi insanlarmış onlar.
1: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
0: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
1: Badem, sen de buraya. Hadi.
0: Evet, sıra sizde.

0: peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
4: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
3: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa, harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
0: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
7: Evet, madem haberiniz için lazım...
5: Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
5: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
0: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küs-

0: Sevmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
1: O bana minik dedi. Asıl o bana önce kısa dedi. Kimse bana minik diyemez. Bana da kimse kısa diyemez.
0: Nasıl böyle söylersin sen?
1: Söylerim, hak etti. Ben de o zaman her şeyi söylerim.
0: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
1: Sen ne karışıyorsun? Karışır tabii. Sana mı soracak?
0: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
2: Haber paylaşıldı mı?
3: Çoktan.
1: Hadi biz de izleyelim.
3: Hemen efendim.
4: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
3: Biz de barıştık.
5: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
6: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi. İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
2: Harika!
3: İnşallah kalplere ulaşırız.
2: Ulaştık bile.
0: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
5: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
0: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

kardeşim Şifa. Gülse de daima. Babam bir yıldız.

0: Salam.
1: Su.
0: Ama anne.
2: Dalgınlıkla olmuş oğlum. Bu gecelik orada uyuyiver.
0: Ama ya uyuyamazsam?
2: Uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Hı?
2: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
2: Evet Afsa. Allah'a emanet ol.

0: Boom!
1: Hadi anne ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
2: Ama oğlum söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
1: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
2: Tamam ama kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
1: Yaşasın. Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi! O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
3: Ha? P-A-E?
1: Evet.
3: P-E-E.
1: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
3: P-E.
1: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova. Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi.

0: Sultan'la bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada bel var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben yemeği bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Neyla.

0: Seni ben çağırmadım Lemi.
1: Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler.
0: Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
2: Hı? Ay!
0: Dur Annie, ama anlaşmıştık.
1: Ah!

0: Ah Lemir. Bugün bir daha koşmayacaktın hani. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemi? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemi. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
2: Yela.
0: Ha? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?
2: Hı-hı.
0: Yaşasın! Hadi gidelim.

0: buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız.
1: Hem annem de izin vermedi.
0: Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba?
1: Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz.
0: Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
2: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştim?
2: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
2: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
3: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elemeyi sürdü.
3: Dur bakalım Yera. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Daha yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
2: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
3: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
3: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

0: Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı doğru.

Bu ne ya? Susmadı bütün gece.

0: Sus artık! Yaramaz kedi!
1: Ne oluyor Eymen? Kime bağırıyorsun?
0: Kediye.
1: Kediye mi?
0: Evet, susmadı geceden beri. Uyutmadı bir.
1: Allah Allah! Ben duymadım hiç.
0: Duymazsın tabii. Benim pencerenin önündeydi çünkü.
1: Kim bilir ne derdi var.
0: Ne derdi olacak? Tek derdi beni uyutmamak.
1: Ha?
0: Gidip bulayım şu yaramazı. Yoksa bu gece de uyutmaz beni.
1: Bir dur Eymen. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Uykusuz kaldım. Daha büyük zarar mı olur?
1: Bak ya. Zavallı kediyi ondan önce bulmak lazım.
0: Pisi. Neredesin? Sesin kesildi. Benim uykumu bölünce işim bitti değil mi? Bulacağım seni.
1: Kediş. Neredesin? Seni Eymen'den önce bulmam lazım. Eğer o bulursa seni buradan gönderir. Hadi çık ortaya.
0: Aa, bunun altında kim var?

0: ケイディ
1: 、うん、
0: şey, ben kedinin bu kadar aç olduğunu bilmiyordum.
2: Ama ben sana demiştim, kim bilir ne derdi vardır diye.
0: Doğru.
3: Bu sayede öğrenmiş oldun Eymen'cim. İnsanlar olarak sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet etmeliyiz ki Allah da biz kullarına merhamet etsin.
0: Haklısın Temel amca.
2: Acaba başka ne ihtiyacı var?
0: Su. Susamış da olabilir.
3: Aferin Eymen. Hadi su getirelim.
0: Ben getiririm. Kediye borçluyum.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne doğru.

0: Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Neden güldün Miço? Ebe olmam hoşuna mı gitti?
1: Yok Agah dede. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık dedin ya, ona güldüm.
0: Ne yapayım kuzum? Tekerleme böyle.
1: Ama çok komik. Agah cık cık cık cık, Sevacık cık cık cık. Çok komikmiş.
0: Allah iyiliğini versin. Beni de güldürdün.
2: Hadi hayırlı işler Galip amca.
3: Sağ ol Sema kızım. Babana selam söyle.
2: Baş üstüne Galip amca.
3: Güle güle kızım.
0: Hadi bakalım Biço. Güldük, eğlendik. Hadi saklanacak bir yer bul kendine. 25'e kadar sayarım. Saklanmazsan ebelerim.
1: Aman Agah dede, yavaş say Emi dede.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Hı? 10, 11, 15, 16.
1: Aman diyeyim, saklanacak yer bulamadım ki hiç.
0: 23.
1: Daha 5 mi? Agah dede, daha 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6, 7.
1: Ay, nereye saklansam ki? Burası da değil. Bu da değil. Of.
0: 21, 22.
1: Amanın. Agah dede, daha 5 mi? 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6,

0: Ay Allah, nereye saklandı acaba Elif? Acaba burada mı? Aa, yokmuş. Şurada mı yoksa? Tüh, burada da değilmiş. Nereye gitti acaba? Yoksa ben sayarken Sema ablası geldi, beni bırakıp balona mı gittiler? Bakalım bakalım, neredeymiş bu minik Miço? Yoksa beni bırakıp gitti mi ya? Neredesin Miço?
1: Buradayım Agah dede, buradayım. Hiç seni koyup gider miyim?
0: Ah benim güzel kızım. Gidip ebelemen gerek.
1: Sahi unuttum. Gittiğimi sandın diye oyun çıktı gitti aklımda. Nasıl ama, çok mu güzel saklanmışım?
0: Evet, çok güzel saklanmışsın.
1: Hiç mi bulamadın beni?
0: Yok, hiç bulamadım.
1: Hey, ben kazandım.
0: Ah benim güzel kızım. Rabbim sana hayırlı ömürler nasip etsin. Cümle alemin çocuklarıyla beraber.

0: Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Şimdi hepiniz yerlerinizi alın. Bir yandan bu eşsiz güzellikteki manzarayı izlerken, bir yandan da kulağınızı Agah dedenizin anlatacağı öyküye verin. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Harika.
2: O halde dikkat öyküsü başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Şehirlerin birinde büyük büyük binalar varmış. Bu binalar ne kadar büyük, ne kadar gösterişli, ne kadar heybetli olursa olsun bir eksiği varmış.
3: Neymiş o eksik Agah dede?
2: Bu binaların koca koca bahçesi olsa da içinde bir tane bile ağaç yokmuş.
1: Tüh, ne kötü.
2: Bir gün bu şehre köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan topladığı kayısıları satmak için bir adamcağız çıka gelmiş. Bu adamcağız sattığı kayısıları kapış kapış alan insanların girdiği binalara bakmış. Binaların önünde bomboş duran bahçeleri görmüş. Kendi kendine,
0: "Ey ya Rabbi, bahçeleri bomboş durmakta ama koşarak kayısı satın almaktalar. Şuraya güzel güzel kayısı ağaçları dikseler ya."
2: diye söylenmiş. Tam o sırada oradan geçmekte olan yaşlı bir adam onu duymuş ve dönüp satıcıya,
0: "Bak, bu gördüğün binaların hepsi benim. Sanıyor musun ki benim aklıma oraya ağaç dikmek gelmiyor?"
2: demiş. Satıcı adam yaşlı adama şaşkınlıkla bakıp,
0: "Efendim, madem aklınıza geliyor ağaç dikmek, sizi bundan alıkoyan şey nedir?"
2: diye sormuş. Adam da ona,
0: "Bak bana, ben çok yaşlıyım. Bir ağaç diksem en az 5-6 yıl sürecek meyve vermesi. Ömrüm diktiğim ağacın meyvesini yemeye vefa eder mi etmez mi bilinmez. Hal böyleyken niye oraya ağaç dikeyim?"
2: demiş. Satıcı adam bir durup soluklanmış, karşısındaki bu yaşlı adama bir iki cümle söz söylemesi gerektiğini anlamış. Adama bakmış ve,
0: "Efendim, kimin ömrü neye ne kadar vefa eder orasını Allah bilir. Bu dünya kimseye kalmamıştır. Allah kamil imandan ayırmasın, lakin ağaç yalnızca meyvesinden tatmak için dikilmez ki."
2: demiş. Yaşlı adam bu duyduğu cümleler karşısında biraz şaşırmış. İçinden, "Meyvesinden yiyemeyeceksem neden ağaç dikeyim ki?" diye geçirmiş. Bu sırada satıcı adam sözlerine şöyle devam etmiş.
0: "Dinimiz ağaç dikmeyi ibadet seviyesinde hayırlı bir iş olarak kabul eder."
2: Çocuklar, Peygamber Efendimizin kıyamet kopacağı zaman bile birinizin elinde bir fidan bulunursa bunu kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse mutlaka diksin buyurduğunu biliyor muydunuz?
3: Bilmiyordum Agah dede.
2: Yaşlı adam da tıpkı sizin gibi, "Bilmiyordum," demiş. Ama bu durum karşısında bir hayli mahcup olmuş. Kayısı satan adam,
0: "Bizler bu dünyada birer yolcuyuz. Belki diktiğimiz ağaçtan tek bir meyvecik yemek bile nasip olmayabilir. Lakin bu ağacın meyvesinden yiyen bir kişi belki de ardımızdan hayır duası eder,"
2: demiş. Yaşlı adam bu duyduğu sözleri çok beğenmiş. Kayısı satan adama bunları hatırlattığı için teşekkür etmiş. Peygamber Efendimiz dikilen ağaçların meyvelerinden başka canlıların yemesiyle o ağacı diken kimsenin sadaka sevabı kazanacağını müjdelemiştir bizlere. Yani bir kuşun, bir böceğin, bir insanın, herhangi bir canlının bir daldan bir meyve tatması o ağacı diken kişi için sadakadır çocuklar. Yaşlı adam kayısı satan adamcağızdan duydukları üzerine kendine birazcık kızmış. "Daha erken dikebilirdim ve bu ağaçlardan tüm dünya faydalanabilirdi," diye geçirmiş içinden.
3: "Ağaçlardan tüm dünya nasıl faydalanır ki Agah dede?"
2: "Bir ağacın dünyaya faydası yalnızca gölgesi, meyvesi değildir evladım. Bizlere oksijen olur, şehirde kuşlara, ormanda pek çok canlıya ev olur.
0: Bazı canlılar yapraklarını yer, onlara gıda olur. Kökleri toprağa sarar, erozyonu önler. Suların depolanmasına faydası olur, havayı temizler."
2: Anlayacağınız faydası saymakla bitmez çocuklar. Neyse, kayısı satıcısı adamcağızın söyledikleri üzerine bu yaşlı adam ne yapmış biliyor musunuz?
1: Ha? Ne yapmış Agah dede?
2: Doğruca koşup

bahçelere ne kadar dikebiliyorsa ağaç dikmiş. Üstelik öyle ben de meyvesinden yerim diye değil, Allah rızası için dikmiş. Aradan yıllar geçmiş, kimi kalmış, kimi göçmüş. Bu yaşlı adamcağızın diktiği o ağaçlar büyüyüp serpilmiş.

0: Dikkat yarışması başlıyor.
1: Evet çocuklar. Şehre gelen adam ne satıyordu? Hatırlıyor musunuz?
2: Koyusu.
1: Evet, doğru. Bir puanı kazandım bizden.
0: Peki bu kasları nereden getirmişti?
2: Köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan toplamıştı Sema abla.
0: Evet, harikasın. Böylece 1-1 oldu skor.
1: Artık geleneğimiz olduğu üzere bir soru da Miço sorsun ve doğru cevabı veren yarışı kazansın.
2: Peygamber Efendimiz bir canlı ağaçtaki meyveden yerse bu o ağacı diken için ne olur demiştir?
3: Sadaka.
2: Doğru, tebrikler.
0: Evet küçüğüm, kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü galibi sen oldun. Ve bizden dikkat balonu maketi kazandın.
2: Ve ikiniz de birer rozet kazandınız.
1: Böylece sizler de artık dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
2: Hey hey hey dikkat balonu. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Hı? Ay bu benim şarkım değil ki. Agah dedenin söylediği tekerleme. Kafam karıştı gitti.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: oyun mu kaybedilir? Of ya.
1: Bir ses mi var? Dur bakayım. Aha, kara, keçe.
0: Aha, siz mi geldiniz? Ben de siz gelene kadar biraz şey yapayım dedim. Şey işte. Aman canım, anlasanıza işte. Azıcık oyun oynayayım dedim. Meğer vakit geçmiş, fark etmemişim.
1: Kusura bakmayın, sizi de beklettim.
2: Çocuklar, biliyorsunuz oyun oynamak her çocuğun hakkı. Ama telefon ya da bilgisayar başında geçen zamana çok dikkat etmeliyiz. Şimdi düşündüm de, var mısınız en zevkli oyunlar hakkında kapışmaya? Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çocukken oynamadığım oyun yoktu. O yüzden çizeceğiniz her oyunu muhtemelen biliyorumdur. İşiniz zor yani. Hadi bakalım, keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte yine bir toz bezi daha. Mahallenin tozunu alacağız anlaşılan.

Tamam, şimdi oldu. Mendil kapmaca benim de en sevdiğim oyunlardan biridir. Hem okulda hem mahallede oynardık. Mendili kapıp ebelenmeden takımının yanına kadar kaçabilen kazanır. Teşekkürler keçe. Bakalım kara ne çizecek. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Bu bir çocuk. Nasıl da bildim ama. Bitti mi? Allah Allah. Dur bakalım neymiş? Bir çocuk. Ve omzunda bir el. Buldum. Elim sende. Bu nasıl bir anlatım Kara? Süpersin. Kovalamaca oynarken ebe birine deyince elim sende der ve o kişi ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Çok zevklidir. Oynamayan varsa ilk fırsatta oynasın, tamam mı? Keçe, seninle devam edelim. Hazır mısın? Öyleyse açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Of, fena. Hemen anladım keçecim. Geçmiş olsun. Sokakta çift kale maç yapmak çok zevklidir. Ama dikkat etmek lazım. Yoksa komşuların camları kırılabilir. Karacığım, bu seferlik affet. Topu almaya kim gidecek bakalım? Malum adettendir. Topu atan alır. Oyun oynamak için en güzel yer parklar ve geniş alanlardır çocuklar. Böylece ne başkalarına ne de kendimize zarar vermiş oluruz. Ah, resmen eski günlerime gittim çocuklar. Gerçek oyunlar, gerçek mutluluklar, gerçek arkadaşlıklar. Hepsi çok güzel. Hadi bir resim daha. Aa, neden ama? Ne güzel eğleniyorduk. Ya, demek basket maçınız var. Ben de gelebilir miyim? Lütfen. Evet sevgili seyirciler, geldik bir maçın, aman bir programın daha sonuna. Tekrar görüşünceye değin gerçek oyunlarla eğlenin. Allah'a emanet olun.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.

0: Ben almayayım Zeynep'cim.
1: Aa, neden ama?
2: Dayı, bunlar sağlıklı. Hem de çok lezzetli.
0: Benim payımı da çocuklara dağıt ablacığım. İyice doysun yavrular.
3: Aa, ne oldu anlamadım.
4: Yine bir işler peşinde ama dur bakalım.
0: İşte kahvaltı dediğin budur. Gümbele! Getir cipsimi buraya! Oy! Oy! Gümbele, sen görürsün gününü!

0: Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha? Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Of neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates.
1: Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağıyla fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
3: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
0: İşte böyle şaşırtırım ben adamı. Zekiyim ben, Zeki. Tabii.
4: Nasıl yiyelim patatesi?
0: Tabii ki cips olarak.
5: Al buyur.
0: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
6: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
0: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
5: Of, of. Bu çocuk hiç değişmeyecek.
0: Ne güzel işte. Gıdalar korunuyor. Tabii.
1: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
0: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler. Doğru mu?
4: Gel de bu inatçı oğlana lafı anlat.

0: bu zararı. Ana bu nereden çıktı? Ay ay ay ay ay. Bana da koruyucu madde katın ne olur. Şu köpekten korusun beni tabii.
1: Anne, yiyecekleri doğal olarak kovmak mümkün değil mi?
2: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
1: Nasıl?
3: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece... Hı.

0: boyunca yenilebilirler.
1: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesele.
2: Oo, olsa da yesek.
3: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
4: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
3: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.
5: Bir yöntem de benden olsun. Turşu kurmak.
4: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
5: Evet kuzum.
4: Ben de kovabilir miyim?
2: Rica ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustası duruyor. Tabi.
5: Dayıcığım, en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
2: Ver şu tuzu bana. Çalık çocuğun maskarası olduk iyice. Şimdi de biraz karabiber.
5: Zeki oğlum dur. Turşuda sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
2: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabii.
5: Hayır, sadece tuz.
2: Karabiber.
5: Tuz.
2: Karabiber dedim.
5: Tuz dedim.
2: Karabiber. Evet.
5: Ne yaptın oğlum? Hı. Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
2: Yusuf'un suçu. Rahat bıraktı. Ben azıcık atacaktım.
5: Of dayı ya. Yine işleri karıştırdın.
2: Merak etmeyin. Ben ayıklarım şimdi hepsini. Tamam.
1: Öyle olmaz. Tamam bana bırakın.
2: Hayır enişte ya. Lütfen. Oh, işte bu kadar.
5: Dayıcığım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
2: Aman be, size değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
0: Benim daha iyi bir fikrim var.
2: Olmasa şaşardım. Çak bilmiş.
5: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
2: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Tabii.
0: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
3: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
1: Nihayet. İzleyin beni. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve...
0: Aa!
1: İşte bu kadar. Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. İşte tuzumuz temizlendi.
4: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.
1: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki? Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
0: Harikasın babacığım.
1: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Alın bakalım, tuzunuz hazır.
2: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
6: Dayı! Zeki!
2: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
0: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
5: Evet oğlum, zaten tuzumuz az.
2: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Tabii.
5: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
2: Turşunun hası karabiberle olur. İzleyin beni. Biraz daha zeytinyağı.
5: Gitti güzelim zeytinyağı.
2: Azıcık toprak.
7: Ama oğlum.
2: Lütfen babacığım, lütfen. Doğal bu toprak, doğal. Tabii. Birkaç yaprak lezzet verir. Tabii. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. İnanmıyor musunuz? Denemek isteyen varsa buyursun. Ben denerim. Alın işte.
7: Ay, yattı bana.

0: Aber.
1: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
2: Zeki!
1: Tamam tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
3: Zeki'cim iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de turşu suyunu kavanoza ekleyelim. İşte bu kadar. Şimdi de bir kenara koyup 2 hafta bekleyeceğiz.
1: Koruyucu maddeler hiç zararsız değiller. Tüketirsen çok onları, bulursun hastalıkları. Gıdaları korumanın güzel yolu dondurmaktır. Gıdaları korumanın iyi yolu kurutmaktır. Diğer bir güzel yolu turşu kurup saklamaktır. Öğrenmiş miyim? Tabii.
0: Turşu lavın en güzeli anneannemin yaptığıdır.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Yumurcalı.
4: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

İki adım ötede çöp kutusu var, kimse atmamış. Doğru diyorsun Boncuk. Sahiden de insanların çöp kovalarını temiz tutmak için gösterdiği gayret takdire şayan. Hadi şunları toplayıverelim.

Gelim. Garip topu aldı, pota dibine doğru koşan arkadaşı boncuğa attı. Ve basket. Hayırlı sabahlar nene. Aman diyeyim, nene uyuyor boncuk. Gürültü etmeyelim.

0: Garip. Garip.
1: Dur. Basma kornaya, dur.
0: Ne oldu ya? Seni gördüm, selam vermek için korna çaldım. Bak yine çaldım. Ne var bunda?
1: Şey usta, dur. Nine gece uyuyamamış. Biraz yorgun. Hasta gibi uyuyup dinlenmeye çalışıyor.
0: Hay Allah. Ben de dart korna çalıyorum. Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirim?
1: Aman usta, nereden bilecektin usta?
0: Bilmeye ne gerek var evlat? Düşünceli olmak gerek. Bak burada bir sürü ev var. Yaşlısı vardır, hastası vardır, bebeği uyuyan vardır.
1: Doğru usta.
0: Böyle gürültü kirliliği yapmak düşüncesizlikten başka bir şey değil. Bir daha trafikte zorunluluk olmadığı sürece korna çalmayayım. Hatta kontağı da kapatayım, düt'ün sesi nineyi uyandırmasın.
1: Nasıl gideceksin o zaman usta?
0: Sahi ya. Acaba ittirsek mi? Ses olmaz hem.
1: Ay, abartma usta, kornaya basma yeter.
0: Doğru. Her şeyi abartıyorum. Ay.
2: Anneciğim, ödevimi yapıyordum da bir soruda takıldım. Acaba bana yardımcı olabilir misin? Anneciğim, ne dediğini hiç duyamadım.
3: Demir eskileri, bakır eskileri, hurdacı.
2: Anneciğim, yardım edebileceğim bir konu mu bu? Hiç duyamıyorum seni.
4: Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber,

0: Kıymetli sakinlerimiz, Heyveli Tiyatro köy meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Bir koşturma, bir telaş. Herkes nasıl canhıraş. Trafikte kaos, sokaklar nahoş. Çileden çıktı vatandaş. Ben dedikçe unuttuk biz olmayı. Biz olamayınca çıktı dünyanın yayı. Efendim, biz insanoğluyuz. Bunu unutmamalı. Nezaketi, sağduyuyu hiç elden bırakmamalı. Hatırlamalı bir arada kardeşçe yaşamayı. Hatırlamalı saygılı, hoşgörülü olmayı. Gevezelik ettimse affola. Bir kıssamız var, konusu birden hasıl oldu. Yastan arkana izle, bu güzel bir fasıl.

0: Nasıl oldu?
1: Bugün işler kesat.
2: Kısmet.
1: Akşam oldu, geldi çattı. Hala şerbet kazanı ağzına kadar dolu.
2: Sağlık olsun. Yarın daha bol satarız inşallah.
1: Ne yarını? Bugün bitiririz bu şerbeti. Şerbet!
2: Şşş! Ne yapıyorsun?
1: Asıl sen ne yapıyorsun? Bırak bağırıp satayım şerbeti.
2: Efendi, görmüyor musun? Pencerenin önünde sarı çiçekler var. Belli ki içeride hasta bir kimse var. İki bardak şerbet satacağız diye burada bağırmak yakışık alır mı?
1: Hı? Hay Allah, görmedim yahu.
2: Görmene ne acet? Baksana, akşam vakti çöktü. İnsanlar evlerine istirahate çekildi. Böyle bağırarak satış yapılacak zaman mı?
1: Doğru dersin. Hayırlısıyla yarın satarız artık şerbetimizi.
2: Bak ne diyeceğim. Hadi camiye gidelim. Yatsı vakti yanaştı. Abdestimizi alalım, yatsı namazımızı eda edelim. Çıkışta da aldığı da şerbetimizi satarız kısmette varsa.
1: Âlâ. Hadi koyulalım yola.
3: Dur yahu, ne bağırıyorsun gece gece sokakta?
1: Hay Allah, 40 yılın başı bir nara atalım dedik, zabit efendi enseledi.
3: Efendi, saatin farkında değil misin?
1: Farkındayım, lakin efkarım var zabit efendi.
3: Sokaklarda nara atıp konu komşuyu rahatsız ederek mi dağıtacaksın efkarını? Düşünceli ol biraz. Hastası olan vardır, yaşlısı olan vardır, yorgun olup uykusu olan vardır. Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye?
1: Doğru diyorsun.
3: Düşün bakalım, şu saatte evinde uyumaya çalışıyor olsan yahut bebeğini yeni uyutmuş olsan, dışarıda kendini bilmezin biri bas bas bağırsa sen ona hiddetlenmez misin?
1: Hiddetlenirim.
4: O halde neden başkasına bunu yapıyorsun?
1: Doğru.
4: Ben vazifem olduğu halde düdüğümü öttürmekten bile imtina ediyorum. Sen bas bas bağırıyorsun.
1: Düşünemedim zabit efendi. Affet. Arkadaşlar, hadi elim sende oynayalım.
5: Oynayalım ya, oynayalım tabii.
6: Arkadaşlar gelin, oyunumuzu şu arkadaki açık arazide oynayalım.
1: O niye o?
6: Oyunun heyecanı, içimizin hararetiyle bağırır, çağırır gürültü ederiz. Burada konu komşu rahatsız olmasın.
5: İyi düşündün ya. Hadi gidelim.
1: Doğru, kimseyi rahatsız etmeyelim.
2: Efendim, derledik, toparladık. Osmanlı döneminden feyz aldık. Pencere önündeki çiçeği görüp de gürültü etmekten imtina eden bir milletin torunlarıyız biz. Külhan Bey'i sokakta nara attı diye ona doğruyu anlatıp konuyu komşuyu rahatsız etti diye ceza veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Çoluğunu çocuğunu elinden, belinden, dilinden kimse rahatsız olmasın kültürüyle yetiştiren bir toplumun fertleriyiz. Hatırlayalım bunu. Hatırlayalım sosyal olmayı, birlikte yaşam sürmeyi. Hatırlayalım saygılı olmayı, sevgiyle dolmayı. Çünkü bu yaşam bizim, bu dünya bize Rabbin emaneti. Sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bir geceyi daha sorunsuzca geride bıraktık çok şükür. Saat iyice geç olmadan koyulalım yola. Nerede annenler?
1: Aksesuarları topluyorlardı.
0: Hadi bakalım. Al Düttüç'ün anahtarını Garip abine ver de o kullansın.
1: Ah, keşke benim de ehliyetim olsa da ben kullansam artık Düttüç'ü.
0: İnşallah o günler de gelecek oğlum.
1: Bir gelsin, sokaklarda korna çala çala gezeceğim.
0: Hoppala, deminden beri ne anlatıyoruz oğlum biz sahnede?
1: Şaka babacığım, şaka.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bir elin nesi var, iki elin sesi var.
1: Begu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım.
2: Mutfaktan da güzel kokular geliyor.
1: Agu bugün ne pişirecek acaba?
2: İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede? Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika.

Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik Gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın! Başardın Hagu. Aa, çok iyi. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, evet. Hadi Hagu, hadi. Aa, hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Aa, kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Aa, olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Aa, şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
2: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
2: Fatiha.
3: Maşallah, jet gibi bildin.
2: 10 puan. Yaşasın.
3: Sıra sende.
2: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
3: Sahur.
2: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
2: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
3: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur. Ay ay ay
3: ay. Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
2: Ya gerçekten hastaysa?
3: Yavuz saklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
2: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.
3: Ne oldu dayı, neyin var?
1: Sivilce mi çıktı yanağında?
3: Yanağına çimdik mi attılar?
2: Dövdüler mi seni dayı?
4: Ateşim ağrıyor, ateşim.
1: Niye söylemiyorsun?
4: Konuşurken acıyor çünkü.
3: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
4: Cidden mi? Sen mi yaptın?
3: Yok.
4: Kim yaptı o zaman?
3: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
4: Hemen getirin bana dağlar.
3: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
4: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
1: Var tabii.
4: Ne?
1: Diş ipi.
4: Başka.
2: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
4: Bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
2: Yorucu mu?
4: Evet.
2: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
4: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
3: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
4: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
1: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
4: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
3: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcım. Bence kafasını karıştırmayalım.
4: Olmaz.
1: Olur.
4: Olmaz.
2: Olsun lütfen.
4: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
3: Tamam.
4: Harika.
3: Ama bir şartla.
4: Neymiş o şart?
3: İcadı biz kullanmayız.
4: Tamam.
1: Denemeyiz de.
4: Tamam. Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
2: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
4: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
1: Kalkmıyor bu.
4: Güçlü biri lazımsa çağırsana çocuk. Tabii.
2: Babamı mı yani?
4: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
5: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
4: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk. Diş fırçası.

0: Deixa mais, né? Cablo!
1: Cablo, cablo.
0: Motor!
1: Motor?
0: İşte oldu!
2: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
1: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
0: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Laf yani değil mi?
2: Görelim bakalım.
1: Hedefi tutturamadı dayı.
0: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
2: Dayıcığım, bu kadar yeter mi sence?
1: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
0: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
2: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
0: Bakın, harika bir yüz masaj aleti yaptım.
2: Diş ağrısı ne durumda peki?
0: O hala devam ediyor. Hatırlattın.
2: İnat etme lütfen. Al şunu.
0: Şart mı?
2: Evet.
0: Tamam, tamam.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

bir ve döndüm. Bu iki. Şimdi denge. Oh, bu üç. Atlama da tamam. Bu da dört. Bakalım süre ne kadar? Hedeflediğim süre bu değil. Daha hızlı ol.

0: olmalıyım. Olamaz. Hay aksi. Hayır, hayır, hayır. Dur, dur. Uçamazsın öyle.
1: Murat.

0: Ne oldu baba?
1: Sen kaykay antrenmanı yaparken seni biraz izledim.
0: Nasıldın peki?
1: Gayet iyiydin. Fakat başarısız olunca daha da hırslandın.
0: Evet, hırslandım.
1: Hı?
0: Çünkü mutlaka başarmalıyım.
1: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Sorun yok. Neyse ki kaskım var.
1: Üst üste hatalar yapıyorsan bir yerlerde bir yanlışlık var demektir. Hırsını bir kenara bırakıp biraz mola vermeli ve sonra yeniden denemelisin.
0: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya, kesin benden bir şey isteyeceksin.
1: Ne alakası var oğlum?
0: Anladım, anladım. Motor tamir ederken benim yardımıma ihtiyacın var değil mi? Hadi hemen işe başlayalım. Sen takım numaralarını söyle, ben getireyim.
1: Çalışmaya hevesim var, hazır ve nazırım diyorsun, öyle mi evlat?
0: Ben Abdullah Usta'nın oğluyum. Araba tamirinde bir numaradır Abdullah Usta.
1: Kim söylemiş?
0: Ha, yapma baba. Herkes biliyor. Hem ne diyordun sen? Kulun bildiğini kimseden saklama.
1: Allah'ın bildiğini kuldan saklama olmasın o.
0: Ha, ben de tam öyle söyleyecektim.
1: Hadi o zaman süpürgeci Murat Usta. Al eline süpürgeyi de şuralara bir süpür bakalım.
0: Ama baba, ben de araba tamir etmek istiyorum. Sana yardım etsem olmaz mı?
1: Sen hele bir süpür önce. Sonrasına bakarız.
0: Tamam.
1: Oğlum dursana, ortalığı toza verdin.
0: Özür dilerim. Ha?
1: Ya, dur, koşma daha fazla, korkutuyorsun hayvanı. Elindeki süpürgeyi bırak bari.
0: Dur kedicik, pisi pisi, dursana. Gelsene buraya. Kedicik, pisi pisi. Seni gidi seni. Yakaladım işte seni. Korkma kedicik, zarar vermeyeceğim sana. Bak, süpürgemi de bıraktım. Dur, seni hemen oradan kurtaracağım. Vay canına! Şu motosiklete bak!
1: Demek sonunda Fülfül'le tanıştın.
0: Fülfül mü? Motosikletin adı Fülfül mü? Ne kadar komik bir adı var.
1: Yaramaza bak sen. Demek çok komik.
0: Peki kimin bu? Çok güzelmiş. Tamir için mi getirdiler?
1: Yok oğlum, motoru sapasağlamdır. Fülfül bizim motorumuz.
0: Bizim mi?
1: Bizim ya. Birlikte çok fazla yolculuk yaptık.
0: Baba, Fülfül'den neden bana hiç bahsetmedin? Bu şahane bir şeymiş.
1: Fülfül'ün hikayesi çok eski. Biz annenle kutsal topraklara gittik onunla.
0: Nasıl yani? Mekke'ye mi gittiniz? Hem de bununla. Oraya kadar nasıl gittiniz ki? O zaman beni de götür baba. Biz de gidebiliriz. Ne olur baba, ne olur.
1: Nasipse gideriz inşallah.
0: Nasip mi? Oldu bu iş o zaman. Ben hemen hazırlıklara başlayayım.
1: Dur oğlum, dur.
0: Anne, biliyor musun? Biz babamla hacca gideceğiz.
2: Hayırdır inşallah. Nereden çıktı şimdi bu?
0: Ben bugün tamirhanede Fülfül'le tanıştım.
2: Fülfül'le mi?
0: Anne, sen de gitmişsin babamla. Şimdi bilmiyormuş gibi yapma. Hiç şimdi gidemezsiniz filan da deme. Değil mi baba? Biz karar verdik, gideceğiz. Ne olur anne, gidelim. Gidelim işte.
2: Gidemezsiniz demiyorum ki oğlum. Şu an yollar eskisi gibi değil, tehlikeli.
0: Biz de tehlikesiz yoldan gideriz. Değil mi baba?
1: Sorma, başımın etini yedi sabahtan beri.
0: Yerim tabii. Çünkü çok merak ediyorum. Ne olur anlatın bana. Neler yaşadınız yolculukta?
1: İşte bize bunları sor. Çok güzel ama bir taraftan da çok zor bir yolculuktu.
2: Hatırlıyor musun Mekke'ye ilk girişimizi? Peygamberimizin ayak bastığı topraklarda yürümek ne kadar mutlu etmişti bizi.
1: Hele Kabe'yi ilk gördüğümüzde hissettiklerimiz.
2: O özel an yaşadığımız onca zorluğa değmişti. En sevdiğine kavuşmak mı desem, bir parçanı tamamlamak mı desem, ne desem karşılık bulmaz. Bambaşka bir şey bu.
1: Tüylerimiz diken diken oldu. Heyecandan bayılacak gibi olduk.
0: Diliniz tutuldu yani.
1: Öyle de diyebiliriz.
2: Hele Medine'ye vardığımızda oranın havası, toprağı, gökyüzü beni çok etkilemişti. Peygamberimizi kabul eden şehirdi. Etkilenmemek mümkün değil.
1: Mescid-i Nebevi'ye dokunmak, orada namaz kılmak.
0: Bu kadar güzel şeyler yaşamaya benim de hakkım yok mu?
1: Anlatınca o günlere tekrar döndüm ve ne kadar özlediğimi hissettim. Sanırım oraları sana göstermek üzerimize bir vazife oldu.
0: Yaşasın.

0: Çok şükür. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Bu müthiş bir şey. Peki başka, başka. Hadi anlatın, hadi.
1: Muratcığım, sen de bir taraftan çorbanı yersen sevinirim.
0: Anne, benim yemek düşünecek halim mi kaldı? Heyecandan doydum bile. Burası Müzdelife. Burası da Arafat da.
2: Murat, sen daha uyumadın mı?
0: Çoktan uyudum anne.
1: Hadi oradan oyun bas seni. Haç yolculuğunu düşünüyorsun değil mi?
0: Dedemin Mekke'den sana hediye getirdiği antika slide makinesini buldum. Haç fotoğraflarına bakıyordum.
1: Çocukken ben de bakardım. Nereden buldun onu?
0: Eski sandıktaydı.
1: Hadi uyu artık. Sabah erken kalkacaksın.
0: Anne, bu slide makinesinin günümüzdeki sanal gerçeklik teknolojisinin atası olduğunu biliyor muydun?
1: Aa, bilmiyordum. Bu değerli bilgi için araştırmacı Murat'a teşekkür ederim. Şimdi uyku zamanı.
0: Allah rahatlık versin anne.
1: Allah rahatlık versin oğlum.
0: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye...
2: Murat! Hadi uyu artık.
0: Tamam tamam. Uyudum bile.
3: Bunları da buraya yerleştirdik mi tamamdır. Nerede bizim küçük hacı? Ha? Bunlar ne Murat?
0: Baba, şu valiz önemli oyuncaklarım ve kitaplarım. Bu da önemli kıyafetlerim. Bu küçük sırt çantasını da kolaylık olsun diye günlük kıyafetlerim ve elimin altında olmasını istediğim birkaç eşyayla doldurdum. Ve tabii ki kaykayım.
3: Sen Fülfül'ü kamyon mu sandın? Motosiklet bu oğlum. Şu sırt çantası dışındakileri yükleyemeyiz. Hadi onu al ve gel.
0: Ne? Ama baba ya, bu kadarcık eşyayla mı gideceğim? Neyse ki dürbünüme ve kaykayıma bir şey demedin.
3: Hadi tak şu kaskını da yola çıkalım artık.
0: Önce bir annemle vedalaşayım baba.
1: Güle güle oğlum. Yolunuz açık olsun.
0: Allah'a ısmarladık anne. Kendine iyi bak. Elini öpeyim mi? Hep elini öpmemi isterdin. Hadi ver bu defa öpeyim.
1: Ah be oğlum. Her fırsatta insanı güldürecek bir şey yaparsın. Alın bakalım.
0: Allah'a emanet ol anne. Sana çok güzel hediyeler getireceğim.
3: Bizi merak etme. Kendine dikkat et Leyla Hanım. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
0: Ya anne.
1: Bir şey olmaz oğlum. Hava sıcak hemen kurur.
0: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Baba. Baba.
3: Efendim oğlum.
0: Baba, bu tarafa neden geldin? Yoksa vaz mı geçtin? Kandırmış olamazsın beni değil mi? Eyüp Sultan. Yoksa kutsal topraklar dediğin yer burası mı? Beni buraya mı getirecektin? Valizleri bıraktırınca anlamalıydın bu kadar yakına geleceğimizi.
3: Murat, azıcık sabret. Tabii ki seni Mekke'ye kutsal topraklara götüreceğim.
0: İyi bari.
3: Eyüp Sultan Hazretleri çok önemli bir zat. Onu ziyaret etmeden yola koyulmak olmaz.
0: Hatırladım. Sen anlatmıştın. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde kalmıştı değil mi?
3: Evet, doğru bildin. Peygamberimiz alt katta, o üst katta oturmuştu. Ve peygamberimiz rahatsız olmasın diye evde yürümemişti bile. Hadi duamızı okuyup çıkalım.
0: Baba, iyi ki geldik buraya.
3: Evet.
0: Yoksa sen dün yaraladığım kuş musun?
3: Yok oğlum, yaralı bir kuş buraya kadar nasıl uçsun? Hem o kuş bir güvercindi ve sapasağlamdı.
0: Baba, kanadını saralım. Sırt çantamda bandaj vardı.
3: Tamam, oldu. Birkaç güne iyileşir.
0: Baba, bu kuşun türü ne acaba?
3: Kuş türlerini çok bilmem ama bunun bir kırlangıç olduğundan eminim.
0: Baba, bu kırlangıç göç ederken bir kaza geçirmiş ve burada kalmış olmalı.
3: Olabilir oğlum.
0: Bu kuşu da yanımıza alıp ailesinin yanına götürelim. O kadar yol gideceğiz. Belki bir yerde rastlarız ailesine.
3: Peki bakalım, gelsin.
0: Bence kuşa bir isim vermeliyiz. Adı Zemzem olsun mesela.
3: Zemzem. Bence çok güzel bir isim.
0: Sen bir uçmaya başla, ben sana konuşmayı da öğreteceğim Zemzemcik. Şimdi nereye gidiyoruz?
3: Feribota bineceğiz.
0: Ne? Feribot mu? Şu arabaların konulduğu vapur mu?
3: Evet.
0: Oho! Abdullah Usta'ya da bakın. Kim bilir daha ne sürprizler var babamda. Görüyor musun Zemzem? Babam, Fülfül ve seninle birlikte...

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her...

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey,
4: hey! Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: sana bir sürprizim var yavrucuğum. Çok mu merak ettin? Uçan balon. Sen de tutmak ister misin? Al bakalım. Ama dikkat et. Bu uçan balon. Hah. Uçan balon dur. Uçma balon. Lütfen balon. Dur. Gitme balon. Hah. Yaptığını beğendin mi balon? Ağlamam geldi işte. Hayır. Abimden yardım isteyemem. Fırtına çıkacakmış. Bahçeye çıkamayız dedi. Beni görürse çok kızar. Seni anneme söyleyeceğim Cemre. Hiç söz dinlemiyorsun. Ağlamama gerek yok. Ağaca tırmanırım ve balonu alırım ve fırtına çıkmadan eve dönerim.
1: Bugün hiçbir şey olmadı ki öğretmenim. Günlüğüme ne yazacağım? Hı? Fırtına yüzü.

0: Yüzünden bahçeye çıkamıyoruz. Cemre de olmayınca pek maceralı geçmiyor günler. Canımın içi. Ne kadar da üzüldü bahçeye çıkamıyoruz diye. Oyalansın diye uçan balon verdim ama evin içinde uçan balon çok da eğlenceli değil. Uçan balon. Bahçeye çıkmadığımız iyi olmuş. Yoksa Cemre'nin balonu da uçacaktı. Ama bu Cemre'nin balonu. Cemre! Kardeşim! Cemre! Ha? Ne yapıyorsun kardeşim? Dur! Sakın kıpırdama.
1: Merak etme abi. Hallediyorum. Ve hiçbir damla bile ağlamadım. Biliyor musun?
0: Dur! Bekle beni. Ben alırım balonu. Lütfen dur. Sarıl bana.
1: Abi, ben de seni çok seviyorum ama şimdi sarılmak zorunda mıyız? Balonu alınca kutlamak için sarılabiliriz. Dikkat et abi. Annemler gelene kadar ben sana emanetim. Emanet çok önemliymiş, çok değerliymiş.
0: Şu emaneti bir yere bırakayım da o zaman konuşacağız, merak etme.
1: Hiç merak etmiyorum ki. Hiç etmiyorum hem de. Hiç.
0: Oh, elhamdülillah. Çok korktum başaramayacağım diye.
1: Başardın abi. İşte şimdi sarılabiliriz.
0: Söyle bakalım. Seni uyardığım halde neden bahçeye çıktın?
1: Uçan balonumu yavrucuğuma göstermek istedim. Hem yavrucuğum da bahçede kalmış. Fırtına da uçsun mu yavrucuğum?
0: Gel buraya. Rüzgar şiddetleniyor. Bir an önce eve girmemiz lazım. Eyvah! Telaşla çıkınca anahtarı almayı unutmuşum.
1: Abi, zile basarız olur biter. Evde kimse yok. Eyvah! Sokakta kaldık.
0: Gel, verandaya geçelim.
1: Ay, canın acıdı mı yavrum?
0: Fırtına giderek şiddetleniyor. Hemen sığınacak bir yer bulmalıyız, hemen.
1: Begümlere gidelim, bize çok yakınlar.
0: Seni sokağa çıkaramam, evlerden bir şeyler düşebilir.
1: Saksı düşebilir, evet.
0: Mavi karavan. Cemre ile nasıl olur ki?
1: Mavi canavar mı dedin? Merak etme abi. Onu Bekçi amcaya şikayet etmiştim. Gelip aldılar. Artık ondan korkmana gerek yok.
0: Oh ne iyi. Çok sevindim. Dedemin gelmesine bir saat, annemlerin gelmesine iki saat var. Kendi başımızın çaresine bakacağız kardeşim.
1: Ha? Ormana mı gidiyoruz?
0: Evet. Orada sığınabileceğimiz bir yer biliyorum.
1: Ama ormana gitmem yasak. Bunu anneme söylemek zorundayım. Üzgünüm.
0: Hadi Cemre. Rüzgar şiddetini arttırıyor. Acele etmemiz lazım.

0: Kediler de kaçıyor bak, sığınacak bir yer arıyorlar.
1: Ya, koş kedicik koş.
0: Burası bizi fırtınadan korur. Otur şöyle, bebeğine de sarıl, üşümesin.
1: Fırtına başladı abi, çok korkunç sesler çıkarıyor. O da mavi canavar gibi bir canavar mı?
0: Yok canımın içi, şiddetli rüzgar ve yağmur bu sesleri çıkarıyor. Korkacak bir şey yok, burada güvendeyiz.
1: Korkma yavrucuğum, burada güvendeyiz.
0: Lata sen.
1: Efendim?
0: İnnallâhe mâna.
1: İngilizce mi çalışalım? Okey.
0: Yok canımın içi, korkma diyor.
1: Kim diyor?
0: Peygamber Efendimiz.
1: Aa, bizim peygamberimiz. Ne güzel demiş, ben daha korkmam ki. Kim korkuyormuş abi, kime demiş?
0: Hazreti Ebu Bekir'e. Dedem anlatmıştı. Peygamberimiz en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkar ve yolda bir mağaraya saklanırlar.
1: Fırtına mı çıkmış?
0: Yok canımın içi. Peygamberimiz Müslümanlara yapılan eziyet yüzünden Mekke'den Medine'ye göç etmeye karar vermiş. Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkmışlar. Mekkeli kötü adamlar peşlerine düşünce bir mağaraya saklanmışlar. Ama Hazreti Ebu Bekir çok korkuyormuş. Mekkeliler onları bulursa peygamberimize kötülük edebilirlermiş. Bu yüzden peygamberimiz ona la tahzen, yani korkma demiş. İnnallâhe mâna, Allah bizimle beraber.
1: Ne güzel. O zaman bizim de korkmamıza gerek yok.
0: Aynen öyle.
1: Allah bizimle beraber. Ha?
2: Çocuklar evde yalnız kaldı. Cimcime kim bilir nasıl korkmuştur fırtınadan.

Yok, yok. Çocuklar yok. Allah'ım sen yardım et. Sakin olmalıyım. Nerede olabilirler? Çelebi'nin anahtarı çalışma masasındaydı. Demek ki bir şekilde dışarıda kaldılar. Hay Allah. Saat. Çelebi'nin saati kolundaysa hadi inşallah. Ormanda mı? Çelebi mağarada. Cemre? Cemre nerede? Ah yok. Çelebi onu bırakmaz. Oh, elhamdülillah.

0: Çelebi, iyi misiniz evladım?
1: Biz iyiyiz dede.
0: Neyin var evladım? Fırtına çok mu korkuttu sizi? Ah evladım, kardeşinin sorumluluğu da var tabii. Nasıl korktun kim bilir?
1: Korkmadım dede, sadece çaresiz hissettim.
0: Ne güzel bir çare düşünmüşsün. Kendine de, kardeşine de sığınacak bir yer bulmuşsun işte.
1: Çaresizliğim bizimle ilgili değil dede. Biz korunabileceğimiz bir yer bulduk çok şükür. Ya sığınacak yer bulamayan çocuklar?
0: Ah.
1: 2023 yılındayız dede. Kasım ayındayız. Bazı devletler diğer gezegenlere yerleşmeye çalışıyor. Ama bu dünyada sığınacak bir yer bulamayan çocuklar var.
0: İlahi çocuk, ciğerimi yaktın.
1: Çok çaresiz hissediyorum dede.
0: Ah, çaresizlik bize yakışmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. Gerisine Allah'ı vekil kılacağız.
2: Sen de mi fırtınadan korktun dede? Korkma dede. Allah bizimle beraber. Aa,
0: Çelebi, sen ne güzel bir çocuksun. Yağmur dindi. Hadi çocuklar, eve dönelim.

0: Peygamber Efendimiz her türlü tedbiri almıştı. Müşrikleri yanıltmak için Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırdı ve gizlice dostu Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Gece yarısı evden birlikte çıkıp kimseye görünmeden Sevr Dağı'na tırmandılar.
1: Peygamberimiz bu dağ taşı avcunun içi gibi biliyormuş demek ki.
0: Hayır evlat, keşif yapmışlar. Gizlenebilecekleri bir yer aramışlar. Civarı iyi bilen bir rehberden yardım almışlar.
1: Ya.
0: Üstelik burası da rastgele seçilmedi. Bu da Medine yolu üzerinde değil. Yani aslında müşriklerin peygamberimizi aramak için bakacakları son yer.
1: Vay! Her şeyi düşünmüşler.
0: Dahası var. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Sevr mağarasında 3 gece kaldılar. Bu 3 geceyi Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah da onlarla geçirdi. Abdullah sabaha doğru yanlarından ayrılıp Mekke'de geçelemiş gibi davranıyor, müşriklerle ilgili haberleri akşamları peygamberimize ulaştırıyordu. Hazreti Ebubekir'in çobanı da otlattığı koyun sürüsünü akşamları mağara tarafına sürüyor. Sabahleyin Abdullah mağaradan ayrılınca onun peşinden sürüsünü oradan uzaklaştırıyordu. Böylece hem onlara içecekleri sütü sağlıyor hem de Abdullah'ın ayak izlerini kaybettiriyordu.
1: İnanılmaz! Daha önce bu ayrıntıları anlatmamıştın dede.
0: Peygamberimiz Müslümanların huzurla yaşayabileceği bir yurt arıyordu. Kimsenin zarar görmemesi için her şeyi titizlikle planladı. Yani önce elinden geleni yaptı. Biz de elimizden geleni yapacağız evlat. Yaptık da elhamdülillah.
1: İnşallah yapmışızdır dede.
0: Hadi güneş yükselmeden mağaraya ulaşmamız lazım. Evlat, o kutlu yolculuk için her türlü tedbir alınıp şartlar hazırlanmıştı. Ama müşrikler de kararlıydı. Peygamberimizi bulmak için her şeyi yaptılar ve izini bulup mağaranın yakınlarına kadar geldiler. İşte o zaman yapılacak tek şey vardı. Allah'a sığınmak.
1: Aslında onlar mağaraya sığınırken de Allah'a

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman dişlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün. Öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş neresi güzel. Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış, iyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş.

0: Rıza'ya dönmüş, "Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım," demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını, cevap verememiş. "Sen ne yapıyorsun şehirde?" diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. "Hiç," demiş omuzlarını silkip. "Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum." Rıza şaşırmış. "Nasıl olur?" demiş Rıza. "Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama," demiş Ali. "Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor." İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza, "Anlatsana bana, neler yapıyorsunuz?" demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. "Bunlar da çok güzel," demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. "Var mısın seninle bir şey deneyelim?" demiş. "Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim." Ali bayılmış bu fikre. "Hadi deneyelim," demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın, tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz. Değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali o yaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. "Artık eskisi gibi değiliz ki," demiş. "Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var.

0: Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikayede böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: Evet, ben geldim ya.
1: O kalemle ne yapıyorsun?
0: Hangi kalemle?
1: Tamam, şimdi anladım. Sen benim yaptığım resme... Dur, biraz daha yakından bakayım. Ama bu kirpinin sırtında çok diken yoktu. Az diken vardı.
0: Şimdi daha çok kirpiye benzemedi mi?
1: Benzedi mi?
0: Evet ya. Bence bu kirpi tam da sana anlatacağım hikayedeki üşüyen kirpilere çok benzedi.
1: Ne? Üşüyen kirpiler mi? Kirpiler de üşür mü ki?
0: Elbette üşürler Ayşe. Unutma ki hayvanlar da acıkır. Onların da uykusu gelir. Onların da bizim gibi canı vardır.
1: Peki hayvanlar da hasta olur mu?
0: Evet. Bazen onların da boğazı ağrır. Hastalıktan tüyleri dökülür.
1: Peki hayvanlar hasta olduklarında bizim gibi hastaneye gider mi?
0: Kedi, köpek gibi evcil hayvanlar hastalandığında sahipleri onları veteriner hekime götürür. O hekim de hasta hayvanları muayene eder ve onların iyileşmesi için elinden geleni yapar.
1: Ha? Veteriner hekim mi? O da nedir?
0: Hayvan hastalıklarını tedavi eden bir doktordur. Diğer ismi de baytardır.
1: Anladım. Hasta hayvanlar hemen iyileşsin. Bir de onlar hiç üzülmesin.
0: Sence hayvanlar ne zaman üzülür?
1: Bilmem. Ne zaman üzülür?
0: İnsanlar onlara iyi davranmadığı zaman üzülür ya. Hem biliyor musun? Sevgili peygamberimizin dünyasında hayvanların önemli bir yeri vardı. O bindiği hayvanları sever, önemser ve onlara özel isimler verirdi. Mesela Kasva isminde bir devesi vardı.
1: Ben de kullandığım eşyalara isim vermeyi seviyorum.
0: Öyle mi? Bir tane örnek verir misin?
1: Annemin saçlarımı taramış oldu. İşte şu tarağı ben gıdıklayıcı diyorum.
0: İlginç. Neden ona gıdıklayıcı diyorsun?
1: Çünkü saçlarımı taranırken çok gıdıklanıyorum da.
0: Daha başka?
1: Daha başka. Bahçesinden kuş seslerinin eksilmediği evimize de cıvıltı ismini verdim.
0: Sen ne güzel isimler bulmuşsun böyle. Ben bu isimlerin hepsini sevdim.
1: İstersen üşüyen kirpilerde bir isim bulabilirim. O kirpiler niçin üşüyordu?
0: Madem merak ediyorsun, öyleyse anlatmaya başlıyorum. Neşeli Kuşlar Korusu'nun şarkılar söylediği bir ormanda çeşit çeşit hayvanlar yaşarmış.
1: Ne? Neşeli Kuşlar Korusu mu? Bu kuşlar nasıl şarkı söylüyormuş?
0: İşte böyle söylüyormuş. Bu ormanın tırtılları gece gündüz yaprak yiyor. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Kıtır kıtır, kıtır kıtır. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor?

蛋，所以只有那是你只有那是你只有那个那个那个那个那是你只有那是你只有那个那个。

0: 那是雷西哟，那是雷西哟，一平一平，一平一平，那是雷西哟，那是雷西哟，一平一平，一平一平。
1: Kuşlar Korusu'nun şarkısını çok sevdim.
2: Ama o ormanda Kuşlar Korusu'nun sesleri eskisi gibi çıkmaz olmuş.
1: Ne olmuş? Soğuk su mu içmişler? Sesleri bu yüzden mi kısılmış?
2: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış. Çünkü bu ormanın üstüne pamuk bulutlardan lapa lapa karlar yağmaya başlamış. Kuşlar da ısınmak için yuvalarına çekilmiş.
1: Kış mı gelmiş?
2: Evet, kış mevsimi gelmiş. O yüzden ormanın üstüne kar yağıyormuş. Sonra ne olmuş biliyor musun?
1: Ne olmuş?
2: Havalar iyice soğumaya başlamış. Tavşanlar ısınmak için yuvalarının içinde birbirlerine sarılmışlar.

0: Geyikler de soğuktan korunmak için bir daire şeklinde dizilmişler. O dairenin içine de yavrularını almışlar.
1: Yavru geyikler üşümemiş değil mi?
0: Evet Ayşe, hiç üşümemişler ama kirpiler donmak üzereymiş.
1: Hayır, kirpiler donmasın. Onlar da tavşanlar gibi birbirine sarılsın.
0: Kirpiler de birbirlerine sarılıp ısınmak istemişler fakat olmamış.
1: Neden olmamış?
0: Çünkü birbirlerine yaklaştıkça vücutlarına batan dikenler canlarını çok acıtıyormuş.
1: Öyle mi? O zaman onlar da geyikler gibi yapsınlar.
0: Yapmışlar ama onların geyikler gibi kalın kürkleri olmadığı için daha fazla üşümüşler.
1: Ne olacak şimdi?
0: Kirpiler yılmadan denemeye devam etmişler ve sonunda...
1: Evet, sonunda.
0: Vücutlarına dikenler batmayacak kadar birbirlerine yaklaşmayı öğrenmişler. Böylelikle aralarına soğuk hava girememiş. Hepsi de bir güzel ısınmış.
1: İğne mi iğne yuvarlak dövme. Abadık zıbadık saçları kıvırcık.
0: Ayşe nereye gidiyorsun?
1: Birazdan görürsün. Şimdi oldu.
0: Ne oldu? Az kenara çekilirsen ben de görebilirim. Çok güzel olmuş. Artık bu kirpi de üşümeyecek. Hehehehe.

Çabuk ol Rıkkımız. Tren gelmeden rayları değiştirmeliyiz. Ah, bu taraftan. Zaman kalmadı. Tren yaklaşıyor. Hemen makasa yetişmeliyiz Rıkkımız. Trendekiler tehlikede.

0: İşte orada. Geliyor. Bu son şansımız. Hiç zaman kalmadı. Orada durup sadece seyredecek misin? Hadi daha güçlü.
1: Ali, çay hazır.
0: Tren de yolcular da artık güvende. Nefes kesici bir maceraydı. Ne dersin Rıkkımız?

0: sabah şerifleriniz hayır olsun. Hadi börekleri soğutmayın.
1: Yandım.
2: Dikkat et evlat.
0: Bu ne acele Ali?
1: Saat kaç oldu? Ben hala buradayım.
2: Karnını doyur çıkarsın inşallah. Demedi deme. Bugün sürprizlerle dolu bir gün olacak.
1: Ya o zaman çetin bir bulmaca geliyor.
0: Ona kendin karar verirsin.
2: Unutma, ilk iş gaz lambasını eski handa gazanfere bırakacaksın.
1: Olur Arif baba. Hı? Ha. Bulmaca için hiç ipucu yok mu?
0: Onları yolda bulacaksın.
2: Hı? Ne o? Yüzün değişti.
1: Bunu beklemiyordum. Bakalım neyle karşılaşacağım.
2: Boşuna sürprizlerle dolu demedik.

Hayırlı işler Gazanfer amca. Kolay gelsin. Hatalar sana yol göstersin. Makina mı taşır insanı yoksa akıl mı? Bas pedala, çağ zili. Zamanında yetişmek istiyorsan al salt götürür hızlıca seni. İlk ipucu cepte. İnşallah sırada bisikletçi var. Mola bitti Rıkkımız. Gidiyoruz. Kitabı doğru yere getirdik ama yeni ipucu yok. Makina mı taşır insanı yoksa akıl mı? Pedal, zil. Dur Rıkkımız, düşünüyorum. Notta bir bisikletten bahsettiği gün gibi açık. Elimizde notta yazılanlar ve yarış bisikletleriyle ilgili bir kitap var. Tabii ya, yarış bisikleti. Notta vites yükseltmekten yani hızdan bahsediyor. Sence bunlardan hangisi daha hızlıdır? Maşallah, ipucunu ben çözüyorum, alkışı sen alıyorsun.

Önce kitap okumak neye çare? İşte geldik. Adres burası. Bakalım bizi nasıl bir bilmece bekliyor. Hadi Rıkkımız.

eczacı sadece Arif babanın ilaçlarını verdi. Yeni ipucu yine yok. Rıkkı kız, dikkatini bana verir misin? Ne diyordu ipucunda? Göremezsin doğruyu bakarken yanlış yöne. Yanlış yöne bakmıyorum ki, eczanedeyim işte. Fayda etmez hiçbir melhem ne kulağına ne gözüne. Burada bir işaret olabilir mi? Bin eczane gezsen de olmaz faydası. Ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca tartı. Bulduk Rıkkımız. Rakamlar sayıların işareti, harfler alfabenin ailesi. Doğru sese kulak ver her zaman, gülümsemek için bir parça çikolata yeterli. Rakamlar, harfler, bir parça çikolata. Bu nasıl ipucu? Anlamadım. Geldik Rıkkımız. Adres şu ilerideki dükkan. Ama bu dükkan kapalı. Acaba yanlış yere mi geldik? Sokak ve kapı numarası doğru. İpucu bizi neden kapalı dükkana getirsin ki? Eskiden berber dükkanıymış ama kapanmış. Şimdi bu kitabı kime vereceğiz? İçerisi bomboş. Bir karışıklık olmalı. Haklısın. Belki buralarda yeni bir ipucu gizlidir. Belki bu diyafon gizli bir mesaj içindir. Üstünde rakamlar olan bu seksek çizimi. Camda asılı notlardaki harfler bize bir şey anlatıyor olabilir Rıkkımız. Pes etmek yok Rıkkımız. Bir kahraman önüne çıkan tüm engelleri aşmayı bilmeli. Biz de aşacağız Allah'ın izniyle.

Saç tıraşına sakal tıraşı ücretsiz. Senin için de böyle bir tıraş gerekiyor Rıkkı kız. Ha? Dur bir dakika. Tıraş böyle yazılmıyor ki. İşte bak, I harfi eksik. Satlık da yanlış yazılmış. Doğrusu satılık dükkan olacak. Kahraman sezgilerim bu yüzden burada olduğumuzu söylüyor.

0: Bak, ipuçlarında da yanlış yazılmış kelimeler var. Burada rakam yazıyor. Doğrusuysa rakam olacak. Bilge ve Arif Baba bunları bilerek yazmış. Ah tabii ya. İlk notta ne yazıyordu? Hatalar sana yol göstersin. İpuçları yazım hatalarında. İlk ipucunda makine yazıyordu. Oysa doğrusu makine olacak. Yanlış yazılan harf A. Doğru yazılışı asfalt. Buradaki yanlışsa V harfi. Hey! Çözdük Rıkkımız. Yazım hatalarındaki harfler bizi bulmacanın cevabına götürecek. Harfleri doğru şekilde sıralayınca aradığım kelimenin kılavuz olduğunu anladım. Bu yüzden Türkçe yazım kılavuzu kitabının ait olduğu yere, buraya dönmesi gerekiyordu.
1: Tebarek Allah, bir bulmacanın daha üstesinden geldin. Tebrikler Ali. Kılavuz yol gösteren, tarihi ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimselere denir. Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitaplar da böyle anılır. Ama bir de ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren kılavuzlar vardır. Peygamber Efendimiz bizlere ışık tutup kılavuzluk etmiştir. İnşallah bu kitapla senin de yolunu aydınlatır Ali.
0: Çok, çok teşekkür ederim Arif Baba. Allah razı olsun.

0: Sadakallahul azim. Harun?
1: Ne oldu?
0: Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam. Bunlar ne hakkı baba?
2: Kitap.

0: Ron?
1: Kitap mı? Kaç tane var orada?
0: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
1: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
2: Ben bilmem. Bu iş sende.
3: Çok mu stres yaptın acaba?
1: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum.
3: Stres yapacak ne var ki?
1: Ne bileyim. Çok kitap var burada. Yani her yer kitap.
4: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
1: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
3: Dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
4: Tamam, muhabbetiniz bol olsun.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam.
5: Bana da çay ısmarlar mısınız?
3: Elbette.
1: Kitap bile ısmarlarız.
5: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
1: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
5: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
1: Var hocam var.
6: Hayır mı inşallah?
1: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
6: Nasıl yani?
3: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
6: Eyvallah.
1: Nasıl ama?
5: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
3: Ben de söyledim hocam.
6: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
5: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
3: Tabii ki.
1: Allah razı olsun.
5: Ecmain.
0: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldün Harun?
5: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz merak etme sen.
0: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
3: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
0: Hay Allah razı olsun.
1: Aman! Ne oldu Harun? Kafama kitap düştü.
3: Ha? Kitap mı?
1: Bak işte şurada.
3: Allah Allah! Hayret!
1: Tövbe estağfurullah ya!
2: Aman Harun sen de...

0: Emin, hay ağzına sağlık.
1: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam.

0: yaşlanma. Tevafuktur. Ne tevafuğu ya? İki kez düştü. Abartma Harun.
1: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
0: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
1: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
1: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
2: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
1: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
0: Mantıklı. Hasbünallah.
3: Sen mi yaptın?
0: Evet.
1: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
0: Tamam hocam. Harun bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
2: Ama Emin sen de gördün.
0: Tevafuktur yahu.
2: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekle diyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
0: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
2: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
4: Gideriz ya dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
0: Ne yapacakmış ki?
4: Bilmem. Hah kendisi de geldi.
5: Çocuklar alın bakalım şunları kucağımda. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
4: Dur sana yardım edeyim Fatma abla.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Amin abla cümlemizden.
2: Aman aman yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin gördün mü yine oldu.
0: Harun dur ya yine panik yaptın.
2: Nasıl yapmayayım Emin ya?
5: Çocuklar nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
4: Fatma abla, Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
2: Aman ne komik abla.
4: Komik tabii.
6: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
6: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
2: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
6: Üçüncü ne Harun?
2: Kitap.
6: Yahu ne kitabı?
2: Tarih kitabı.
6: Yavrum. Ben senin söylediklerinden hiçbir şeyi anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
0: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
6: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
1: Buyur Hakkı Baba.
6: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
3: Aslında parmağım yok ama haberim var.
0: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
6: Fatma?
5: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
2: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
3: Hiç üşenmedik.
6: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
0: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
6: İşte biraz.
2: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
0: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
2: Evet. Hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
6: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
2: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
6: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
2: Ha, sen anlamış mıydın?
0: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
2: Çok rahatladım şu an.
0: Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini artırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
2: Helal olsun.
3: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
2: Helal olsun.
5: Bana yok mu?
2: Sana da helal olsun.
4: Vay be. Çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
6: ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
0: Ben bilmem. Öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
5: Çocuk haklı Hakkı Baba. Yardım etmek düşer bize.
6: Doğru diyorsun Fatma.
3: Hadi gidelim o zaman.
6: Bir dakika.
0: Ne oldu Hakkı Baba?
6: Önce çay.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrinin dikkatine, fikrinin dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şey unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni. Ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap. Sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesin mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Ha, bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel. Eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de ben...

0: ilahi de anlayamadım.
1: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
1: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
0: Yangın mı, ne yangını, ne alaka yangın?
1: He baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
0: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
1: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
0: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
1: Ya gerek yok, dur.
0: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de, aleyküm selamı duy. Uyedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
2: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: gezisi.
1: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
2: Evet!
1: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
3: Mesela dün, hep birlikte satranç oynadık.
4: Ha, bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
3: Nedenmiş o?
4: Ben yendim de ondan.
5: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
1: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
6: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük büyük büyük büyük büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
7: Kafam karıştı.
6: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam 300 yıllıkmış.
3: Ne? 300 yıllık mı?
1: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
7: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
1: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
2: Hey!
5: Yolu kapatmışlar.
4: Hey! Kim var orada?
5: Kum!
8: Yavru balıklar,

0: Burası kasır alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
1: O nedir?
0: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte bir şey buldum. Bu delikli şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir mercan askerinin koruma başlığı.
2: Bundan bizim evde de var.
0: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
2: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
3: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil. Süzgeç.
0: Ah evet. Hay Allah. Ben de heyecanlanmıştım.
4: Bence burada başka bir şey daha var.
5: Bakayım. Bu kez de tencere olmasın.
0: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk. Hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
5: 1000 yıl önce yaşayan bir su altı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
6: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
3: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
0: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
5: Oo, bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor.
6: Kırmızı düğme mi? Hıy, bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
1: Neler oluyor?
0: Kırmızı alarm! Kırmızı alarm!
5: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
7: Sorun nedir?
5: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
3: Tamam. Sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
7: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
5: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: Geriye sarıldık.
1: Baka kaldık küplere, tablolara, resimlere. Öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
2: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber. Geçmişten söyle, söyle, söyle.

0: Çekirdek toprağa.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İki gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
5: Peki madem. Şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
5: Yani karpuz tarlası.
0: Hey!
2: Aa, oradaki yengeç değil mi?
5: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
6: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Oh, nasıl da terledim.
3: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
6: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Ay, kafama ceviz düştü.
3: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
6: Aman Allah korusun. İyi ki, iyi ki.
4: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
5: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
0: O da kim?
5: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
4: Doğru, hatırladım.
6: Ben de resmen Nasrettin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
2: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
6: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah, ah belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
1: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
5: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
3: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
1: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
6: Şu kıpır, Nasrettin Hoca gibi esprili. Yani Güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
5: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene Güçlü.
1: Oh, çok iyi geldi.
6: Aa, karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
2: Yani?
5: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
4: Bu harika!
6: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
5: Aa, ne güzel bir davranış.
0: Biz de yapalım öğretmenim, biz de.
5: Hadi o zaman. Çekirdekli meyveleri bulun.
0: Hey!
1: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. Aa, işte bu. Zeytin çekirdeği.
3: Hadi kıpır, bu kadar elma çekirdeği yeter.
7: Ama çok lezzetli.
3: Ben gidiyorum.
7: Dur.
3: Bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
2: Ne götürsem ki acaba?
8: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu
2: bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
8: Anlamadım ama al bakalım şeftali.
2: Evet, sorunu çözdün kaju. Teşekkürler.
8: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
5: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
1: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdekleri de getirdim.
4: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi ekşi.
3: Erik mi?
4: Erik mi? Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
2: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
3: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
5: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
9: Karpuzun içinde siyah, boncuklar içinde

ederim. Çekirdekleri ağaç olur zeytinlerimin. Limon gibi sapsarı rengim. Ekşi değil tatlı biriyim. Ama limon çekirdeklerim ağaç olacak benim.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
1: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bera.
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı. Orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler. Çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim." dedi.

Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla ile Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu. "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş benim güzel kızım."

Annelerinin de yardımıyla sofra kurulurken Ayla ile Bera ellerini yıkadılar ve bütün aile sofranın başında buluştu. Ayla o kadar özlemişti ki babaannesinin kuru fasulyesini, tam iki tabak yedi. Yemekleri bitince Allah'a bu güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu. "Ne kadar da çok yıldız var," dedi Ayla. "Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar." Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar. Sabah oldu, horozlar öttü, güneş karşıdaki dağların ardından kendini gösterdi.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar.

0: Birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı.

0: Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
1: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop! Kova ağacın dalına dolandı. Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi. Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular.

0: Tam bu sırada dedeleri yanına geldi. Onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
1: "Bak," dedi Bera. "Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi,"
0: dedi. Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
2: "Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta," diye düşündü.
0: Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördüğü gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da. Günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciyi, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya ipi bağladık, kediyi kolayca kurtardık. Kalplerimiz huzurla doldu, hediyemiz bir salıncak oldu. Güzel güzel günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar salıncaklarını düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Olmaz Acıvat. Olmaz.
1: Yahu neden olmasın?
0: Sevmiyorum arkadaş. Yani hoşlanmıyorum. Yani haz etmiyorum. Yani beğenmiyorum. Yani ilgimi çekmiyor. Yani...
1: Onu anladık. Neden sevmiyorsun? Onu söyle.
2: Karagöz evladım, şu çöpü bir atıver.
0: Olur Halime teyze. Çok kalabalık.
1: Yahu ne kalabalığı? Koca sokakta bir sen varsın, bir ben. Bir de Halime teyze.
3: Karagöz efendi, benim şu çöpü de atıver.
0: Olur Haydar abi.
1: Tabii, bir de Haydar abi. Yani kalabalık falan değil.
0: Acaba kalabalık diye sokağa demedim. Hani sordun ya, neden sevmiyorsun diye.
1: Ha, anladım. Sen kalabalığı sevmiyorsun.
0: Aynen. Takdir edersin ki şenlikler kalabalık olur.
1: Canım, dert ettiğin şeye bak. Seninle ayrı bir köşede birkaç arkadaşla oturur, sohbet ederiz.
0: Madem şenlikte ayrı oturacağız, gelin benim evde oturalım.
1: Olmaz.
0: Neden olmasın?
2: Karagöz!
0: Ya Fatma abla, şu şişe atılır mı yahu? Yere düşse kırılır, çoluk çocuğun ayağına batar.
2: Senin tutacağını bildim ben. Tutarsın sen.
0: Yazı da verdin. Hadi bakalım.
1: Maşallah, mahallenin çöpçüsü gibi tüm çöpleri topladın gözüm.
0: Bunların hepsi tek yaşayan insanlar Hacivat.

0: Sesi yok. Ben her zaman onların çöpünü de atarım. Pazardan ihtiyaçlarını da alırım.
1: Vay Allah senden razı olsun Karagöz. Tek olmak zordur.

0: Ya tabii.
1: Tatlı mı? Neden daha önce söylemesin bunları Hacivat?
0: İnsan son kozunu en başta söyler mi Karagöz? Hem küçük ayrıntılar bunlar.
1: Aman ne küçük. Bekle beni. Hadi gidelim.
0: Nereye?
1: Dalga mı geçiyoruz? Şenliğe dedin ya.
0: Ha, şenlik akşam.
1: Akşama kadar ne yapacağız peki?
0: Sen eve git biraz hazırlan. Süslen, püslen, giyin, kuşan. He? Karagöz?
1: Süslen, püslen, çiçeklere, böceklere seslen. Giyin, kuşan, keyifler yerinde paşam. Yemek ye, şerbet iç. Buna doyulur mu hiç?
0: Te Allah'ım, ne kadar mutlu oldu ya.
1: Elbisem yeşil yeşil, parlıyor ışıl ışıl. Şenliğe gidiyoruz. Haydi Hacivat, çabuk ol.
0: Sanki sona uymadı kara gözüm.
1: Öyleyse sen söyle bir tane de görelim.
0: Tamam. Şenlik bekliyor bizi. Gülüyor kara gözün yüzü. Yürüyoruz yan yana. Yürüyoruz yan yana. Ha, buldum. Yürüyoruz yan yana. Şenliğe gidip eğleneceğiz çokça.
1: Bana söyleyene de bak.
0: Aman be.
1: Tamam tamam, takılıyorum. Nereden gideceğiz şimdi?
0: Hayda. Bu yol düz değil miydi ya?
1: Demek ki değilmiş.
0: Yazı tura mı atsak?
1: Olmaz. Yazıyla turayla değil. Düşünerek bulmak lazım.
0: Öyleyse sağdan gidelim.
1: Bu kadar düşünme Hacivat. Beyin hücrelerine yazık.
0: Nasıl yani?
1: Ne düşündün de bu kadar hızlı karar verdin Allah aşkına?
0: Sağlam kelimesinin ilk hecesi ne?
1: Hece ne ki?
0: Yani ilk üç harfi.
1: Harf ne ki?
0: Of! Sağlam kelimesi sağ ile başlamıyor mu?
1: Ha, doğru. Ne olmuş?
0: Nasıl ne olmuş? Sağlam kelimesi sağ ile başlıyorsa, sağdan gidersek sağlam gitmiş oluruz.
1: Hayatımda duyduğum en mantıklı şey. Haydi gidelim Hacı Cavcav. Geç kalacağız. Ne yapsak ki?
0: Sağdan gidelim.
1: Haydi o zaman.
0: Sağdan.
1: Seni var ya, bir pataklarım sağlam yerin kalmaz.
0: Ne ya? Sen sordun, ben söyledim.
1: Bir kere söyledin eyvallah. Bir kere daha söyledin yine eyvallah. Biz sabaha kadar sağdan gidip gidip kayıp mı olacağız be?
0: Aman sen bilirsin. Aha yol ayrımı. Sen karar ver bu sefer.
1: Sağdan gideceğiz.
0: Neden?
1: Çünkü sağlam kelimesinin ilk üç hecesinde sağdan gidin yazıyor. Ondan dolayı.
0: Of, yürü hadi.
2: Hayırlı günler Çelebi.
3: Sizlere de hayırlı günler azizim.
2: İki kaçak ararız, gördün mü?
3: Kim acaba?
4: İsimleri Şıracı ve Bozacı. Fakat bunlar çok meşhur suçlular. Muhakkak isimlerini ve kılıklarını değiştirmişlerdir.
3: Muhakkak öyle yapmışlardır. Peki neye benziyorlardı? Görürsem muhakkak haber veririm azizim.
2: Seviniriz Çelebi efendi. Haydi kal sağlıcakla.
3: Sizler de canım efendim. Eyvah. Bu tarif ettikleri bizim Hacivat ile Karagöz. Allah bilir yine neye bulaştılar. İyisi askerlerden önce bulup uyarmalı. Kendileri teslim olurlarsa daha az ceza alırlar.
4: Bu adamda bir hal var Devrem. Bizden bir şeyler saklıyor.
2: Bana da öyle geliyor Devrem. Ne yapalım Devrem?

0: dersin?
1: Takip edelim. Belki kaçakların yanına gidiyordur.
0: Doğru dersin. Hadi.
2: Nereden uydun ben sana Civan? Ciddi güzelim dolmalar, sarmalar, tatlılar, şerbetler.
3: Yahu bana ne kızıyorsun? Sen söyledin en son sağdan gidelim diye.
2: Ya ben nereden bilirim sağı solu? Sen ne dersen onu taklit ettim ben. Benim dertten kurtulmayan.
3: Şşt, sessiz ol.
2: Ne oldu ya?
3: Bu ses.
2: Ya kuş sesi işte.
3: Hayır hayır, iyi dinle.
2: Sonunda kafayı da yedin. Aferin Hacıvan. Bir de akıllı geçinirsin.
3: Bu sesi kuş çıkarmıyor Karagöz.
2: Fil mi çıkarıyor?
3: Hayır.
2: Deve mi?
3: Hayvan çıkarmıyor.
2: Bitki mi çıkarıyor?
3: Hayır yahu, insan çıkarıyor.
2: Ya insan niye kuş sesi çıkarsın?
3: Bak şimdi gözüm. Askerdeyken öğretmişlerdi. Kuş dili diye bir lisan var. Kuş sesine benzer. Düşmanlar ne konuştuğunu anlamasın diye uzaktaki biriyle kuş dilinde konuşurduk.
2: Bu şimdi kuş dili mi?
3: Aynen öyle.
2: Peki ya kuşlar anlar da gidip düşmana söylerse?
3: Of!
2: De bakalım. Ne diyor bu kuş dili?
3: Dur da dinleyeyim. Askerler bizi arıyormuş. Onlardan kaçın. Gidip kendiniz teslim olun diyor.
2: Sor bakalım Hacıvan. Niye arıyorlarmış bizi?
3: Tamam. Cik cik cik cik. Kaçakmışız biz Karagöz. Çelebi uyarıyor bizi.
2: Hayda.
0: Vay vay vay. Bizim Çelebi'ye bak sen. Kaçaklara haber uçuruyor.
1: Dinleyelim bakalım ne diyor. Belki yerlerini bulmamıza yardımcı olurlar.
3: Ağacın üstüne çıkın diyor.
0: Ağacın üstüne çıkın diyor. Biz de çıkalım. Belki de ağaçtadırlar.
3: Daha da yukarı çıkın diyor. Aşağı inin diyor.
2: Şimdi ne diyor Hacı Cavcav? Gözünü seveyim söyle. Ağaca çıkarmasın artık bizi.
3: Yok Karagözüm. Bizi mağaraya çağırıyor. Kendisi de oradaymış. Detaylı konuşuruz diyor.
2: Hadi gidelim. Açığa kavuşturalım şu meseleyi.
3: Haydi.
0: Yakaladık galiba devrem. Mağaraya gidiyorlar. Biz de gidelim.
1: Hadi.
3: Geldik Karagözüm.
2: Oo. Burası da karanlıkmış biraz. Neredeler acaba?
1: Buradayız kaçaklar. Gelin.
4: Aman.
0: Yahu baştan neden söylemediniz? Biz de boşuna kovaladık sizi.
5: Hakkınızı helal edin asker ağalar. Boşuna yorduk sizi.
1: Asıl siz helal edin. Korkuttuk sizi. Zaten karargâhtan haber geldi. Gerçek kaçaklar yakalanmış.
3: Aman çok şükür.
2: Şenlik de kaçtı.
0: Öyleyse bu işi tatlıya bağlayalım. Madem şenliği kaçırdınız, karargâhta size güzel bir ziyafet verelim. Ne dersiniz?
2: Bir şey demeye gerek var mı? Amanın, amanın, amanın. Bizim asker ağalar çok cömert bu aralar. Ziyafete çağırdılar. Duysun bütün obalar.
6: İlahi çocuklar, alemsiniz. Demek siz kuş dili de biliyorsunuz.
3: Ben biliyorum komutanım. Karagöz sadece keçi dili biliyor.
2: Ben bir şey sormak istiyorum komutanım.
6: Buyur bakalım.
2: Hani gerçek kaçakçıların ismi Şıracı ve Bozacı ya.
6: Evet.
2: Hani Şıracı'nın şahidi Bozacı'dır diye bir atasözü var ya.
6: Evet.
2: Bunlar onlar mı?

geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı?
1: Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
1: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
1: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
1: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım.
1: Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
1: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
1: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım. İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
1: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
1: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
1: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
1: Anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
0: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
7: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
6: Demek ki çok çalışmayacağız.
7: Ne yapacağız peki?
5: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
6: Hayır, etkili çalışacağız.
0: O nasıl olacak?
6: Bir antrenör bulacağız.
8: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
6: Kolay ya. Hemen buluruz ben.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Ha? Kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Aa. Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
2: Evet!
4: Sol sağ, sol sağ, sol sağ, sol sağ. İleri! Geri dönün! Kıpırdamayın, sakın!
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır, izin ver. Meyip de ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz. Tabii önce biraz dinleniriz.
0: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
5: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
0: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
5: Eyvallah.
1: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
0: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.

0: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım, biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi at.
0: Bir daha, bir daha.
1: Nihat, ileri çık.
0: İşte bu.
2: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
3: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.
1: İşte bu be.
0: Hey, aferin çocuklar. Gol, gol, gol. Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
4: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı.
5: Evet Şakir, senin favorin hangisi?
6: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.

0: Onu demiyorum. Hangi takım?
1: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
0: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
2: Dayım abi, ne işin var orada?
3: Antrenörüm ben.
2: Nasıl ya? Ben niye değilim?
4: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Top adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
5: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
4: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım, bu da ne? Veli topu kesti, karşı otağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
6: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
0: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
1: Ne? Namaza mı çağırıyor?
0: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
1: Ha. İyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
5: Ne olmuş bu takıma anlamadım. Şimşek gibi oynuyorlar.
2: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
5: Neymiş o?
2: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur.
4: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
5: Hadi gol!
4: Kalede! İnanılmaz bir gol!
7: İşte bu!
5: Ah Aziz ah! Bari birini tut şu topların. Olsun, öndeyiz işte.
8: Şşş! Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
4: Furkan'dan Nihat'a pas. Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
5: Panter gibi kaleciler var maşallah. Yakala Burak.
4: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol!
5: Yine kaybedeceğiz. Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
4: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
5: Hayır!
4: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı yumurcalı oluyor.
9: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
5: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
10: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
5: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
11: Niye ki?
5: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün...

0: Dün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: oldu biliyor musun? Çöp kamyonu geçerken üzerime çöplerini saçrattı. Çok kirli oldum. Üstelik daha yeni yıkanmıştım. Mis gibi koltuklarım pis gibi kokacak. Düt düt. Aa, bu çok kötü olmuş. Bence hemen yıkanmalısın. Haklısın. Kaputumda benekler çıkmadan hemen oto yıkamaya gitmeliyim. Tamam, dikkatli ol.
1: 8, 9, 10. Benim arkam Samson'um Sobe. Bir daha da yummam ona göre. Neredesin? Şimdi seni bulacağım. Benden daha fazla saklanamazsın.
0: Çöp arabası duyduklarım doğru mu? Bip bip bip. Doğru ama bilerek olmadı. Bir anda kapağım açıldı ve çöpler fırladı gitti. Fiu. Aa, arkadaşından özür diledin mi peki? Hayır, unutmuşum. Kapağımı hızlıca açan rüzgar aklımdan özür dileme fikrimi de uçurmuş olmalı. Fiu. O zaman birazdan arkadaşın gelecek. Ondan nazikçe özür dile, tamam mı? Tamam. Fiu.
1: Odada olmadığına göre fazla uzağa gitmiş olamazsın. Belki de aşağıdadır.
0: Hadi bakalım çöp arabası, arkadaşın seni dinliyor. Özür dilerim, küçük araba istiyorum olmadı. Bip bip, tamam. Bir daha dikkatli olursan sevinirim. İki defa üst üste yıkanmak zorunda kaldım. İnşallah hasta olmam.
2: Amin. İnşallah hasta olmazsın Eren. Çorabanın teki nerede?
0: Bilmem. Bazenleri ortadan kayboluyor.
2: Demek ortadan kayboluyor. Çok esrarengiz. Onu son gördüğünde neredeydi?
0: Ayakımda.
2: Ayakından, aman yani ayağından çıkardıktan sonra hiç görmedin mi?
0: Sepet kirlisine gitmiş olabilir.
2: Kirli sepetine gittiyse annenin elinden kurtulabileceğini hiç sanmıyorum.
1: Ben çorabımın eşini bulamıyorum. Eren, sen gördün mü?
3: Aman Allah'ım.
2: Giderek daha da gizemli bir hal almaya başladı.
0: Nereye gidiyor bu çoraplar?
2: Hemen bir toplantı yapmalıyız.
0: Toplantı.
1: İyi fikir.
2: Kaybolan çoraplar hakkında durum değerlendirmesi yapmalıyız. Ama bir eksiğimiz var.

0: annemle mi koyup?
1: Oo, Allah korusun.
0: Ha? Süpürge sesi geliyor. Fazla uzağa gitmiş olamaz.
1: Allah'a şükür.
0: Annemsiz devam etmek zorundayız.
2: Haklısın. Mesele daha fazla büyümeden halletmeliyiz. Öncelikle aranıyor ilanları yapmayı teklif ediyorum. Ne dersiniz?
0: Süper fikir baba. Böylelikle herkes duyar.
3: Evet, annem bile duyar.
0: Halam bile duyabilir.
2: O zaman işe koyulma zamanı. Tada!
0: Çok güzel oldu babacığım.
3: Yaş olsun, yaş olsun.
2: Şşş, sessiz çalışmalıyız.
0: Haklısın baba.
2: Olay gününe geri dönelim. En son çorabı nerede görmüştün?
0: Odamda.
3: O zaman odadan aramaya başlamalıyız.
2: Hadi o zaman. Bismillah. Gelin diyor. Hadi. Tamam. Annen temizlik yaparken ortalıkta dolaşmamalıyız. Acele edelim. Çorabın başı dertli olabilir.
3: Ha?
2: Ne oldu?
3: Köpeğin fındık olmadan çorapları bulmamız imkansız.
0: Ha, haklısın ama senin odana nasıl gideceğiz? Bizi görebilirler.
2: Hep birlikte gitmeyelim. Eren, sen yavaşça git ve fındığı al. O sırada biz de burayı arayalım.
3: Anlaşıldı şefim.
2: Müfettiş daha iyi gibi.
3: Tamam müfettişim.
2: Sen yatağın altına bak. Ben de oyuncakların arasına bakayım.
0: Burada yok, burada da yok. Yatağın altı temiz. Ne durumdayız kaptanım?
2: Müfettişi tercih ederim.
0: Müfettişim, buldun mu?
2: Maalesef. Burası da temiz. Ama fındık bir gelsin, bulacağız inşallah. Onun burnuna çok güveniyorum.
0: Eren çoktan gelmiş olmalıydı. Ay, başına bir şey gelmiş olmasın.
2: Aman diyeyim, sakın.
3: Biz geldik.
0: Ama Eren sadece fındık yeterdi. Diğerlerini neden çağırdın ki? Şimdi odamın altını üstüne getirirler.
2: Sorun yok Ceren. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olur. Tabii annen görmediği sürece. Biliyorsunuz odadan odaya oyuncak nakli bir süre yasak.
3: Bakın çocuklar, çorapları bulunca herkes kendi bölgesine dönecek. Anlaştık mı? Hav hav hav hav. Tamam anlaştık. Hadi iş başına.
2: Hadi bakalım.
3: Hadi. Baba dikkat et.
2: Fındık dur oğlum. Şimdi oyun zamanı değil. Dur dur. Hadi bulmamız gereken çoraplar bizi bekliyor.
0: Hemen yeni görev dağılımı yapıyoruz. Ayı minnak ve kurnaz tilki giysi dolabına. Marş marş. Beyaz tavşan ve tombul kedi çorap çekmecesine.
3: Olmaz.
0: Neden ama?
3: Tombul kedinin beyaz tavşanı tırmaladığı günden beri konuşmuyorlar.
0: Ama tombul kedi, bu hiç doğru bir davranış değil.
3: Bence de.
2: Tombul kedi hatasını anlamış olmalı. Özür dilemedi mi?
3: Dilemedi.
2: O zaman hemen onları barıştırmalıyız. Beyaz tavşan, beyaz tavşan. Seni tırmaladığım için özür dilerim.
0: Tamam tombul kedi, bir daha yapma olur mu? Öfkeni tırmalayarak göstermemelisin.
4: Tamam beyaz tavşan, hadi çorap çekmecesine gidelim. Ceren'in yardıma ihtiyacı var. Ona hemen yardım edelim.
0: Tamam. Zürafa da benimle geliyor. Boyumun yetişmediği yerlerde kendisine çok ihtiyacım olacak.
2: Eren, fındık, hadi.
3: Duydunuz mu? Tombul tavşan bizi çağırıyor.
0: Hadi bakalım zürafacık. Kayıp çorap, çorap çekmecesinden çıkarsa çok gülerim.
2: Tombul kedi şüphelerinde haklı olabilir. Hadi daha dikkatli bakalım.
3: Çorapların çok dağınık abla. Daha düzenli olman gerekir.
0: Tavsiye için çok sağ ol bay düzenli çorap kaybeden.
2: Durun durun. Beyaz tavşan bir şey buldu.
3: Buldu mu yoksa müfettişim?
2: Az kaldı. Ulaşmak üzereyim çocuklar. İşte.
0: Yaşasın. Çorap bulundu.
2: Beyaz tavşan ve tombul kediye teşekkür etmeliyiz.
0: Çok sağ olun. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
3: Şimdi sıra benim çorabımı bulmaya geldi. Bakın.

0: Aa. Bakar mısın?
1: Hı? Anne.
2: Hemen geliyorum canım.
0: Bak Adem, süpürge çalışmıyor. Ha?
2: Sabahtan beri çalışıyordu.
0: Evet öyleydi ama şimdi ne oldu anlamadım.
2: Allah Allah. Açılıyor ama sanki boğuluyor gibi kapanıyor.
0: Ya?
2: Filtresine bakmalıyım sanırım.
1: Bak baba.
2: Bakın buraya kimler sıkışmış.
1: Yaşasın çorabım.
2: Çorabın burada ne geziyor?
1: Canı sıkışmış demek ki babacığım. Bulduk ya, ona bakalım.

Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki.

0: Bizi korkuttun.
1: Nasıl da korktunuz? Asıl korkunç olan ne biliyor musunuz?
2: Neymiş?
0: Neymiş?
1: Ormandaki boz ayı.
0: Ormanda ayı mı varmış?
3: Haça ne ayısı bu?
1: Duyduğuma göre ormanda kocaman bir boz ayı varmış. 2-3 katımız hatta 4-5 katımız büyüklüğündeymiş.
2: Ha?
3: Mümkün değil ki ormanda ayı olsun. Nereden duydun bunu Uşav?
1: Duydum işte.
2: Ya varsa? Bu ayıyı mutlaka görmeliyiz.
3: Yok değil Rumula, yok yok.
1: Var.
3: Yok.
1: Var.
0: Hadi gidip kendi gözlerimizle görelim. Var mı yok mu?
2: Evet evet, bence kesin var.
3: Yok diyorum da.
1: Var işte, var diyorum.

Çok yoruldum yahu. Sen de yoruldun mu kara kaçan? Odunları topladık çok şükür. Artık eve gidebiliriz. Kara kaçan?

0: Hadi ama huysuzluğun yine üzerinde bugün. Anlaşıldı. Yine bindirmeyeceksin bizi. Oy.
1: Oy. Ne yapıyorsun burada hoca?
0: Asıl sen ne yapıyorsun Cemal Efendi?
1: Ayı arıyoruz da.
0: Ne ayısı?
2: Boz ayı hocam. Boz ayı. Kocaman dişleri. Büyük pençeleri varmış. Boyu o kadar uzunmuş ki bizim 5-6 katımız kadarmış.
0: Hey, dur kara kaçan.
3: Ula kara kaçan deduk. Gerçekten de kaçtı.
0: Yakaladık seni.
3: Biz yakalamadık hoca. O durdu.
4: Niye durdu ki?
2: Burada bir şey yok.
0: Kara kaçan. Bu ne yapacağı belli olmaz. Hadi hava kararmadan geri dönelim.
5: Acaba nasıl geri döneceğimizi bilen var mı?

0: Ben size dedim uşaklar.
1: Ayı yoktur diye.
2: Aslında... Şaka yapmıştım.
3: Ha? Ha?
2: Aslında ayı yoktu.
4: Anlamıyoruz evladım. Ne söyleyeceksen düzgünce söyle.
2: Şey, aslında ayı yoktu. Şaka yaptım.
3: Ne?
5: Ne?
1: Ula gördün mü başımıza neler geldi?
5: Kaybolduk da.
4: Şakadan bile olsa yalan söylemek kimseye yakışmaz evladım. Hele çocuklara hiç yakışmaz.
2: Özür dilerim baba.
4: Ateş yaktığımız iyi oldu. Ateş hayvanları uzak tutar.
1: Ayı cibi mi mesela?
6: Ayı mı?
3: Ayı mı?
0: Ayı mayı yok burada uşaklar. Karadeniz hamsileri gibi titremeyin da.
6: Ben çok korkuyorum.
3: Galiba ben de çok korkuyorum Bestami.
0: Korkmayın uşaklar. Ben yok.
4: Aman aman aman.
1: Oy! O da neydi ula?
4: Ay ay ay ay ay ay ay ay.
3: Ayı var burada. Ömer demişti.
0: Ne ayısı uşaklar? Hocaymış da, hocaymış.
4: Kaçın, ayı geliyor.
3: Ha?

Gördünüz mü bir şakanın başımıza getirdiklerini? Hem Peygamber Efendimiz bile şakada olsa yalan söylemeyin der. Siz olun, doğru yoldan ayrılmayın evlatlarım. Geldik bir günün daha sonuna. Bugün kandık Ömer'in şakasına. Aslında ayıdan kaçmazdım ama ben de Allah'ın bir kuluyum sonuçta.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

Nah. Nah.

Huh? Huh? Huh? Huh? Huh?

Stop! Stop!

Ah!

Oh.

down, baby.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işte.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
1: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
3: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
4: Çok tatlıydı çilekler.
5: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
3: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
5: Aa, uyudu bile.
4: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
5: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
4: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
3: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
4: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
5: Tatlı tatlı kaşın.

0: kalacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmam.

0: uyanabiliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
0: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
2: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
3: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz daha sağ kaşı.
5: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
2: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim.
2: Hey!
1: Ozan!
5: Yine oyun peşindeler.
3: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
0: İstop! Renk turuncu.
2: Turuncu nerede?
1: Üzerinde John, üzerinde.
2: Ha, elim sende. Aa, ya hayır.
1: Elim sende.
0: Yakaladım seni.
2: Iskaladın.
0: Turuncu, buldum. Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
2: Tamam, ebeveynim.
5: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
3: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
5: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
5: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Bu çok zor.
3: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
5: Top geliyor.
4: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Yeniden uykum geldi.
0: İşte top burada.
2: Buldum.
1: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
0: En sonunda çilekleri de bulduk.
1: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe gidiyoruz.

0: Aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda bişer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. Duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Ha, kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Sen burada mıydın?
1: Evet. İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Mabidik.
0: Dıgıdık olmasın o.
1: İnek olduğu için mabidik.
0: Anlıyorum.
1: Mabidik.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha! Where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse. Acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç. 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir.

onca şarkıya, Türkiye bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur bili. Gah bili bili bili bili bili, gah bili bili de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a, bugünlerde düştüm dara. Gah bili bili bili bili bili, gah bili bili de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı, gelsin laboratuvar mekanı.

0: Czeluś, czeluś, czeluś, ujma, tekaja, cieza. Czeluś, czeluś, czeluś, czeluś, tekaja, cieza. Czeluś, tekaja, mezun oldun.
1: Sen de Yumuhay, dişli çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfod, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik mimnastik.
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim. Orada mısınız acaba? Mayday. Alo. Alo alo. Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK 6. Sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde. Tam ortasında. El freni gibi bir şey.

0: Dümen yapmıyorum ya, gerçekten de kol var.
1: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha öyle desenize canım.
1: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday, mayday. Çok rüzgarlı. Aa, her yerim çiğ kuvveti. Anne neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday, imdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar, üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bakın, bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Ay! Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. Vecihi K6, pistinize yaklaşmaktayım.
1: Rüzgar 5 nokta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim. Ay! Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttüğü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
2: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
2: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
2: Merak ettim sadece.
0: bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
2: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.

0: Ay şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
0: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Örtüyü aldın mı Linacığım?
1: Alıyorum anne. Sepete koydum. Başka ne kaldı?
0: Bir bakalım. Bardakları aldık. Peçeteleri koyduk. Tabaklar hazır. Her şey tamam.
1: Anne, sence bir şey unutmadık mı?
0: Yok. Ne unuttuk?
1: Yemeği.
0: Aa, evet doğru.
2: Anne, babam ne zaman çıkarız diye soruyor.
0: 20 dakikaya işimiz biter oğlum.
2: 20 dakika. O zaman biz uçurtma uçuruyoruz.
0: Tamam oğlum. Çok terleme.
2: Tamam.

0: Hazır mıyız Tuğba Sultan?
1: Her zaman şef.
0: O zaman işte başlıyoruz. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve
1: ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Yine muhteşem bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bugün ailecek pikniğe gidiyoruz. Kırlarda oturup yemek yiyeceğiz, top oynayacağız. Biz annemle çiçek toplayıp taç yapacağız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim, papatya tacı yapacağız.
2: Merhaba arkadaşlar, ben Tuna. Bugün sizlerle uçurtma uçuracağız. Bakın uçurtmama.
0: Tuna, ekranın önünden çekilir misin?
2: Ama abla, uçurtmamı gösteriyorum. Arkadaşlar, bunu babamla beraber yaptık. Bakın, uçurtmayı böyle uçuruyoruz.

0: Çekil artık.
1: Oğlum, evin içinde uçurtma uçurulmaz.
0: Tamam, bu son tur.
1: Etme Linacığım. Kardeşin evin içinde böyle hareketli oyunlar oynanmayacağını anladı. Değil mi Tuna? Hadi oğlum, sen bahçeden biraz elma topla. Piknikte yeriz.
0: Anlaşıldı. Elmalar toplanıyor.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pikniğe gideceğimiz için hepimiz çok heyecanlıyız. Ve sıkı durun. Piknik için hamburger yapıyoruz.
1: Ev yapımı hamburger. Hem daha sağlıklı hem de çok lezzetli, değil mi şefim?
2: Hem de çok kolay. Şimdi göreceksiniz.
1: Hadi o zaman. Bismillah deyip başlayalım. Ama önce...
2: Önce eller yıkanıyor.

0: geçmeden önce işte malzeme listesi. Hamburger ekmeği, marul, domates, turşu ve soğan. Hamburgerin köftesi için kıyma, tuz ve karabiber.
1: Peki ne kadar kıyma?
0: Ne kadardı?
1: Sanırım kişi başı 100 gram kıyma yeter şefim.
0: Evet, hamburger köftesi için kişi başı 100 gram kıyma kullanıyoruz. Biz 4 kişi olduğumuza göre 100, 200, 300, 400. Evet, biz 400 gram kıyma kullanıyoruz.
1: Anlaşıldı şefim.
0: Arkadaşlar, önce hamburgerimizin köftesini hazırlayacağız. Bunun için boş bir kaba kıymamızı alıyoruz.
1: Sonra şefim?
0: Tuz ve karabiber. Hamburger köftesine sadece bu ikisi konuyor. Çok kolay değil mi? Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber. Şimdi iyice karıştıracağız.
1: Ama bunun için önce eldivenlerimizi giyiyoruz.
0: Eller hazır.
1: O halde kolay gelsin şefim.
0: Arkadaşlar, hamur yoğurur gibi. Bakın böyle.
1: Çok iyi gidiyorsun şef.
0: Arkadaşlar, çok eğlenceli. Tıpkı oyun hamuru gibi. Mutlaka deneyin.
1: İyice karışmış galiba şef.
0: Evet. Şimdi yuvarlayıp köfte yapacağız. Önce 4'e bölüyorum. Sonra da her parçayı yuvarlıyorum.
1: Ben de tavayı ısıtayım.
0: Bakın, top gibi oldu. Şimdi de bastırıyorum. Böyle.
1: Çok güzel oldu şefim. Ben hemen pişirmeye geçiyorum.
0: Sizinle işimiz bitti. Arkadaşlar, bu salatalık turşusunu da Nurten teyzeyle birlikte

0: Benim bir yüzü pişti şefim. Çeviriyorum.
1: Oh, kokusu geldi. Yemek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar, bu hamburger ekmeklerinin hazırlarını da alabilirsiniz. Ama biz annemle beraber evde hazırladık.
0: Böylesi çok daha lezzetli.

0: Artık hamburgerleri hazırlayabiliriz. Hamburger ekmeğine önce marul yapraklarını koyuyoruz. Sonra köfte, domates, soğan, en üstte de turşu. Oldu. İşte bu kadar. Ekmeğimizi kapatıyoruz. Ve işte karşınızda ev yapımı nefis hamburger.
1: Gerçekten çok leziz görünüyor şefim.
0: Siz de bu tarifi sevdiyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hamburgerlerimiz hazır olduğuna göre artık pikniğe gidebiliriz. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Anne, çok güzel oldu.
1: Aferin benim küçük şefime. Giderek ustalaşıyorsun.
0: Elmalar toplandı. Bunlar yeter mi?
1: Aferin oğluma. Bütün ağacı toplamış.
0: Çok mu olmuş?
1: Yani.
0: Ben yerim ki.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz Yıldızlar Gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor.

0: Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Benim ekibim. Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajla keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım, çekil kenara. Ay, ah.
0: Ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
1: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin, anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gidelim.

0: gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım.
1: Bir kroki olsaydı elimizde.
2: Bir kroki.
0: Aklından neler geçiyor tilki?
3: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
4: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
0: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
4: Eyvah!
0: Kurye ya!
4: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
0: Kroki ne olacak?
4: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
3: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
0: Uçuştu.
3: Uçuştuğu yerin koordinatlarını bize...
2: Bu ne hız?
4: Yürüyün gidiyoruz.
3: Tahminimden de hızlı.
0: Beni bekleyin.
3: Hazır mıyız?
4: Hazırız.

0: odalıydı kurye.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuş türü.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursan.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
3: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
2: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
4: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
2: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.
4: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
0: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

Galip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Muradiye Rallisi'nden canlı yayındayız. Görünen o ki yarışmanın liderliğini usta şoför Furkan almış.
1: Görünen o ki Furkan takımı biraz erken heyecanlanmış. Yarışmanın favorisi İsmail.
0: İsmail, ne oldu kardeşim? İhtiyaç molası için erken değil mi?
1: Neyse ki saat daha erken. Akşam olsun.

0: ballısın ha. Ne balı canım? Bilerek yaptım. Ustalık bu, ustalık.
1: Neyse, karnım acıkmıştı.
0: Evet sayın seyirciler, usta yine başardı. Öyle iyi ki dışarıdan bakıldığında kolay bir şey yapıyormuş gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun Furkan?
2: Evet Furkan, gerçekten de bir dünya markası. İnanılmaz bir yetenek.
0: Yarışmayı kazanmasına saniyeler kaldı. Evet, o her yerde. Furkan yarışıyor. Furkan sunuyor. Furkan alkışlıyor. Bu da ne?
3: Öyle kolay değil Furkan Bey. Kendin çal, kendin söyle. Bir yere kadar.
0: Sen de nereden çıktın? Aslan kardeşim benim. Hadi ailemiz adına kazan şu yarışı. Baksanıza. Ben kazandım diyebilir miyiz?
3: Ne alaka abi?
0: Hepimiz kaybettiğimize göre hepimiz birinciyiz demek. Dolayısıyla ben de yattığım yerden birinci oldum.
2: Nasıl yani?
0: Yani sonuncu olacağımdan emindim. Ama birden birinciliğe yükseldim.
3: Bu mantıkla yarışamam abicim.
0: Allah Allah. Bu haline böyle.
2: Meto, ne yapıyorsun burada? Neden yarışa gelmedin?
4: Ben...
0: Hem araban nerede? Arabasız nasıl yarışacaksın ki?
3: Belli ki arabaya bir şey olmuş abi.
2: Sabah arabamı süsleyip yola çıktım.
5: Bir şey olmadı.
2: Ama hesap edemediğim bir engelle karşılaştım.
3: Neymiş o?
2: Eğer rüzgar büfeden yana esmeseydi araba hala bende olurdu.
0: Arayalım. Sonuçta nereye kaybolur ki araba?
3: Evet, buralarda bir yerdedir.
2: Sabahtan beri arıyorum. Bakmadığım yer kalmadı. Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Biri almış olmasın?
2: Başkasını da görürsem dayanamam. Ben o araba için tam bir ay para biriktirmiştim. Artık başka araba almanın imkanı yok. İnşallah elinde kalır alanın.
0: Öyle ses olur mu Meto? Tövbe de.
2: Ama benim de o araba.
0: Ne olursa olsun başkaları hakkında böyle söz söylenmez.
2: Seni anlıyorum Meto. Tufi'yi kaybettiğimde ben de benzer şeyler hissetmiştim.
0: Of. Peki şimdi ne yapacağız?
2: Hurdacı'ya gideceğiz arkadaşlar. Sana yeni bir araba bulacağız.
0: Sahibi.
3: Sanırım sadece Meto için gitmeyeceğiz hurdalığa.
2: Daha iyi. Meto'ya sıfırdan araba yaparken biz de kendi araçlarımızı geliştirebiliriz.
0: Tabii canım. Ben o yüzden şey yaptım. Meto yalnız kalmasın diye.
2: Ben bir daha düşündüm de vaz mı geçsek? Çok da önemli değil yani. Ben sizi izleyerek de eğlenebilirim.
0: Geldik Meto. 5 basamak daha dayan. Başaracaksın.

0: بسم الله. Bodu, sen ha? Böyle adam mı uyandırılır? Seni yakalarsam var ya, Kars'a yollayacağım. Gel buraya. Gel buraya dedim sana.
1: Selamun aleyküm Müçtebe abi.
0: Demek beni misafirlerimiz için uyandırmak istedin. Ha, affettim o zaman. Aleyküm selam çocuklar. Ne istediniz? Yine bir şeylerimi kırıp döktünüz.
1: Sorma abi. Bu sefer direkt ortadan kaybettik. Yenisini yapalım diyoruz.
0: Dükkan sizin çocuklar. İstediğinizi alın. Bana ihtiyacınız olursa şurada biraz dinleneceğim.
1: Burası karman çorman. Burada nasıl işe yarar bir şeyler bulacağız bilmiyorum.

0: İşte bu kadar. Bilerek yaptım bunu ben. Benim sayemde oldu.
1: Bakın, bence gövdemizde bu olabilir.
0: Yani, bilemedim. Pek havalı değil ama. Sen de biraz abarttın Meto. Önce bir gitsin de sonra biz onu havalı yaparız. Aman sen dokunma da şimdi yarım yamalak aleti de parçalamayalım.
2: Onları kullanarak uzaktan kumanda yapabileceğimize eminim ama bize bir bilinin yardımı gerek.
3: Batu!

0: Başta biraz tereddüt etmiştim ama şimdi bakıyorum da epey iyi iş çıkarmışız. Artık geriye tek bir şey kaldı. Neymiş o? Hepinize toz yutturmak.
1: Hadi o zaman.
0: Radye rallesi başlasın.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bölüm 2. Başkan. Ne oldu Yama? Yüzünden düşen bin parça?
1: Sormayın profesör. Bugün sınıf başkanlığı seçimi vardı. Kulpayı kaybettim.
0: Kaç oy farkla kaybettin ki?
1: 23 farkla.
0: 23 mü? Rakibin kaç oy aldı?
1: 24.
0: Bu nasıl kulpayı böyle?
1: Bir dakika. Bana bir oy çıktığına göre sen de bana oy vermedin. Alacağın olsun Civan. Hani arkadaştık?
2: Arkadaşız. Ama bence Zehra sınıfı daha iyi yönetir. Zehra sınıfın beyni gibidir.
1: Ne alakası var şimdi beynin konumuzla?
2: Vücudu da beyin yönetiyor ya, o bakımdan.
1: Sen de bir şey bilmiyorsun Civan. Vücudu yöneten organ beyin değildir. Ayaklardır.
2: Hı? Ne? Ayaklar mı?
0: Ayaklar mı?
1: Tabii ki. Bak şimdi. Biz buraya hangi organımızla geldik? Ayaklarla. Yani vücudun nereye gideceğine karar veren ayaklardır.
2: Cidden sebep bu mu yani?
1: Sadece bu değil. Bir şey daha var.
2: Neymiş?
1: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Futbol. Peki futbol neyle oynanır? Ayakla. Yani ayaklar sadece vücudu değil, bütün dünyayı yönetirler.
0: Durun bakalım, sakin olun. Bu sorunun cevabına simülasyonumuzda bakalım. Ne dersiniz?
1: Harika olur. Civan da biraz bilim öğrenmiş olur. Vücudu yöneten organa gelecektik.
0: Geldik zaten.
1: Bu ayak değil ki.
0: Vücudu yöneten organımız da ayak değil, beyin zaten.
1: Profesörler de yanlış bilebiliyor demek ki.
0: Şu anda bunları düşünüp söyleyebiliyorsan bu beynin sayesinde oluyor.
1: Niyeymiş?
0: Çünkü beyin düşünme ve konuşmanın merkezidir.
2: Sadece bunlar mı?
0: Hayır. Duyu organlarımızdan gelen sinyaller de beyne gider ve orada işlenir.
2: Başka?
0: Hareketlerimizi de beyin kontrol eder ve yönlendirir.
1: Yani pek inandırıcı gelmedi.
0: İzle o zaman. Monitörler. Beyin. Ayak. El. Şimdi beyinden ayaklara hareket etmesi için emir gönderin. Gördün mü? Şimdi de eli hareket ettirelim.
2: Vay canına. Harika.
1: Ne yani? Beyin olmasa elimiz ayağımız oynamayacak mı?
0: Deneyelim. Beyni kapatıyorum şimdi.
2: Ne oluyor profesör?
0: Şu anda beyni durdurdum. Hareket, görme, işitme, dokunma fonksiyonları da durdu. O yüzden simülasyon uyarı veriyor.
1: Aman profesör, beyni tekrar aç lütfen. Ses kesilmedi.

0: Eyvah, bir arıza çıktı galiba.
1: Ne olacak şimdi?
0: Kaşif, simülasyondaki arızayı tespit et.
2: Beyine giden damarlarda tıkanma.
0: Sıkı tutunun. Tıkalı damarı bulup açmalıyız.
1: Bulamazsak ne olur?
0: Simülasyon kullanılmaz hale gelir.
1: Yandık!
0: Kaşif, boyutu küçült. Beyine giden damarlara giriyoruz.
1: İşte. Profesör, tıkanıklık şurada.
0: Sıkı tutunun. Kaşif, normal boyuta dönelim.
1: Ayakla beyin vücudun iki ucunda bulunuyor. Nasıl haberleşiyorlar?
0: Nöronlar sayesinde.
1: Hı? Nöron nedir?
0: Beyinden vücuda, vücuttan beyne bilgi taşıyan sinir hücreleridir.
1: Kablo gibi mi?
0: Yani evet, kablo gibi de diyebiliriz. Ama çok daha ince ve çok daha hızlı veri taşıyan kablolar.
1: Ne kadar hızlı?
0: Bir saniyeden daha kısa bir zamanda milyonlarca bilgiyi taşıyabilirler. İnanması zor değil mi?
1: Hı hı.
0: Hadi gelin bunu da görelim. Tüm vücut... Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olacak.
1: İşte bakın, ayak kendi kendine karar verdi.
0: Bir de yavaşlatılmış şekilde izleyelim. Ayağımız sıcak bir nesneye dokunduğunu haber veriyor. Beyin de ona geri çekilmesi için emir veriyor.
1: Ya! Beyin olmak da amma zormuş. Bütün vücutla ilgilenmek zorundasın. İyi ki de başkan olmamışım.
3: Evet profesör. Beyin bu kadar çok çalışıyorsa ne kadar enerji harcıyor?
0: Vücudumuzdaki kanın %20'si beyni beslemek için kullanılır.
1: Nasıl ya? Beyin vücudun %20'si kadar mı ki? Bana o kadar büyük gelmedi.
0: Hayır tabii ki. İnsan beyni yaklaşık 1300-1400 gram kadardır. Bu da yaklaşık 13-14 tane limonun ağırlığına eşittir.
3: Ama öneminden dolayı kanımızın %20'si onu beslemek için kullanılır.
0: Aynen öyle.
1: Peki, beyin neyle çalışır? Benzin falan mı?
0: Tabii ki hayır. Beynin enerji kaynağı oksijen ve glukozdur.
1: Hı? Şeker yani.
0: Laboratuvara dönme zamanı. Sakin ol Yaman. Çok mu acıktın?
1: Beynimi besliyorum profesör. O çalışmazsa ben ne yaparım?
3: Asıl böyle abur cubur yersen ne olursun onu düşün.
1: Niye? Beynin enerji kaynağı glukoz değil mi? Ben de bir sürü glukoz gönderiyorum sevgili beynime.
0: Yamancığım, sağlıklı besinlerden de gerekli glukozu elde edebilirsin. Ayrıca şeker komasına girmene gerek yok.
1: Hadi ya, çok zevkli bir yöntemdi bu. Keşke zararlı olmasaydı.
0: Ayrıca beyne enerji veren ikinci şeyi unutma. Onu da bol bol göndermelisin beynine.
1: Neydi ki o? Toz şeker mi?
3: Tabii ki hayır. Oksijen.
0: Ne yapıyorsun acaba?
1: Oksijen tüpünden oksijen alacağım.
3: Doğalı varken neden tüpten alıyoruz ki?
1: Doğalı da mı satılıyor? Vay arkadaş, oksijenin bile yapayını üretmişler. Tamam, gidip alalım hadi. Nereden alınıyor?
3: Bahçeden. Hem de bedava.

0: 유물전화.
1: 이제는 알아보자 못해 날 스틸레 전시회 라이데
2: 헤매는 선이오루.
1: 에러 오면서 알카다시들, 미제베 알아봐야 하즘.

Merhaba çocuklar. Oo, maşallah. Muhabbetiniz bol olsun. Hey, merhaba. Sesimi duyan var mı? Hah, hiç duymayacaksınız sandım çocuklar. Maşallah çok neşelisiniz. Oyuncaklar yeni mi? Bu arabalardan sizde zaten vardı diye hatırlıyorum. Ama çocuklar, bu kadarı gerçekten çok fazla değil mi? Bir de şeker görüyorum. Anlaşılan alışverişte ölçüyü biraz kaçırmışsınız çocuklar. Var mısınız kapışmaya? Düşünün bakalım, akıllıca ve israftan uzak bir alışveriş hakkında neler çizebilirsiniz? Hazır mısın keçi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ferman. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Alışverişten uzak durun. Doğru, alışverişten uzak duramayız. Peki ne yapmalıyız? Anladım. Alışveriş için önceden bir liste yapmalıyız. Böylelikle hem ihtiyacımız olan şeylere odaklanmış oluruz, hem de israftan korunuruz. Teşekkürler keçi. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Büyüteç. Demek büyüteç. Bir tanesini çözememişken bir büyüteç daha. Bakalım ne çıkacak. Çözüyorum yavaş yavaş. Buldum. İhtiyacımız olan şeyi alırken fiyat ve kalite karşılaştırması yapmayı unutmayalım. Her alışverişte birkaç ürüne bakmakta yarar var çocuklar. Güzel tespitler. Aferin size. Benim aklımda olan ama sizin çizmediğiniz bir şey daha var. Bakalım tahmin edebilecek misin keçi? Hadi bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Evet. Tebrikler, doğru tahmin ettin. İşte bu. Özellikle gıda alışverişlerinde mutlaka son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Tarihi geçmiş hiçbir ürünü tüketmemeliyiz çocuklar.

Karacığım, ne zahmet ettin? Biraz kraker alırım. Ne? Hepsi benim mi? Ama çocuklar, çok fazla bunlar. Açken alışverişe gitmişsiniz anlaşılan. Ne var ne yok toplamışsınız. Ama bir daha listeyle gideceksiniz değil mi? O zaman ben bunları arkadaşlarla paylaşayım. Siz siz olun, açken alışveriş yapmayın, emin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
2: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
4: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
4: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
4: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
4: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
4: Sen dedin.
3: Sen.
4: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
2: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
2: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
2: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
2: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
4: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
2: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır. Elini çabuk tut.
0: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
2: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
3: Zaten bırakmıştık.
2: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
4: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: eşyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar.
2: Hadi doğru kermese.
3: İyilik için.
4: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
5: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
5: Size bu işi ben hallederim demiştim.
2: Hayır, bana bırakın demiştin.
5: Kim? Ben mi?
4: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyilik için.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: iyilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım

0: malzemelerinin hepsini not ettim.
1: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
2: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
0: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede? O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
2: İnşallah. Yardım da istemedi.
0: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
3: Bakın geliyor.
2: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
4: İyilik için.
0: Haber metinleri tamamdır.
5: Görüntüler de kanala yüklendi.
2: Harikasınız.
0: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
6: Teşekkürler İkbal.
2: Çok yoruldum. Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
6: Evet mi ya?
2: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
0: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler, iyilik için varız.
4: İyilik için.
1: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yer

0: Salam.
1: Özgür kuş.
0: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor. Tamam kızım, bitti zaten. Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
2: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
0: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
2: Bulabildi mi bari?
0: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
2: Rems bitkisi değil mi o?
0: Evet, en taze yerinden topladım.
2: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
0: Ha? Ama sevmişti baba.
2: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
0: Kuşlar mı?
2: Evet. Hadi eve geçelim.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
2: Evet yara. O hayvanları çok sever.
0: Ha? Kuşları da sever mi?
2: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
0: Kuşları seviyor ha? Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
3: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
0: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
3: Abi yapmayacaksın değil mi?
0: He? Neyi?
3: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
0: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
3: Neymiş o benim bilmediğim?
0: Benim bir sürü Rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
3: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur. İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi.
0: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Anit, ben ve o her yere gideceğiz.
3: Ya gelmek istemezse?
0: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
3: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
0: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi. Kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
3: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
0: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
3: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse,

0: Beni çok mutlu ettin Lemir. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta. Ha? Yürü Lemir. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
0: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur. Ha?

0: kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemmy? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Ha? Ha? Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemmy. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

Thank you.

0: Üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor. Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin. Neyse. Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu? Ha? Lemi, bunu neden yaptın?
1: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
2: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rem Smith kesi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yera.
0: Anlıyorum.
2: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
2: Aferin sana. Hoşça kal Yera.
0: Hı?

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba!
1: Ha? Dur Lemi.
2: Ah! Merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
2: Aa! Aa!

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Baba, çocukların velisi aradı. Yarım saat geç kalacaklarmış.
1: Öyle mi? Hala. O halde biz bu zamanın boşa harcamayalım. Şöyle bir silip süpürelim balonu.
0: Ben her gün temizliğini yapıyorum zaten baba.
1: İçini temizliyoruz. Dışını da bir siliverelim kızım.
0: Tamam baba. Ben içeriden temizlik kovasını alıp geleyim.
2: Sen dur Sema abla. Yerini biliyorum ben. Alıp getiririm. Bir çayım ya ben.
0: Peki küçüğüm. Haklısın baba. Arka taraf biraz tozlanmış. Çocukların gecikmesi iyi oldu bu açıdan. Hemen temizlerim.
1: Beraberce hallederiz kızım.

0: Eyvahlar olsun.
1: Allah'ım sen koru. Ne güçlü rüzgar bu böyle.
0: Sema, Elif içinde, Elif içinde. Elif kızım, Allah'ım sana şükürler olsun. İnmiş balondan.
1: Elif, iyi misin küçüğüm?
2: İyiyim Sema abla, ben iyiyim ama balon gidiyor.
0: Sen iyisin ya, balonu bir şekilde yakalarız. Allah korusun, bir anda nasıl güçlü esti rüzgar öyle?

0: Gövdede bir kırık çatlak falan yok kızım.
1: Şükürler olsun baba. Kazasız belasız atlattık bu badireyi.
0: Allah'a şükür kızım. Çocuklar gelene kadar ben cami imamımızın yanına gideyim. Bir ihtiyaç sahibi var mı öğreneyim. Bu olayı hayırlısıyla kazasız belasız atlattık ya. Bir sadaka verip geleyim.
1: Çok iyi olur baba.
2: Duragah dedi, uçuşu yapalım sonra gidersin.
0: Elifciğim, dinimiz bize sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez diye öğütler. Hayır yapmayı geciktirmeyelim. Allah'a emanet olun kızım.

0: Evet çocuklar, bizim millet olarak öyle güzel adetlerimiz, öyle güzel geleneklerimiz vardır ki anlatmak da bitmez.
1: Hem dinimizin güzel öğütleri hem milletimizin güzel adetleri birleşmiş. Bu sayede medeniyetimiz yüzyıllardır dünyaya örnek olacak davranışlar sergilemiş.
0: Mesela Osmanlı döneminde yardımlaşmanın, dayanışmanın öyle güzel örnekleri sergilenmiş ki imparatorluğumuz dünyaya hoşgörü diyarı olarak nam salmış. Bu dönemde halk arasında çok güzel adetler varmış. Bunların başında da sadaka taşı geleneği gelirmiş.
2: Sadaka taşı geleneği nedir Agah dede?
1: Osmanlı döneminde genellikle cami avlularına ihtiyaç sahipleri gelip alabilsin diye para bırakılacak özel yerler yapılırdı. Buna sadaka taşı denirdi Sevde.
0: Ben hikayede size bunu detaylıca anlatacağım Sevdeciğim. Evet çocuklar, demin de dedim.

0: dönemde yaşayan çiftçi Hasan Emmi'nin sevimli ve sevimli koyunları vardı.
1: Hasan Emmi'nin bütün varı yoğu hayvanlarıydı. Günlerden bir gün koyunlardan birinin doğum vakti geldi. Lakin bir şeyler ters gidiyordu. Hayvancağı zorlandıkça zorlandı. Hasan Emmi hemen baytarı çağırdı.
0: Baytar, yani veteriner, yani hayvan doktoru hemen koşup geldi. Saatlerce uğraştılar ve Allah'ın da izniyle koyun sağ salim doğum yaptı.
1: Üstelik yavruları ikizdi. Hasan Emmi bu zor günün ardından iki yavruya ve annelerine sevgiyle bakıp...
0: Allah'ım sana şükürler olsun. Hem anne hem de yavrular sağlıklı.
1: Diye dua ettikten sonra bunun şükrü olarak bir ihtiyaç sahibine sadaka vermek istedi. Hemen caminin imamının yanına koştu. Ona durumu anlattı. İmam onu dikkatlice dinledi. Ancak ne cami cemaati içinde ne de mahallede böyle ihtiyacı olan bir kişiyi tanımıyordu. Ve Hasan Emmi'ye...
0: Allah senden razı olsun Hasan Emmi. Çok iyi düşünmüşsün. Lakin aklıma sadaka vereceğin ihtiyaç sahibi bir kimse gelmiyor şu an. Sen istersen hayrını götürüp sadaka taşına bırak.
1: Diye cevap verdi. Hasan Emmi bu fikri sevmişti. Caminin hocasına...
0: Çok iyi düşündün hocam. Karanlık çöktüğünde gideyim hayrımı sadaka taşına bırakayım.
1: Dedi.
2: Neden karanlık çökünce agah dedi?
1: Bir elin verdiğini diğer el görmesin derler Ali Zeydan. Hasan Emmi hayrını karanlık çökünce yapmak istedi. Çünkü bu hayrı kimin yaptığı bilinmesin istiyordu. O Allah rızası için hayır yapıyordu. Hayrı alan kişi de yalnız Allah'tan geldiğini bilsin yeter diye düşünüyordu. İşte bu yüzden hava kararınca gitti ve sadaka taşına bıraktı sadakasını.
3: Ya başkaları alırsa parayı oradan agah dedi?
1: Sevdeciğim, İslam ahlakına sahip kimseler kendinin olmayana el sürmez. O taşın sadaka taşı olduğunu herkes bilirdi. O taşın içindeki para yalnızca ihtiyacı olanlar tarafından kullanılır, ihtiyacı olmayanlar el sürmezdi.
0: Hatta ihtiyaç sahibi kimseler taştaki tüm parayı almazdı biliyor musunuz arkadaşlar?
2: Neden?
0: Herkes ihtiyacı kadarını alır, kalan kısmının da bir başka ihtiyaç sahibinin derdine derman olması için bırakırdı.
1: Evet çocuklar, Hasan Emmi hayrını sadaka taşına bırakmıştı. Derken yaşlı bir adam gelip sadaka taşına baktı. İçindeki paraları görünce...
0: Allah'ım sana şükürler olsun. Evde öksüz yetim torunlarım aç bekler. Ben yaşlı bir adamım. Evde yok, avuçta yok. Lakin sen rızkımızı verirsin.
1: Diyerek sadaka taşındaki parayı aldı ve doğruca çarşıya gidip torunları için bir somun ekmek, biraz zeytin, peynir gibi erzak aldı. Yalnızca ihtiyaçları olan kadar aldı. Karınlarını doyuracak kadar.
2: Sonra ne yaptı agah dedi?
1: Artan parayı götürüp sadaka taşının içine geri bıraktı Ali Zeydan. Kendi ihtiyacı olan kadarını harcamış, kalanı da bir başka ihtiyaç sahibi alsın diye getirip bırakmıştı.
3: Ne güzel.
1: Sonra sadaka taşının başına bir genç geldi. Bu gencin babası rahmeti Rahman'a kavuşmuştu. Annesi ise çok hastaydı. Kardeşlerine ve hasta anasına bakmak görevi bu gencin omuzlarındaydı.
0: Her gün çarşıya gider, esnafa çıraklık eder, günlük rızıklarını kazanırdı. Lakin o gün bir iş bulamamış, rızıklarını çıkartacak parayı kazanamamıştı.
1: Bunun üzerine sadaka taşının başına gelip içindeki paraya baktı. Paranın içinden ihtiyacı olan kadarını aldı, gerisini bıraktı. Bu parayla gidip ihtiyaçları olan erzağı alıp hasta anasına ve kardeşlerine götürdü.
0: Sadaka taşında kalan son parayı ise bir hanım kız aldı.
1: Çünkü bu hanım kızın yaşlı mı yaşlı komşuları vardı. Bu yaşlı komşularının kimi kimsesi yoktu. Üstelik evlerinin çatısı akıyordu. Hanım kız buradan aldığı parayla onların çatısını tamir ettirdi. Evet çocuklar, durumu şöyle özetleyecek olursak, Allah'ın izniyle Hasan Emmi'nin bir koyunu ikiz doğurdu. Hasan Emmi, Rabbinin bu lütfuna şükretmek için sadaka taşına hayır bıraktı. Bu hayırdan içlerindeki Allah sevgisi

0: etkisi nedeniyle kimse ihtiyacından fazlasını almadı. Ve bu sayede tam 3 aile nasiplendi. İşte böyle çocuklar. Sadaka vermek hem insanları mutlu etmektir hem de Allah'ın rızasını kazanmaktır.
1: İhtiyaç sahiplerine yardım ederken bu yardımın gizli kalmasına özen göstermek gerekir. Böylece yardımda bulunduğumuz kimseler incinmez. Evet, öykümüzü dinlediğimize göre arkanıza yaslanın ve dikkatlice soruları dinleyin arkadaşlar. Verdiğiniz doğru cevaplar sizi günün galibi yapacak. Koyunu doğum yapmakta zorlanınca Hasan emmi kimi çağırmıştı?
2: Hayvan doktorunu, yani baytarı.
1: Evet, doğru. Bir puan Ali Zeydan'ın oluyor.
0: Peki, Hasan emmi birine sadakayı kime vereyim diye danışmıştı. Hatırlıyor musunuz? Kimdi o?
3: Caminin hocasıydı Agah dede.
0: Doğru. Şu durumda Sevde bir, Ali Zeydan da bir puan oldu.
4: Yani eşitlik var.
1: Evet Miço, senin sorun günün galibini belirleyecek.
4: Sadaka taşındaki hayırdan 3 kişi faydalanmıştı. Kimdi onlar?
2: İlki yaşlı bir adamdı. Torunları için aldı.
3: İkincisi de bir gençti. Hasta annesi ve kardeşleri için aldı.
2: Üçüncü de bir hanım kızdı.
3: Yaşlı komşuları için almıştı.
1: Harika. Son soruyu birlikte ortaklaşa cevapladınız. Buradan ikinize de birer puan.
4: Şu durumda Ali Zeydan 2 ve Sevde 2. Eşitlik oldu.
0: Kaybedeni olmayan bu yarışmamızın bugün bir kazananı da olmadı. İki arkadaşımız da kazandı.
1: İkiniz de bizden birer balon maketi ve rozet kazandınız.
0: Bu rozetlerle birlikte Ali Zeydan ve Sevde de Dikkat Balonu ailemizin birer üyesi oldular.
4: Hey Dikkat Balonu! Ne güzel oldu bu konu. Öğrendin sadaka taşını. Lash sen de payla.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Lahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Tamam, al Galip. İyice karıştır ve bana ver. Selim, bas deyince kronometreye basarsın.
2: Tamam kardeşim.
0: Hadi.
2: Basıyorum.
0: Dur bir dakika. Henüz tam hazır hissetmedim. Size garip geliyor olabilir. Ama arkadaşlar, mental oyunlarda konsantrasyon çok önemlidir.
2: Evet kardeşim, hadi. Birazdan Bayram Hoca gelecek.
0: Oho! Tamam ya, tamam. Selim, bas kardeşim.
2: Bastım.
0: Haydi bismillah.
3: Zaman ilerliyor Salih. Biraz hızlansan mı acaba?
4: Evet. Hadi Salih, yapabilirsin.
0: Şşt, kafam karışıyor ama.
2: Kardeşim.
0: Bitti. Bas Selim, bas. Evet, kaç dakika?
2: Yok, daha neler.
3: Aynen kardeşim. Bekle sabır kahramanı olduk.
0: Sabırda galip, beklemede mülayim.
3: Sağ ol kardeşim. Çok doğru bir tespit.
0: Kronometre bozuk falan olmasın.
4: Ali.
3: Bayram Hoca bekliyor, hadi.
0: Sen nereye?
3: Ben de geleceğim.
0: Yo!
4: Hocam, daha önce badem yedim ama çiçeğini hiç görmemiştim.
5: Ben de öyle tahmin ettim. Bu mevsimde mutlaka görmemiz gereken şeylerden biridir çocuklar, badem çiçekleri.
2: Çiçeklerin de bir zamanı var değil mi hocam?
5: Aynen öyle Selim. Bu yıl çiçeklenme zamanlarını kaçırsaydık önümüzdeki baharı beklememiz gerekecekti.
3: Aa, çiçek açar mı ya? Çok şaşırıyorum.
5: Ben de çok şaşırıyorum, biliyor musun Ali? Kahverengi ağaçtan beyaz, pembe, koyu pembe çiçekler çıkıyor. Kupkuru görünen ağaçtan Allah vakti gelince cap canlı çiçekler çıkartıyor. Şaşkınlık verici gerçekten.
3: Ama çok güzelmiş hocam. Şehirde insan farkına varamıyor.
0: Mis gibi de kokuyor.
5: Salihciğim, dalgın görünüyorsun. Bir sorun yoktur inşallah.
0: En kısa sürede yapma rekorumu kıracağımı düşünüyordum ama olmadı. Muhtemelen kronometre bozuk.
2: Üzülme kardeşim. Dönünce yeniden deneriz.
5: O zaman kalkıp biraz dolaşalım. Kafan dağılsın Salih. Belki oyun falan oynarız, ne dersiniz?
0: Yok.

0: Biz oyun oynamayacak mıydık hocam?
1: Evet. Oyun. Hadi saklambaç oynayalım.
2: Tamam ama uzağa gitmek yok Ali.
1: Yok hocam, tamam.
2: Kime be?
3: Ben olayım hocam.
2: Tamam Salih, sağ ol. Sayma zahmetinden kurtulduk sayende.
3: Önemli değil hocam.
2: Şu ağaç kale olsun.
4: Tamam hocam.
2: 20'ye kadar saymak yeter mi çocuklar?
4: Evet.
2: Hadi o zaman başlayalım.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Bir daha da yummam ona göre. Bayram hocam, sobe.
2: Hemen de gördün ha.
3: Hocam, hiç de görünmeyecek gibi değildiniz. Mustafa sobe. Iy, çık o mikroplu yerlerden, sana kıyamam.

0: Çeşmenin orada biri var. Görüyorum.
1: Sobi.
0: Bir anlık boşluğuma geldi. Yoksa biraz zor sobelerdin.
2: Evet kardeşim.

0: gelelim sobe. Ali, bir sen kaldın. Hey, mezarın arkasındaki. Ali, gördüm seni.
1: Hocam, mezar varmış. Hiç görmedim.
2: Sakin ol bakalım Ali. Burası bir mezarlık değil. Bakalım neymiş?
1: İşte hocam burası.
2: Yaklaşıp bakalım. Gelin gelin.
1: Bismillah. Neymiş hocam? Gerçekten mezarlık mı burası?
2: Hayır çocuklar. Burası bir mezarlık değil. Bu da bir mezar taşı değil.
1: Ne peki?
2: Bakın çocuklar, her ne kadar mezar taşına benzeseniz de bu bir kıble taşı.
1: Kıble taşı mı?
0: İlk defa duydum. Kıble taşı ne demek hocam?
2: Kıble taşı, açık havada namaz kılmak isteyenlere kıble yönünü gösteren taşlardır. Eskiden yani Osmanlı zamanında birçok namazgah vardı. Bu alanda muhtemelen bir namazgah.
0: Namazgah ne hocam?
2: Cami dışında açık alanlarda namaz kılmak için ayrılan alanlara namazgah denir çocuklar. Burada namazgah olduğunu da böylece öğrenmiş olduk.
0: Camide kılmak daha iyi değil mi hocam?
2: Yeryüzü bizim mescidimizdir çocuklar. Cami dışı mekanlarda da temiz olmak şartıyla rahatlıkla namaz kılabiliriz.
0: Sıcak havalar için bence süper fikir. Açık havada çeşmeden abdesti al, kıble taşına dön namazını kıl. Oh mis!
1: Ben de namazgâhta namaz kılmak isterdim.
2: Siz isteyin yeter.
1: Gerçekten mi hocam?
2: Tabii. Zaten vakit girdi. Suyumuz akıyor, kıblemiz belli. Ne duruyoruz?
0: Abdest için birim.
1: İkiyim.

Hey!

0: Sonra gittim, tabii hemen halloldu. Ya Yusufçum, işte böyle.
1: Uzaylılar, uzaylılar.
0: Hemen saklan. Görmesinler bizi.
2: Bu kadar iyi gizlenmeseydin dayı, sonra seni biz bile bulamayız.
3: Korkmayın, benim.
2: Of abla ya. Niye uzaylı kılığına girdin?
3: Uzaylı değil akıllım, dedektif oldum.
0: Bir dakika. Bir olay mı oldu yoksa? Olay varsa dedektif Zeki de vardır. Hemen çözelim.
2: Uzaylılar birini mi kaçırdı?
0: Bu çocuk da uzaylılara takmış kafayı ya.
4: Yoksa benim motorumu mu çaldılar?
3: Bir durun, sakin olun. Olay falan yok. Ben davranış dedektifiyim.
2: Davranış dedektifi mi?
0: Ne işe yarıyor bu?
3: Davranışları inceliyorum. Notlar alıyorum.
0: Çok sıkıcı. Hiç bana göre değil.
3: Çok ilginç.

0: Safiye Hanım, senin çayının tadı da bir başka oluyor. Var mı bir bardak daha?
1: Senin de sözlerinin tadı bir başka oluyor.
2: Ne?

0: Anneciğim, çok önemli bir şey keşfettim.
1: Aferin kızıma.
2: Neymiş bakalım?
0: Dayım esnedi, Yusuf'la ben de esnedik. Anneannem burnunu kaşıdı, dedem de kaşıdı. Babam gözünü kırpıp ovaladı, sen de aynını yaptın. Bu demektir ki bazı davranışlar bulaşıyor.
2: Aferin kızım, güzel bir keşif yapmışsın. Bu tür davranışları görünce taklit edebiliyoruz.
1: Fakat buna benzer başka davranışlar da var. Araştırmanı biraz daha derinleştir. Bakalım başka hangi davranışları taklit ediyor insanlar.
3: Ben sana şu dedektiflik işini bir anlatayım Yusuf'cum. Şimdi bizim bir arkadaş kaybolmuştu. Dediler ki Zeki, bulsan sen bulursun bunu. Neyse ya, bu hikaye uzun. Hadi gidin. Önüne bak yeğenim, düşersin sonra tabii. Uçuyorum, uçuyorum. Sevincimden uçuyorum.
4: Önüne bak dayıcığım, düşersin sonra. Tabii.

0: Bana bak. Çok yaklaşma çocuk. Yanlışlıkla ayağıma basarsın. Düşmeyelim yine.
1: Benden korkma dayıcığım. Sen önüne bak. Yoksa yine düşersin.
0: Çoluk çocuğun maskarası olduk ya. Ne? Eyvah, yine geldi. Kaç, kaç, kaç.
2: Bir de ben deneyeyim Safiye Hanım.
3: Buyur bakalım Muhsin Bey. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
4: Teşekkür ederim. Rica ederim.
0: O kadar hazırlık bunun işi miydi? İzle de öğren taş nasıl sektirilir. Tabii. Karşınızda dünya taş sektirme şampiyonu Zeki. Taşların efendisi, kayalara fısıldayan adam. Irmakların fatihi Zeki.
1: Taşların efendisi, ırmakların fatihi.

0: Maşallah, her iş geliyor elinden. Hayatımda senin kadar yetenekli birini görmedim.
1: Teşekkür ederim. Asıl ben senin kadar yetenekli ve bilgili bir insan.

0: Senin kadar iyi bir anne görmedim.
1: O kadar uğraştım, kavanozu açamadım. Muhsin Bey bir hamlede açtı.
2: Ne?
3: Sevgili ailem, size yeni keşfimi açıklamak istiyorum.
2: Hiç avamlı dilim, kısa sürse bari.
3: Gün boyunca herkesin davranışını inceledim. İyi davranışları görenler bu davranışları taklit ettiler. Ama kötü davranışlar da taklit edildi.
2: Kötü davranış mı? Peh! Kim kötü davranış yapar ki valide? Saçma!
3: Yani dayıcım, şimdi açıkça söylemek istemiyorum. Onları utandırmak istemem. Ama yerlere çöp atanlar, arkadaşı düşünce gülenler, başkasıyla alay edenler gördüm bugün.
2: Ha, onlar mı? Yok ya, bilmeden yapmışlardır. Tabii. Bunları çöpe atacaksın kuçu kuçu. Yere değil, hiç mi öğretmediler sana? Tamam ya, tamam. Kızma ben.
4: Yusuf'la Zeki'nin neden üzgün oldukları da ortaya çıktı.
2: Nedenmiş abla?
4: Çünkü birbirinize ve çevrenize karşı nazik davranmadınız. Bilimsel bir araştırmada nazik davranan insanların daha mutlu oldukları bulunmuş.
3: Hem nazik davranmayarak mutsuz oldunuz, hem de kötü davranışları çevrenize bulaştırdınız.
5: Aferin Zeynep. Doğru bir keşif yapmışsın. İnsanlar iyi davranışları da kötü davranışları da örnek alırlar.
1: O yüzden yaptığımız davranışlara dikkat etmeliyiz. Sürekli iyilikler yaparak etrafımızdaki insanlara örnek olmalıyız.
5: Peygamber Efendimiz de güzel ahlakı hep insanlara güzel davranışlarla örnek olarak öğretmiştir.
0: Bize yakışan peygamberimizin güzel ahlakını örnek almak ve insanlara örnek olmaktır.
2: Kötü davrandım, kötülük buldum. Yusuf yeğenimi çok fena kırdım. Kötü davranışlar virüs gibi bulaşır. İyi davranışlar da kolay yayılır. Nazik ol insanlara, mutlu olursun. Peygamberine örnek al, huzur bulursun. Tabii.
1: Kusura bakma. Çok iyiydi dayı.

0: feneri kapatalım da israf olmasın çocuklar. Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amcamı duydun, israf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Elektrikler mi kesildi? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen?
1: Işıkları kapatıyorum.
0: İyi de neden?
1: İsraf çünkü.
0: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
0: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun?
0: Biliyorum aslında ama Eymen'e anlatmam lazım.
2: Nedenmiş o?
0: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.
1: Buyur Temel amca.
2: Eymen'cim, ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet, bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
1: Okunmuyor Temel amca.
2: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
1: Bunu hiç düşünmedim.
2: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim, az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
0: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
1: Anladım galiba.
2: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
1: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice yararlanalım.
2: İşte buna itiraz edemem.

0: Baba, bu işlemi neden yapıyoruz?
1: Toprak havalansın diye oğlum. Bu sayede verimliliği artar.
0: Anladım babacığım.
1: Çocuklar, gösteri yapacağımız köyün muhtarı arıyor. Ben onunla konuşurken siz bol bol muz yiyip kabuklarını toprağın üzerine atın.
0: Peki baba.
1: Alo. Efendim muhtar.
0: Abla, biz bu kadar muzu neden yiyoruz?
2: Babam kabuklarını havalandırdığımız toprağa atacağız dedi ya.
1: Çocuklar, muhtar ahali çok heyecanlı. Herkes dört gözle sizi bekliyor dedi.
2: Ne güzel.
0: Baba, biz bu muzları neden yiyip kabuklarını toprağa atıyoruz?
1: Muz kabuğundaki potasyum topraktaki mahsule iyi geliyormuş. Doğal gübre gibi.
0: Muzları mı gömeceğiz?
1: Hayır oğlum. Muzları yiyeceğiz, kabuklarını ekeceğimiz toprağın üzerine atacağız.
0: Ama baba, biri basarsa kayıp düşer.
1: İlahi Sefa, o senin dediğin anca dizilerde, çizgi filmlerde olur. Ben gerçek hayatta bir Allah'ın kulu görmedim muz kabuğuna basıp düşen. Ah!
2: Baba, iyi misin?
1: İyiyim kızım. Demek ki gerçekte de düşünebiliyormuş. Allah'tan toprağı belleyip yumuşatmıştık. Yumuşacık iniş yaptım. Garip. Şimdi senden bir şey rica edeceğim.
3: Buyur usta.
1: Bu akşam gösteri yapacağımız köydekiler çok heyecanlıymış. Dört gözle bizi bekliyorlar.
4: Ay ne güzel usta, ne güzel.
1: Ama bir sıkıntımız var.
4: Ay hayır olsun usta, hayırdır inşallah.
1: Ben biraz ihtiyatsız davrandım ve küçük bir düşme vakası yaşadım.
4: Aman usta, geçmiş olsun usta.
1: Sağ ol. Ayak bileğim birazcık acıyor. Bir doktora gidip göstersek iyi olur.
4: Hemen gidelim usta. Atla götüreyim ben seni.
1: Atla mı? Bizim atımız mı var garip?
4: Yok usta. Onu da nereden çıkarttın?
1: Atla götüreyim dedin.
4: Ay ilahi usta, düt düte atla da onunla götüreyim manasında dedim.
1: Gerek yok garip. Hacer annen taksi çağırdı az önce. Biz beraberce hastaneye gidelim. Sen de çocukları al, gösteri yapacağımız köye gidin.
4: Aman usta, siz olmadan mı?
1: Evladım, siz önden gider hazırlıkları yaparsınız. Biz de muayene olur, hemen taksiyle geliriz yanınıza.
4: Tamam usta.
1: Ama çocuklara bir şey deme. Bana bir şey oldu sanıp korkmasınlar. Küçük bir şey ama tedbir alıp doktora göstermekte fayda var.
4: Ay, tabii usta. Tabip bilir. Tabip. Tabip.
1: Tekerleme gibi konuştum.
0: Garip abi. Annem ve babam yokken ben neden önde oturamıyorum?
4: Olmaz Sefa, olmaz. Olmaz. Trafik kurallarına uygun değil Sefa. Arkada oturup emniyet kemerini tak, keyfine bak.
2: Annemler niye sonra gelecekler anlamadım ki ben.
4: Biraz işleri var Merve. Dedim ya biz gidip hazırlıkları yapacağız. Onlar sonradan gelecek diye.

0: geldi. Heybeli tiyatro köyümüzde. Meydan da toplaşalım.
1: Ali homurdanmaya başladı. Nerede kaldı annemler?
2: Bilmiyorum ki.
3: Usta, nerede kaldınız usta?
4: Röntgen çekmemiz gerek dediler garip. İşimiz uzadı. Hala hastanedeyiz.
3: Aman diyeyim usta. Sen iyisin ya.
4: İyiyim iyiyim. Tedbir amaçlı.
3: Usta, ahali homurdanıyor. Ne yapalım?
4: Siz başlayın oğlum. Size güveniyorum. Çıkın ve gösterinizi yapın. Üçünüz de bu işin üstesinden gelirsiniz.
3: Eyvallah usta. Eksik olma. Hadi arkadaşlar. Gün bizim günümüz. Abidin usta çıkın ve gösterinizi yapın dedi. İşleri uzamış.
2: Amanın, nasıl olacak ki?
1: Biz heybeli tiyatroyuz kardeşim. Bir şekilde üstesinden geliriz.
2: Peki o halde. Sahne kurduk, yaktık ışık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martava. Ey ahali, bu gece ne oynansın istiyorsanız yazın, heybeye atın da konumuz belirlensin.

0: iyilikle yaklaş. Bugünkü konumuz bu oldu.
1: Eyvah, biz bu konuyu nasıl anlatacağız? Keşke babamlar gelebilseler.
2: Merak etme Sefa, hallederiz Sefa.
1: Ama konu çok zor abi.
0: Sefa, gözünde büyütme. Başaracağız.
1: Doğru söylüyorsun abla. Hadi deneyelim.
2: Aman amanın, şuna bakın, çitler devrilmiş.
0: Ne? Çitler mi devrilmiş? Şimdi gösteririm ben onlara.
2: Anacığım dur yahu, neye celallendin bu kadar?
0: Çitler devrilmiş dedin ya, ona celallendim. Ne olacak?
2: İyi de daha niye devrildiğini bilmiyoruz. Neden böyle öfkelendin ki?
0: Kesin Sefa Efendi'nin işidir. Bahçesini ekerken dikkat etmeyip devirmiştir çitleri.
2: Anacığım, hadi sen eve git, taze ıhlamur kaynat.
0: O da nereden çıktı?
2: Sen dediğimi yap hele.
0: Peki.
2: Selamun aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam garip oğul.
2: Emmi, anam ıhlamur kaynattı. Ben de size getireyim dedim.
1: Allah razı olsun oğul. Ben de size geliyordum.
2: Bize mi? Hayırdır emmi?
1: Yahu dün gece çıkan fırtınayı duymadınız mı?
2: Yok emmi, ne fırtınası?
1: Sorma garip. Nasıl bir rüzgar koptu anlatamam sana. Evin çatısı uçacak sandım.
2: Deme.
1: Sonra dışarıdan patırtı sesleri geldi. Bir baktım ki rüzgar sizin çitleri devirmiş.
2: Ya! Ha, demek rüzgar devirdi.
1: Evet, benim de bugün pek bir işim yok.

0: benim de çitleri onarmana yardım edeyim diyecektim.
1: Allah razı olsun emmi.
0: Cümlemizden oğul. Hadi ıhlamurlarımızı içelim de beraberce onaralım çitleri.
1: Ah, Allah razı olsun Sefa emmiden.
2: Amin. Yardım etti de kolayca onardık. Allah senden de razı olsun oğlum. Beni büyük bir hatadan döndürdün.
1: Cümlemizden anacığım, cümlemizden.
2: Gidip güzellikle yaklaşmak dururken hemen çıkışmayı düşündüm. Allah affetsin.
1: Üzme kendini anacığım. Ben seni bilmez miyim? Sen gidip de kimseye çıkışmazsın.
2: Öyle mi dersin oğul?
1: Tabii ya anacığım. Her durumda güzellikle, iyilikle yaklaşmayı bana sen öğretmedin mi?
2: Doğru. İyi düşünmekten, iyi davranmaktan, iyilik yapmaktan, iyilikle yaklaşmaktan şaşmamalı bir Müslüman.
1: Tabii ya. Rabbimiz de bize bunu öğütlemez mi? İyilik eden iyilik bulur buyurulmuş. Kavgadan, tartışmadan kimseye yarar gelmez.
2: Öfkeyle kalkan zararlı oturur hali. Siz siz olun, her daim iyilikle yaklaşın. İyiliği paylaşın.

0: Çok korktum ama üstesinden geldik. Ahali gösteriden çok memnun ayrıldı.
1: Evet.
2: Tamam usta, tamam. O halde direkt evde buluşuruz. Tamam. Arkadaşlar, ustayla görüştüm şimdi. İşleri düşündüklerinden daha uzun sürmüş. Hepimizden özür diledi.
3: Oyunun iyi geçtiğini söyledim, çok sevindi.
2: Onlar şimdi eve geçiyorlarmış. Evde buluşacağız.
0: Bakın ne diyeceğim. Annem ve babam artık emekli mi olsa? Biz üçümüz çok iyi bir ekip olduk. Gayet iyi idare ederiz.
1: Abartma istersen Sefa.
2: Ay Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var.
0: Biz üçümüz gayet iyi bir ekip olduk ama ekibin bir sorunu var.
1: Neymiş o?
0: Kimse şakadan anlamıyor. Şaka yaptım yahu. Şaka.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: Hadi ama çoguğu biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu...

Anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir. Hagu sapasağlam. Maşallah maşallah. Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da...

kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin. Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
2: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Zeki işler aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
2: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük hanım, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayım?
3: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
3: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
2: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
3: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
3: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
2: Yok dayıcığım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
3: İyi o zaman. Bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka genç çıkarmaz. Abi. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
3: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Veçel sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
2: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
3: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
3: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
3: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
2: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
3: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
2: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmezdi. Tabi, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
3: Dayı.
1: Zeynep'cim.
2: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
2: Size de bir uğultu geliyor mu?

0: siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum abi.
1: Çok zevkli olacak.
0: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
2: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
3: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
1: Olmuyor.
3: Tekrar dene.
1: Ben demiştim.
2: Ay. Ay, ay.
0: En azından güzel mısır patlatıyor.
1: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
4: Beni de unutabilirsin dayıcım.
0: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
4: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
1: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
0: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uymanlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
4: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
0: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
4: Ne icat edeceğiz?
0: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
4: Dayı.
0: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: Remzem, hadi yine iyisin. Beraber denizi izleyeceğiz. Gidiyoruz, hazır mısın? Özür dilerim, yanlışlıkla oldu. Bismillah. Bu ses de neydi?
1: Çay, portakal suyu, simit, poğaça.
2: Sadece kaşıkla tepsiye vurdun. Nasıl da korktunuz?
0: Baba gülme ya, ödüm koptu. Hem sen boşuna gitmişsin. Bak çaycı simit de satıyor.
1: Abi çay vereyim mi? Tavşan kanı. Hem simit çaysız gitmez.
0: Baba ben portakal suyu içeceğim.
2: Bana bir çay, oğluma da bir portakal suyu.
1: Buyur abi. Paşama da taze sıkılmış portakal suyu. Afiyet olsun.
2: Söylediğin kadar varmış. Çay bayağı lezzetli.
0: Mekke'de çay var mı acaba?
1: Yolculuk Mekke'ye mi yoksa?
0: Evet. Mekke'ye gidiyoruz. Hem de motosikletimiz Fülfül'le.
1: Ne güzel düşünmüşsünüz. Ben de geçen yıl babamla beraber gittim. Tabii biz uçakla gittik. Orası ne kutsal bir belde. Hayırlı yolculuklar o zaman size.
2: Ben size bir şey gösterecektim. Hazır mısınız?
0: Ne göstereceksin baba? Muhteşem bir şey bu. Baba ben de yapmak istiyorum. Suyun üzerinden bile alıyorlar. Simit avcıları bu martılar.
2: Bir de bunu dene.
0: Oo, Zemzem sen de mi heveslendin?
2: Bu kadar eğlence yeter. Simitlerimizi yiyelim artık. Yoksa martılardan bize bir şey kalmayacak. Zaten inmeye de az kaldı.
0: Sen de benim gibi sabırsızlandın değil mi Zemzem? Neyse ki inmeye az kaldı. Hadi baba bir an önce inelim.
2: İneceğiz oğlum. Sıra gelince ineceğiz.
0: Şöyle aralardan geçebiliriz aslında.
2: Sabredelim. Birazdan sıra gelir. İneceğiz dedik ama bir gariplik var. İlerleyemiyoruz. Arabalar durdu. Bir aksilik olduğu kesin.
0: O zaman Abdullah Usta'yla gidip bir bakalım. Ne olmuş burada baba?
2: Şimdi anlarız. Tekeri sıkışmış. Olacak iş değil. Kardeşim bak dinle beni. Bu kalas sayesinde seni buradan çıkaracağım. Ben başla dediğimde yavaş yavaş gaza basacaksın. Başlayabilirsin.
0: Oh çok şükür. Baba keşke daha önce gelseydik. Tekeri sıkıştığı yerden daha çabuk çıkarırdık.
2: Çıktı ya biz ona bakalım. Hadi aslanım hemen motosikletimize binelim. Araçlar geçişe başladı. Burası konaklamak için uygun görünüyor. Manzara da güzel.
0: Baba çok yoruldum. Hemen uyumak istiyorum. Karnım da acıktı.
2: Karanlık çökmeden kuralım çadırımızı.
0: İlk defa gerçek bir çadırda kalacağım.
2: Çadırda uyumanın keyfi başkadır oğlum. Hele ki böyle güzel bir yerde. Karanlıkta gecenin sesini dinlemek insanı rahatlatır. Mışıl mışıl uyursun. Sabahın ilk ışıklarıyla da kuş sesleri seni uyandırır.
0: Baba, biz Zemzem'le biraz etrafı dolaşabilir miyiz? Çok uzaklaşmayız.
2: Olur. Ben de biraz odun toplayıp ateş yakayım. Artık akşam yemeğimizi yiyelim.

0: Değil mi?
1: Açlıktan karnım davul çalmaya başladı.
0: Dikkatli olun.
1: Tamam baba.
0: Ayı falan çıkmasın önünüze.
1: Ya baba ya. Baba bak, bu zeytinleri yol kenarındaki zeytin ağacından topladım. Yoldan geçenler ağacın sahipsiz olduğunu söylediler. Baba, yeşil zeytinde siyah zeytinde aynı ağaçta oluyormuş, biliyor muydun?
0: Öyle miymiş?
1: Öyleymiş baba. Ama ilginç olanı dedemlerin bahçede hem sarı kiraz ağacı var hem de kırmızı kiraz ağacı var. Yani baba, zeytin tek ağaçta iki renk oluyor ama kiraz iki ağaçta.
0: Haklısın oğlum.
1: Bu nasıl bir şey böyle?
0: Oğlum neden yuttun? O öyle yenmez. Salamurasız. Hem de çekirdeğiyle.
1: Baba su, baba su. Allah'ım, bu yediğim hiçbir zeytine benzemiyor. Bakkal Bekir nereden topluyor acaba? Onun zeytinleri çok güzel.
2: Bakkal Bekir'in zeytinlerini bilmem ama bak bu zeytinlerin tadı çok güzeldir. Kendi ellerimle yaptım. Al evladım, al. Çekinme.
1: Teşekkür ederim.
0: Buyur bey amca, otur, seni misafir edelim.
2: Asıl siz gelin misafirim olun benim. Şu yamacın arkasındaki köyde oturuyorum.
0: Sağ ol bey amca, yolumuz uzun. Kutsal topraklara gidiyoruz oğlumla. Bugün burada kamp yapalım, sabah erkenden yolcuyuz.
2: Kutsal topraklar ha? Gitmeyi çok istedim ama nasip olmadı. Bu yaştan sonra daha da zor.
0: Allah nasip ederse hiçbir şey zor değil. Üzülme sen.
2: Ulaştığınızda benim için de dua edin.
0: Etmez miyiz bey amca? Tabii ki ederiz.
2: Ne güzel, ne güzel.
0: Zeytin için çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık.
2: Afiyet olsun, afiyet olsun.
1: Baba gerçekten tadı harika. Hepsini yiyebilirim.
0: Yemek yedin, üstüne de bir kavanoz zeytin. Bu gidişle seni taşıyamayacak Fülfül.
1: Ne yapayım baba, çok lezzetli. Ama haklısın, daha yemeyeyim. Neyse baba, telefonunu verebilir misin? Eğer telefon çekiyorsa annemi görüntülü aramak istiyorum. Yaşadığımız olayları anlatmam gerek. Sonunda geldi. Anne. Anne. Anneciğim, sesin gelmiyor maalesef. Anne, burada internet pek çekmiyor. Biz iyiyiz. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Şu an bir zeytin bahçesinin kenarında kamp yapıyoruz. Bak, bu da çadırımız. Anne, anne. Hay Allah, kapandı. Oysa daha neler neler anlatacaktım.
0: Hadi oğlum, ateşi söndürüp uyuyalım. Sabah erkenden yola çıkacağız.
1: Zemzem, Zemzem. Hadi uyanma vakti geldi. Yatağın çok rahat herhalde. Uyanamıyorsun sen de benim gibi. Baba. Ha? Babam nerede? Zemzem, babam tulumunu toplamış bile. Baba, baba. Görünürde hiç kimse yok.

Zemzem, hadi şu tepeye bir çıkalım. Oradan daha rahat görebiliriz. Baba,

0: Baba! Baba?
1: Hı?
0: Oh, Allah'ım çok şükür ayılar babamı yememiş.
1: Sakin ol oğlum, ne ayısı ne yemesi. Baktım mışıl mışıl uyuyorsun, biraz etrafı dolaşayım dedim.
0: Ne bileyim baba, seni göremeyince.
1: Hay Allah, su içinde kalmışsın.
0: Baba, şu iki tepecik arasında kaç kere koştum Allah bilir.
1: Murat, Hazreti Hacer ile İsmail'i biliyorsun değil mi?
0: Evet baba, biri İbrahim peygamberin eşi, diğeri de oğlu.
1: Hazreti Hacer aynı senin gibi bir o tarafa bir bu tarafa koşuşturup durur.
0: Neden?
1: Hazreti Hacer ve İsmail Kabe yakınında bir yerde kalırlar. Yanlarındaki su azalır. Hacer oğluna su aramak için önündeki tepelere çıkar, etrafa bakar.
0: Gerçekten aynı benim gibi o da koşturup durmuş. Peki su baba, suyu bulabildi mi Hazreti Hacer?
1: Tabii ki buldu. Oğlu İsmail'in hemen yanı başında zemzem suyu çıktı.
0: Duydun mu zemzem?
1: Bahsettiğim tepelerin adı Safa ve Merve'dir. Hacılar hacda Safa ve Merve tepeleri arasında tam 7 kez hızlı adımlarla yürürler. Bu koşuşturmanın adı da say.
0: Sayı saymak gibi.
1: Öyle de diyebiliriz. Hacla ilgili kavramları öğrenmeye başladın.
0: Evet baba, hem de yaşayarak öğrendim.
1: Daha öğrenecek çok şey var. Hadi bakalım, hazırlanalım. Zemzemin de artık bandajını çıkarma vakti geldi bence.
0: Bence de. Oo, bakıyorum da bandajın çıkınca keyfin yerine geldi.
1: Aman dikkat et Murat, bizi bırakıp kaçmasın.
0: Merak etme baba, ayağına ip bağladım, kaçamaz.
1: Ne diyorsun sen oğlum? Hayvana eziyet etme.
0: Şaka yaptım. Hep sen mi soğuk şakalar yapacaksın?

0: Dön Küfi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Of abi, bu hiç de uçurtmaya benzemedi.
1: Bu uçurtmanın iskeleti canımın içi.
0: Aa, iskelet mi? Kelebekli olsun dedim abi. Korkunç iskeletli demedim.
1: Korkunç iskeletli değil canımın içi. Hem iskelet korkunç değildir. Biz içimizdeki iskelet sayesinde hareket ederiz. Ayakta dururuz.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Bu uçurtmanın da düzgün uçabilmek için bir iskelete ihtiyacı var.
0: İhtiyacı varsa olur tabii. Korkmana gerek yok. Bu iskelet kelebeğimizin uçabilmesi için. Nasıl olmuş abi?
1: Güneş değil mi onlar?
0: Evet, güneş. Nereden anladın?
1: Anladım çünkü aynı güneşe benziyorlar.
0: Ya, benziyorlar değil mi? Ben aynı güneşe benzetebiliyorum. Çünkü ben iyi bir ressamım.
1: Hadi şimdi de öbür kanadını boya. Rüzgar şiddetleniyor. Tam uçurtma havası.
0: Benim de tam uçurtma havam.
1: Aslında bulutlar iyice karardı. Yağmur yağmasa bari.
0: Lütfen yağmur yağmasın abi.
1: Yağmasın da yağarsa ben nasıl engelleyebilirim ki?
0: Hava durumuna bakabilirsin. Teneffüsü onda her akşam var.
1: İyi de canımın içi. Hava durumuna baksam da yağmur yağabilir. Engel olamam ki.
0: Yağmur yağabilmesin abi. Engel olamıyorsan neden hava durumuna bakıyorsun? Bakma o zaman.
1: Tamam ya, bakmıyorum. Ne olacaksa olsun.
0: Abi bak, iki kanadı da bitirdim. Çok güzel oldu.
1: Çok güzel olmuş da kelebeğin kanatları farklı.
0: Evet. Bir kanadında yıldızlar var, diğer kanadında güneşler.
1: İyi de canımın içi. Kelebeğin kanatları farklı olmaz ki.
0: Olur abi. Bak, oldu işte.
1: Gerçek kelebeklerin kanatları aynı olur.
0: Hiç de bile. Benim gördüklerim hep farklı.
1: Hayır, mümkün değil. Bak sana ispatlayayım.
0: İspatla.
1: Bak, bu kelebeğin kozadaki hali. Kozadan çıkınca kağıdın iki tarafı onun kanatları olacak.
0: Olsun abi.
1: Bak, kağıdın iki tarafındaki desen aynı. Ha? Gerçek bir kelebeğin iki kanadında da hep böyle aynı desen olur.
0: Benim kelebeğim gerçek değil mi?
1: Yok yok, bak tabii ki gerçek. Çok gerçek, hep gerçek.
0: Kelebeğim gerçek değil.
1: Ah Cemre, ah Çelebi. Ne vardı sanki gerçeği söyleyecek?
2: Aa, Cimcime ağlıyor. Hay Allah, bakalım derdi neymiş? Hayırdır Cimcime? Neden gözün yaşlı bakalım?
0: Ağlıyorum çünkü dede.
2: Vah vah, neden ağlıyorsun peki?
0: Kelebeğim gerçek değilmiş.
2: O ne demek?
1: Gerçek kelebeğin kanatları aynı desen olur ya dede.
2: Bu da gerçek bir kelebek olmuş Cimcime. Ağlamana gerek yok ki.
0: Abim pis patladı dede. Kağıttan kelebek yaptı.
2: Bir bakalım. İki kanat arasında ne fark var Çelebi? Ben iki kanatta da aynı şeyi görüyorum.
1: Nasıl yani? Kelebeğin bir kanadı güneşlerle, diğer kanadı yıldızlarla dolu.
2: İyi de evladım. Güneş de bir yıldız değil mi?
1: Güneş yıldız mıdır?

0: Yoksa güneşi dünya gibi gezgin mi sandın?
1: Cemre'nin tahmini doğru olabilir Çelebi. Sen galiba güneşi dünya gibi bir gezegen sanıyordun.
2: Evet, galiba ben güneşi gezegen zannettim.
1: Güneş, yani bizim güneşimiz, bilindiği sayısıyla diğer 200 milyar yıldızdan sadece biridir. Oo. Uzaya ısı ve ışık yayar. Tıpkı diğer yıldızlar gibi.
2: O zaman bu kelebeğin iki kanadında da aynı desen var.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle.
2: Demek ki bu gerçek bir kelebek.
0: Evet abi, bırak da kendi uçsun.
2: Kendi başına uçamaz ki. Rüzgar esmesi lazım.
0: Ne güzel uçuyor.
2: Harika.
1: Hadi bakalım.
0: Ya dede, kelebek olsun istedim, balık olsun istemedim.
1: Hele şu yağmur dinsin de, bakarız çaresine. Sen yavrucuğunla ilgilen bari cimcime. Yağmurdan korkmuş gibi sanki.
0: Korkma yavrucuğum. Yağmur gitsin de bakarız çaresine.
2: Tıpkı şelale gibi dede.
1: Evet, aynen öyle.
2: Vay, ne kadar derin. Önceden bu kadar derin olduğunu fark etmemiştim.
1: Önceden bu kadar derin değildi de ondan fark etmedin.
2: Nasıl yani?
1: Yüksekten akan suyun şiddeti döküldüğü yerde oyuk oluşmasına sebep olur. Bu yüzden şelalelerin dibinde dev kazanı denen derin çukurlar oluşur.
2: Ya ne güzel. Bu yaşıma geldim bir şelale görmedim dede.
1: İlahi çocuk. Pekala, yağmur çok sürmeyecek. Şu cimcimenin gönlünü edelim de bir düden şelalesi borcum olsun.
2: Düden şelalesi. Bekle bizi.
0: Bak. Gemim yüzüyor, yaşasın.
2: Manavgat yolcusu kalmasın.
1: Hadi bismillah.

0: Muhteşem dede.
1: Öyle.
0: Burası buz gibi dede. Karavanda ne kadar sıcaklamıştık oysa.
1: Antalya sıcak memleket. Ama gördüğün gibi akan bu buz gibi sular klima vazifesi görüyor.
0: Ey kudreti ilahi.
1: Ne demek biliyor musun?
0: Ey Allah'ım ne güzel yaratmışsın mı demek.
1: Hayır ama Allah'ın her işi güzeldir zaten. Allah'ın kudretinin yani gücünün bir yansımasını gördüğümüzde bu ifadeyi kullanırız. Bu bir hayranlık ve şahitlik ifade eder.
0: Allah'ın kudretine daha fazla şahit olmak istiyorum dede. Mavi karavanla yolculuklarımız hiç bitmesin.
1: İnşallah evlat.
0: Mis.
1: Düden şelalesi. Eski adıyla İskender Şelalesi.
0: Neden İskender Şelalesi demişler? Şelaleyi İskender mi yaptırmış?
1: İlahi çocuk, şelaleler doğal oluşumlardır.
0: Keşfetmiş o zaman.
1: Aynen öyle. Milattan önce 4. yüzyılda İskender Pamfilya'yı fethettiğinde atlarını burada sulattığı rivayet edilir.
0: Çok ilgilerini çekmiş olmalı. Birileri de gördükleri bu muhteşem manzarayı anlatmış olmalı.
1: Muhtemelen.
0: Peki dede, bu sular buradan akıp da nereye gidiyor?
1: İşte bu, şelaleyi anlatmak için sorulabilecek en isabetli soru.

0: gördüğümüz yukarı Düden Şelalesi. Halk arasında Düdenbaşı olarak da anılır. Pınarbaşı adında iki büyük kaynaktan çıkan bu sular kısa bir akıştan sonra birleşir ve Bıyıklı Düden'in içinde kaybolur.
1: Ya bir daha ne zaman ortaya çıkar peki?
0: Kaybolan su yaklaşık 15 kilometreden fazla yerin altında gittikten sonra burada. Yani Düden başında yeryüzüne çıkar.
1: Vay, suyun macerasına bak dede.
0: Öyle ama sen asıl maceranın sonunu gör.
1: İnanılmaz.
0: Sular uzun bir yolu kat ederek buradan 40 metre yüksekten Akdeniz'e dökülüyor.
1: Ne güzel. Geçtikleri yolu düşününce buradan dökülen sular sanki özgürlüklerine ulaşmış gibi dede.
0: Ay yaşa. Ne güzel söyledin.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

Bir Gelin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Kahramanımız oldukça gizemli bir yer keşfeder. Açıl susam, açıl. Hı?

0: Aa, ne çok kitap var. Hepsi sizin mi?
1: Hem benim hem değil.
0: Yani aslında sizin ama isteyen alabiliyor.
1: İstemekle olmaz. Hak etmek gerek.
0: Hepsini okudunuz mu?
1: Dünyada o kadar zamanım olsa isterdim.
0: Kim istemez ki? Beni sevdi herhalde.
1: Buranın emektarıdır Rıkkı Bız. İnsan sarrafıdır. Ben Arif. Komşular Arif Baba der.
0: Ben de Ali. Sadece Ali.
1: Selamun aleyküm. Sadece Ali. Memnun oldum.
0: Aleyküm selam. Ben de memnun oldum.
1: Al bakalım Ali, şuradaki sandığa bırakıver.

0: Yardım lazım mı?
1: Değil ama neden yere koyuyoruz?
0: Yere değil, sandığa. Baksana her yanı sökülmüş, yırtılmış. Kitaba benzer hali kalmamış.
1: Biraz eskimiş, yıpranmış o kadar. Sayfaları da tam gibi. İlla okuyacak biri bulunur.
0: Sen okur musun mesela?
1: Okurum tabii.
0: O halde gel bir anlaşma yapalım. Sen benim için bu kitapları topla, ben de sana kitabı vereyim.
1: Anlaştık.
0: Kitapları nerede bulacağını oraya yazdım. Aa, dikkat et, kaybolma.
1: Pusulası kitap olan kaybolmaz.

kahramanlarımızı zor bir görev beklemektedir. Bir bakalım. İlk hedefimiz burada bir yerde olmalı. Dur Rıkkıbız, şimdi oyun zamanı değil. Aşmamız gereken engeller var. Bırak düşüneyim. Bu harf ve rakamlar... dur, düşeceğiz. İnadın yüzünden zaman kaybediyoruz. Şimdi ne var? Sen bir şey mi demeye çalışıyorsun? İşte bu. Kağıttaki harf ve rakamlar kitap.

yerin olduğu rafı gösteriyor. Ah, tamam tamam. Sen olmasan daha çok arardım. İşte burada. İlk kitabı bulduk. Hadi, ortak listede daha çok kitap var.

0: Maşallahın var Ali. Ağırdır. Bırak orada bir yere. Sen olmasan merdivenleri in çık her yanım ağrıyacaktı. Sayende bugün bu dertten kurtulduk.
1: Yardımım dokunduysa ne mutlu. Ne yapacaksınız bu kitapları?
0: Sipariş eden, arayan olduğunda haber veriyorlar. Ben de elimde varsa toplayıp götürüyorum.
1: O zaman bu kitaplar satılanlar.
0: Yoo, onları satın alan olmadı.
1: O zaman neden topladık?
0: Kitaplarla arası iyi olan sensin. Onu da çözersin herhalde.
1: Tam bitti derken kahramanımızın karşısına zorlu bir engel daha çıktı. Siyah ve beyaz. Dört köşeli meydan. Düşünceyle kazanmak. İki kişi arasında ve akılların yarışı. Hiçbir şey anlamadım.
0: Kitapların söylediklerine kulak vermiyorsun da ondan.
1: Hiçbir şey söylemiyorlar. Adları farklı, yazarları farklı.
0: Belki birleşip birlikte bir şey söylüyorlardır.
1: Düşünceyle kazanmak, iki kişi arasında, dört köşeli meydan, akılların yarışı. Siyah ve beyaz. Buldum, satranç. Bu oyun yarım kalmış.
0: Doğru hamleleri yaparsan oyunu sen kazanırsın.
1: İyi ama ben satrançta pek iyi değilim.
0: İnşallah zamanla öğrenirsin. Belki birlikte çalışırız.
1: İnşallah. Çok isterim.
0: Şimdilik elindekilere ve yapacağın ilk hamleye odaklan.
1: Elindekilere ve yapacağın hamleye odaklan. Hadi Ali, düşün, düşün. D6. Buldum. B3. H4. Ve G7. Vefa.
0: Tebarek Allah. Aferin Ali. Beklediğimden hızlı çıktın.
1: Gizemi çözdün mü? Bulmacanın cevabı vefa mı?
0: Çözdün ya. Al bakalım bu da ödülün.
1: Bu kitap.
0: Söz verdiğim gibi kitap artık senin.
1: Tamir etmişsin Arif Baba.
0: Vefa, sevgiyi, dostluk bağlılığını sürdürmek, devam ettirmektir. Sen

0: yıprandı diye kitaba olan sevginin azalmayacağını, kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini gösterdin.
1: Ah, çok çok teşekkür ederim.
0: Aman, yavaş düşeceğiz.
1: Ha?
0: Gel bir anlaşma yapalım. Zamanın oldukça gel, bana burada yardım et. Ben de sana istediğin kitabı hediye edeyim.
1: Olur, seve seve, ama bir şartım var.
0: Rıkkıbız, görüyor musun? Bir de şartı varmış.
1: Yardıma geldiğim her gün böyle bir bulmaca isterim.
0: İnşallah. İstediğim bulmaca olsun.
2: Aa, aşk olsun dede. Yemek saati geldi, hala buradasın.
0: Geldik kızım, geldik. Bak bu Ali, yeni yardımcım. Ali bu da torunum Bilge. O da senin gibi bulmaca bilmece görünce dayanamaz.
2: Oo, ben yemekler soğudu diyorum. Siz hala oyalanıyorsunuz.
0: Geldik kızım, sen masaya bir tabak daha çıkar. Misafirimiz var.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera yaptın.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: estağfurullah ya.
1: Sen dur, ben tövbe edeyim. Tesbihin ortasında korkuttum seni.
2: Biraz öyle oldu.
1: Adım Harun.
2: Ha, ondan ha ha ha deyip kaldın sen.
0: Ya tamam dur. Seni de güldürmeye gelmiyor.
1: Kusura bakma kardeş.
2: Önemli değil. Benim adım da Emin. Memnun oldum.
1: Ben de. Yeni başladım ben hafızlık kursuna. Hakkı Baba içeriği gez dedi. Arkadaşlarla tanış dedi.
2: Sen ilk tanışmalarda böyle korkutur musun herkesi?
1: Yo, bu kadar korkan ilk sen oldun. Senin olayın ne?
2: Olayım?
1: Yani burada ne yapıyorsun?
2: Hafızım ben.
1: Vay, Kur'an'la işin bitti yani.
2: Olur mu öyle şey ya? Kur'an'la işi biter mi insanın?
1: Yani okumayla işin bitti.
2: Okumayla da bitmez. Her gün tekrar ederim.
1: Ne ilginç bir tipsin sen ya.
2: Tip?
1: Yani birisin demek istedim. Mesela iyileşmişsin ama hala ilaç kullanıyorsun.
2: O öyle değil. İyileştim ama tekrar hastalanmamak için tedbir alıyorum.
1: Ha? Nasıl yani?
2: Unutmamak için Harun kardeş.
1: Ha, unutmamak mı? Mantıklı. Ama bana bunlar kimse bahsetmedi. Ben ezberleyince burada işim bitecek sanmıştım.
2: Sen Kur'an okumanın lezzetini bir al da zaten kendin bırakmak istemeyeceksin.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Öyle.
3: Selamın aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Bakıyorum tanışmışsınız.
2: Tanıştık Hakkı Baba.
3: Harun, beğendin mi ortamı?
1: Daha ilk buraya girdim Hakkı Baba. Şimdilik iyi gibi. İyi yani. Emin'i sevdim. Pardon.
2: Bir şey olmaz Harun. O boşluğuma gelmişti.
1: Karın boşluğuna mı? Ben oraya dokunmadım ki.
2: Dokunma da zaten. Huylanırım ben.
3: Belli ki siz gerçekten sevmişsiniz birbirinizi. Maşallah. Emin.
2: Buyur Hakkı Baba.
3: Müsaitsen Harun'u medresede biraz gezdirir misin?
1: Müsait müsait. Hadi gidelim.
2: Gidiyoruz zaten.
3: Hadi bakalım. İşiniz rast gelsin. Dostlukları daim olsun inşallah.
2: Bak Harun, bu medrese oldukça büyük bir medresedir. Selçuklu zamanında yapıldığı söylenen bu medreseye Hatuniye Medresesi de denmekte. Ayrıca bu medresenin Harun...
1: Heyo!
2: Ne yapıyorsun Harun?
1: Dönüyorum!
4: Ne yapıyorsun orada? İn oradan! Ay tabii. Neler oluyor burada?
1: Ben biraz...
4: Biraz mı? Ne birazı? Sen baya baya kaptırmışsın kendini. Luna Park mı burası? Hı?
1: Özür dilerim abi.
4: Ne? Abi mi?
1: Amca diyecektim.
4: Amca mı?
1: Hocam.
4: Heh, şimdi oldu. Kalk bakalım ayağa. Söyle bakalım. Ne işin var burada?
1: Geziyorduk.
4: Döne döne mi?
1: Döne döne mi? Yok, döne döne değil.
4: Ne yapa yapa peki?
1: Gide gide. Yani Emin'le birlikte. Yürüye yürüye yani
5: Hocam, daha fazla dayanamadım. Hakkını helal et.
4: Asıl ben özür dilerim. Daha ciddi yapabilirdim.
5: Hakikaten sinirlenmeyi pek beceremiyorsun hocam.
4: Evet öyle.
1: Ne oluyor ya?
2: Tanıştırayım Harun. Selim Hoca Ulu Camii'nin imamıdır. Aynı zamanda medresede derslere girmektedir. Hocam Harun da...
4: Biliyorum Emin. Hakkı Baba bahsetti. Seni de biraz korkuttuk Haruncuğum. Özür dilerim.
1: Evet biraz yaptım.
5: Biraz mı? Az kalsın bayılacaktın.
1: Yok canım, o kadar değil de.
4: O kadar, o kadar.
1: Hayır ya, aslında ben...
4: O kadar dedim.
1: Hakikaten ya, iyi korkmuşum demek ki.
4: Çok güldük çocuklar, aman. Yeri değil gerçekten. Haruncuğum sen de dikkatli ol. Yaptığın o...

0: Şey hareketi şey
1: Takla.
0: takla hareketi hem senin için tehlikeli hem de buranın tarihi dokusuna zarar verir.
1: Özür dilerim hocam.
0: Eyvallah. Emin?
1: Buyur hocam.
0: Ne zamandır Fatma'nın çayını içmiyoruz? Harun'u da alıp gidelim mi? Hem taşanı da görmüş oluruz.
1: Tamam hocam. Hadi Harun gidelim. Çay mı? Çay sevmem ki ben. Gazoz var mıdır orada? Gazoz içerim ben.
0: Oho, çattık iyi mi?
1: Aşk olsun ya. İçmiyorum tamam.
0: Tamam, gazoz da var.
1: Tamam ama ya. Amma uzattınız.
0: Tamam, gülmeyeceğiz.
1: Üf ya.
2: Özür dilerim. Hocam, akşam yanına geleyim. Soracağım birkaç soru var.
0: Süper olur. Zaten bizim müezzin biraz rahatsız. Doktora gitti. Sen de bana müezzinlik yaparsın.
2: Olur tabii hocam. He?
0: He? He?
1: Müezzinlik mi?
2: Evet, arada bir gidiyorum Selim hocanın yanına.
1: Ne güzel ya.
0: Sen de gelsene Harun.
1: Olur.
2: Harun?
1: Hı? Efendim Fatma abla.
2: Gazoz bitti.
1: Ha, doğru ya.
3: Dikkatsiz seni.
1: Abla.
3: Abla ya, ne sandın?
1: Sen de arıyorsun burada.
3: Hakkı babayla görüştüm. Arada bir yardıma geleceğim. Ve sen böyle sakarlığa devam edersen belli ki çok yardım gerekecek.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
4: Oturun çocuklar, oturun. Çayın var mı Fatma?
2: Olmaz mı Hakkı baba?
4: Şöyle yakışıklı bir çay dök de içelim.
2: Hemen.
3: Dur Fatma abla, ben getiririm.
1: Gazoz da var. Ne ya, ne yaptım yine?
4: Teşekkür ederim Harun. Ama çayın olduğu yerde başka hiçbir içeceğin hükmü olmaz. Hele ki asitli herhangi bir içeceğin.
1: Bitti zaten. Artık zarar veremez.
0: Ya bu çocuk bombaymış
1: Of ya.
4: Şşt, tamam çocuklar. Yüklenmeyin Harun'a. Söyle bakalım Harun. Beğendin mi medreseyi?
2: Dönmekten pek de gördüğü söylenemez.
1: Yo, çok beğendim.
4: Peki Taşan'ı beğendin mi?
1: Orası neresi ki?
4: Şu an oturduğun yer Harun.
1: Benim oturduğum mahallede öyle bir yer yok ki.
2: Öyle değil Harun. Şu an hepimizin oturduğu yer.
1: Hepimiz aynı mahallede mi oturuyoruz?
0: Ya kimse kusura bakmasın. Ben dayanamayacağım.
4: Haruncuğum, şu an bulunduğumuz yerden bahsediyorum.
1: Ha, tamam şimdi anladım.
4: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
3: Cümlemizden Hakkı Baba.
4: Nasıl? Alışabildin mi buralara?
3: Alıştım, alıştım.
4: İyi bakalım. Oh, elhamdülillah.
2: Kur'an'ı ezberlemek zordur Harun ama imkansız değildir.
1: İyi bari. Bir an bana imkansız gibi gelmişti.
2: Olur mu öyle şey? Yoksa bu kadar hafız nasıl yetişsin? Hem ben. He? Harun.
1: Evet. Zor ama imkansız değil.
2: Oho. Neyse, devam edelim. Ezber duayla başlayıp duayla bitmeli. Ve motivasyonunu yüksek tutmak için... Harun!
1: Ay, tamam. Uyumuyorum.
2: Belli.
1: Sen anlat, ben dinliyorum.
2: Ve motivasyonu...
1: Ay.
2: Bu çocuğu kendine getirmenin bir yolu olmalı.
1: Selim Hoca. Aman be, ne kadar komik.

0: de komik.
1: Gül gül, ben sıkıldım, yatıyorum.
2: Hıç!
1: Ha ha, inandık.
2: Harun!
1: Ya Emin, git işine ya.
2: Kalk dedim.
1: Ya Emin! Sessiz Selim hocam!
2: Korkma Harun, korkma. Şaka yaptım.
1: Aman hocam ya! Galiba benim bu sese alışmam lazım.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür. İki kanat.

0: Adımızda sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen.
1: Zikri, dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
2: Ne? Bir çocuk mu var?
1: Sakin ol. Arada cam var.
2: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
1: Bak, gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
2: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
1: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
2: Canım orası öyle.
3: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
1: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
2: Evet, hem de kaptanmış.
3: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
2: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
1: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
2: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
1: Ha şöyle. Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine. Sen şükret, kanaat et. Kıymetini bil bunun. Büyük ikramdır bu nimet. Her daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
3: Az kalsın unutuyordum. Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: ben tek bir yıldız bile bulamadım.
1: Ben de.
2: Biz de 3 tane bulduk.
3: Gökyüzü çadırda bu kadar yıldız yetmez. Bakayım. Ne? 1000 yıldız mı? 1000 mi?
4: 1000 mi?
5: Yine çok telaşlı görünüyorsunuz. Neler oluyor bakalım?
1: Akşam için yengeç gökyüzü çadırında görevlendirilmiş.
5: Aa, evet duymuştum. Sizler de geliyorsunuz değil mi?
3: Öğretmen adam, bütün Mercanya halkı gelecek. Deniz yıldızı dostlarımızla anlaşmıştık. Bana tam 1000 adet deniz yıldızı lazım. Hepsi gelecekti. Ama ortada deniz yıldızı yok. Nereye kayboldular hiç bilmiyorum.
2: 1000'e kadar sayma hiç denemedim. Çok mu uzun sürer acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5: Elbette çok uzun sürer Kıpır. Bu bölgede deniz yıldızı olduğunu sanmıyorum. Ama deniz yıldızı dostlarımız yosunlu kırı çok seviyor. Oraya bakabiliriz.
3: Tabii ya, yosunlu kır. Yavru balıklar, rotamız yosunlu kır. Beni takip edin.
0: Bir tane deniz yıldızı. Yosunlar yüzgeçlerimi sardı. İşte bir tane daha deniz yıldızı.
3: Aferin güçlü. Ancak nasıl bulacağız 1000 tane?
2: Bütün deniz yıldızları sanki ortadan kaybolmuş gibi.
1: Akıntı.
5: İncil'e

0: Bu şekilde çıkmak imkansız.
1: Burası eski bir yeraltı tren yolu mağarası.
2: Gözlerime inanamıyorum. Bakın.
3: Deniz yıldızları.
2: Akıntı tüm deniz yıldızlarını mağaraya sürüklemiş.
0: Ben kısmet diye buna derim. 1000 tane deniz yıldızı vardır burada.
2: Hadi o zaman onları da alıp çıkalım buradan.
4: Ama 1000 yıldızı nasıl götüreceğiz? Bu kadar yıldızı ben bile taşıyamam.
2: İşte bu vagonlarla.
0: Harika fikir Kıpır. Tam 10 tane vagon var.
1: Her birine 100 tane yıldız koyabiliriz.
2: Ama o zaman 1000 tane olur mu ki?
0: Matematiğim çok iyidir. Her vagonda 100 tane olursa...
1: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000.
0: Evet, 1000 tane olur.
2: Hadi o zaman yıldızları topla.

0: 500, 400.
1: 500, 600, tren rayları dümdüz.
2: 700, 800, yıldızları topla ve 100.
3: 900.

0: I descended to a dead beat. I descended to a dead beat. In Sekatotono!
1: Yetişemiyorum dostum. Biraz daha havaya kaldır. Biraz daha.
2: Yardıma geliyorum.
1: Ah, oldu işte.
2: Açılın. Ben geliyorum.
3: Yok yok, gerek kalmadı. Hayır.
4: İyi misiniz?
2: Çok güzel.
4: Çok mu güzel? Kıpır iyi değil galiba.
2: İyiyim, iyiyim. Tavana bakın.

0: Tam 1000 yıldız.
1: Sayayım mı? Hayır hayır, bu çok uzun sürer. 100 yıl sayarım ben de. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
2: 1000 yıldız.
3: Baharat takımı.
4: Kaju'ya ne olmuş öyle?
5: Geçmiş olsun Kaju. İyi misin?
6: Allah razı olsun öğretmen hanım. İyi değilim. Hem de hiç.
1: Kuyruğuna ne oldu? Yoksa balina saldırısı mı?
7: Hayır. Su kaydırağında hız denemesi yaparken kuyruğunu burkmuş. Kaju, canım dostum, kendine dikkat etmen gerekiyor.
6: Of of.
7: Tamam, sakin ol dostum. Görev başında değilsin.
6: Ama çok sıkıldım.
7: Ne zaman hasta olsa böyle duygusallaşır. Tamam dostum, birkaç gün dinleneceksin. Kuyruğuna dikkat edeceksin, o kadar.
6: Ama dinlenirken canım sıkılıyor.
4: Sana birkaç kitap getirebilirim. Birlikte film de izleyebiliriz. Güzel yemekler de yeriz.
6: Hiç iştahım da yok. Belki baharatlı bir şeyler olsaydı.
7: Yavru balık doğru söylüyor. Hala tek lokma yemedin.
6: Ama canım sadece baharatlı bir şeyler çekiyor. Naneli çorba, kekikli makarna, pul biberli salata ve karabiberli dolma.
8: Anladım, anladım. Baharat. Ama tüm baharatlar bitmiş.
6: Hiç mi kalmamış? Bir tutam bile mi?
7: Evet dostum, hiç kalmamış. Bir tutam bile.
6: Oh, oh. Görüşürüz yavru balıklar. Görüşürüz öğretmen hanım.
3: Görüşürüz Kaju.
2: Kaju hiç böyle görmemiştim. O herkese yardım eder.
0: Biz de keşke onun için bir şeyler yapabilsek.
5: Haklısınız incilerim. Onun için ne yapabiliriz?
1: Canı baharatlı bir şeyler çekiyormuş. Ama baharat ne ki?
5: Baharat, yemeklere tat, koku ve renk katmak için kullanılan özel bitkilerden yapılan karışımlardır. Doğada yetişen bazı bitki yaprakları, tohumları, kabukları ya da kökleri kurutulup toz haline getirilir ve yemeklerde kullanılır. Nane, kekik, karabiber ve pul biber gibi.
4: Naneyi hatırladım. Geçen annem yoğurtlu çorba yapmıştı. İçinde yüzen minik yeşil şeyler dikkatimi çekti. Annem onlar nane dedi. Çorbaya çok güzel bir tat katmıştı.
5: Evet incim, baharatlar yemeklere yeterli miktarda konulduğunda lezzet katar. Tabii ya, Kaju için baharat yapabiliriz.
1: O zaman baharat takımı göreve.
5: Evet baharat takımı. Burası oldukça verimli bir arazi ve istediğimiz bitkileri burada bulabiliriz.
2: Mis gibi bir koku geliyor. Ferah ferah.
1: Haklısın Sütlaç. Bu bitkiler çok güzel kokuyor.
5: Çünkü onlar nane. Kıpır, sen biraz nane topla.
4: Şurada da bir ot var. Ne güzel kokuyor.
5: Çünkü o bitki kekik güçlü. Kekik toplama görevi de sende.
3: Biz ne yapacağız?
5: İncilerim, sizler de tarladan yeşil ve kırmızı biberleri toplayın.
1: Kekikler, naneler gölgede.
0: Biberler güneş alan yerde.
4: Neden acaba?
5: Baharat yaparken önce bitkilerimizi toplarız. Nane ve kekik gölgede kurutulur. Biberlerse güneşte.
2: Ama neden?
5: Nane ve kekiğin kokusu kaçmasın diye.
0: Aa, kırmızı biber dağıldı.
5: Harika. Demek ki kurudular. Yeşil biberlerin de tohumları kurumuş. Şimdi kırmızı biberlerden pul biber, yeşil biber tohumlarından da karabiber baharatı yapabiliriz.
1: Öğretmenim, öğretmenim. Şu kırmızı düğmeye ben basabilir miyim?
5: Elbette Kıpır. Biberlerimizi öğütücüye koydum. Şimdi yemeklerde kullanabileceğimiz kadar minik boyutlarda olması için öğütücüyü çalıştıralım. Bas bakalım.
2: Minicik ve kırmızılar.
5: Şimdi kurutulmuş biber tohumlarından karabiber yapma zamanı. Puf, dur, yapma. Puf, karabiber koklarsan hapşırırsın. Oldukça acıdır ve sadece yemeklerde çok az miktarda kullanırız. Unutma.
0: Elhamdülillah.
2: Nane ve kekik.
5: Öğütücüye.
7: Hadi dostum, birkaç kaşık daha iç.
6: Ah, baharatlar, ah.
7: Gidip kapıya bakayım. Sen de lütfen çorbanı bitir.

0: baharatlar, ah!
1: Ah baharat, ah! Yavru balıklar! Öğretmen hanım, yoksa bunlar baharat mı?

0: Çok şükür. Naneli yoğurt çorbası. Teşekkürler yavru balıklar.
1: Öğretmen hanım, yavru balıklar, iyi ki varsınız. Sayenizde kaş umutlu oldu.
2: Dostluk hayata tat katan en lezzetli baharat.

Ha? Merak etme tilki. Huriye aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığım

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak. Sapsarı. Hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne,
1: dedi Ayla. İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Bera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk,
1: dedi Bera.
2: Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun,
1: deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara, sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
2: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük, dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yaşasın!
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
2: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
2: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
2: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: Etraf o kadar güzeldi ki bir süre sonra oyun oynamayı bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: Annemlerin yanından ayrılmayalım,
0: dedi Ayla. Bera ise,
2: bir şey olmaz, gidelim,
0: diye cevap verdi.
2: Hem ne olabilir ki?
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız.
1: Sana söylemiştim,
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydi.

0: Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
1: ''Ne kadar da güçlüler!''
0: dedi Bera.
1: ''Ben de öyle olmak istiyorum.''
0: Babası güldü.
2: ''Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler.''
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla
1: ''Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?''
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
2: ''Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altı da suyun altı da bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar.''
0: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: farklı, çok renklidir. Yakından bir bakınca elleri mucizedir.
1: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Ayla herkesten önce vardı kaplumbağaya.
2: Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun.
1: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Vera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
3: Hadi çocuklar, ben kaleciyim
1: deyip topu Ayla'ya doğru attı. Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
4: Şimdi ne yapacağız? Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik.
1: Hey, bu bir dal. Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
5: Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa, topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz.
1: Hey, bu bir kepçe. Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu.

İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: karga bu. Karga. Evet, karga. Ha, bunu tanıdım. Bu bizim keçinin sesi. Bu şey sesi. Ha, rüzgar, rüzgar. Amanın. İşte bunu bilmiyorum. Allah'ım, bana yardım et. Bu da ne sesi? Bu olsa olsa hırsızdır. Kesin duvara tırmanıyor. Allah'ım, odama girecek. Beni yakalayacak. Kim bilir başıma ne işler gelecek. Ay! Korkunun faydası yok. Gidip pencereyi kapatmalı. Vay vay vay vay vay. Acaba baksam mı kim diye? Yok yok, neme gerek. Kapatayım pencereyi. Ama ya hırsız pencereyi açarsa? O zaman bakmalı. Eğer hırsızsa bağırıp kaçırırım. Değilse pencereyi kapatıp yatarım. Allah'ım, çok korkuyorum. Göremiyorum. Hala göremiyorum. Aman, aman, aman! Amanın, yangın çıktı. Eyvahlar olsun. Yangın var!
1: Daha hızlı beygir, daha hızlı! Bu nedir ya? Ne zaman bir kaza geçirsem bu üç kuş gelip başımın etrafında dönüyor. Çizgi film mi oynatıyoruz burada? Ne duruyorsun orada? Senin yüzünden oldu hepsi. İnsan bir yardım eder. Ha, insan değilim zaten diyorsun yani. Sen de haklısın. Hadi bakalım. Tepeye kadar çıkalım tekrar. Herhalde tekrar kayacağım. O kadar kızak yaptık. Boşa mı gitsin? Hem ben kendime korkak dedirtmem. Yürü bakalım. Hadi hadi sallanma. Oo, kara gözüm. Benim iki gözüm.
0: Sen de benim sol gözüm.
1: Neden ya o? Sağ gözünde ne var?
0: Gözümün biri kalsın Hacı Cavcav. Etrafı göremem yoksa.
1: Yahu ne alakası var? Bu bir deyim.
0: Siz deyin. Ben demeyeyim. Benim etrafı görmem lazım.
1: Ne oluyor yahu? Sende bir gariplik var.
0: Sorma Hacı var. Dün gece...
1: Tamam, sormam. Hadi o zaman kayalım.
0: Ne yapalım?
1: Bak, bu kızağı ben yaptım. Yani beygirle yaptık. Beygirle birlikte kayıyoruz. Ve çok eğleniyoruz. Yani tek ben eğleniyorum. Gel sen de bize katıl.
0: Yok, ben almayayım. Bir derdim var, anlatıp gideceğim.
1: Yahu anlatırsın. Bir gel hele.
0: Amanın, bu da ne?
1: Görürsün şimdi. Beygir nerede yahu? Ne oluyor yahu? Kara gözüm, sıkı tutun. Sana diyorum kara göz, sıkı tutun. Hayda. Uyan Karagöz, uyan. Gidin artık be, gidin. Yılışık şeyler. Oy, oy, oy. Belim. Ha? Karagöz nerede? Ha? Bu nasıl bir yorgunluk yahu? Sakın! Hasbünallah ve nimel vekil.

0: Bir derdim var diyordum bugün.
1: Günaydın efendim, günaydın.
0: Gece gece ne gün var, ne aydınlık. Anlat bakalım derdini.
1: Dün gece hiç uyumadım Hacı Cavcav.
0: Ha, ondan sen kızağın üstünde uyuyakaldın da uyandıramadım.
1: Evet.
0: Ha, ondan beni apar topar buraya getirdin.
1: Evet.
0: Ha, ondan.
1: Uzatma. Dün gece evde uyumaya çalışırken bir urma sesi duydum. Ejderha sesi gibiydi.
0: Atma Karagöz. Sen ejderhayı nerede gördün ki sesini biliyorsun?
1: Garipti diyorum. Anlasana.
0: Korkma Karagöz'üm. Şimdi buluruz.
1: Aman Hacı Cavcav. Bulmasak mı?
0: Peki geceleri nasıl uyuyacaksın?
1: O da doğru. Amanın.
0: Korkma ya. Cesur ol.
1: Olamıyorum Hacivat. Çok korkuyorum.
0: Bak Karagöz'üm. Korkmakla bir yere varamazsın. Ben hayatta korkmam. Aman.
1: Hani hayatta korkmazdın?
0: Korkmadım ki ben. Üşüdüm.
1: Tabii. İyisi mi biz Tuzsuz Deli Bekir'i bulalım. O bizden daha cesur.
0: Peki gidelim.
2: Demek bu şey sizi korkuttu.
1: Evet Bekir Efendi.
0: Yani muhtemelen.
1: Belki yani.
0: Ola da bilir, olmaya da bilir.
1: Kesin değil.
2: Neyse ne. Korkak çıktık desenize kısaca.
1: Evet.
0: Ne eveti yahu? Ne eveti? Korkak falan değiliz biz. Cesuruz. Lakin bu sesin sahibini belki alt etmek için 3 kişilik bir güç gerekebilir diye düşündük.
1: Evet.
0: Yani galiba.
1: Yani.
2: Tamam anladık. Hazırlayın kandilleri. Bu gece operasyon yapacağız.
1: Aman Bekir Efendi, gözünün yağına yumurta kırayım. Kurtar beni bu işte. Ne var ya? Güzel söz söyleyelim dedik.
2: Söyleme.
1: İyi be.
0: Senin kandilin nerede Tuzsuz?
2: Ben yolumu karanlıkta da bulurum Hacivat. İstemez.
1: Karanlıktan da mı korkmazsın?
2: Ben hayatta korkmam.
1: Bu söz bana tanıdık geldi ya. Neyse.
2: Bu mu?
1: Ya.
2: Bu mu?
1: Ya.
0: İşte bu.
2: Hacivat, Karagöz, nereye gittiniz? Herkes nereye kayboldu? Aman. Allah'ını seven tutmasın beni.
0: Aman tüccara, bize cesaret karışımı lazım.
3: Cesaret karışımı.
1: Evet ya, acil hem de.
3: Acil.
0: Hemen verirsen iyi olur.
3: Hemen.
1: Hadi ama ya, hımlayıp durma.
3: Tam size göre bir karışımım var. Bunu içince bırakın korkmayı, tehlike sizin göbek adınız olacak.
1: İşte böyle bir şey lazım bize. Ver hadi. Gözünün yağına ekmek bandım. Ne var bunda ya?
0: Hadi. Acelemiz var. Hava kararacak.
3: Gelin bakalım benimle.
0: Korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Ben hiç korkmuyorum.
0: O ne ki? Ben hiç mi hiç korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Korkmadım sanki.
0: Sanki ben de.
1: Sanki duvarın diğer tarafından geliyor Hacı Cavcav.
0: Baksak mı?
1: Sen bak dersen bakarız. Yoksa benlik bir sorun yok.
0: Vallahi sen bilirsin. Ben korkmuyorum. Sen korkuyor olabilirsin.
1: Korkmuyorsan önden git o zaman.
0: Korkmuyorum ama sen önden git. Senin evin sonuçta.
1: Ben izin verdim hadi.
0: Olmaz sen.
1: O zaman aynı anda.

0: Çok sevimli bu kerata yahu.
1: Sorma acıma. Pek sevdim bunu ben.
0: Aman!
1: Ya köpek, çıkarma şu sesi ya. Tamam, tamam.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Günaydın, mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilit, takımı kaptanı Furkan. Saçın ne güzel olmuş bugün. Hemen

0: kan forvette Nihar. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Hani, orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Oo, misler gibi oldu.
8: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
0: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri Burak'ın koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibini izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
8: forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
7: Yok, hiçbir zorlanma göremiyorum ben Halimcim. Gayet güzel topu oynuyor.
8: Gol! Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
7: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
4: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
10: Elimden geleni yaptım ben.
11: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
10: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşu.
4: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
12: Evet, yenebiliriz.
10: Ben o kadar emin değilim.
4: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
12: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
4: Evet, ben de.
12: Ben de.
10: İyi tamam, hadi başlayalım.
4: Hadi.
12: Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
13: Evet Veli, orası senin bölgen.
4: Kuşu kuş değil ki, at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor vallahi?
13: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
14: Evet Cemil, çok iyiydi.
15: Sağ olun çocuklar. Vallahi ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
4: Tamam tamam, gevşemeyelim. Hadi tekrar, bir gol daha.
1: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.

0: Sahada heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
2: Nihat! İleri çık!
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ taraftan bindiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
2: Hadi Serhat!
0: Önü boş!
2: Hadi!
0: Koş hızlı! Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
1: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu!
2: Vefa yakala!
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
2: Burak!
1: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
1: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak!
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topu doğru bir hamle yapıyor.
1: Yumurcalı
0: bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
5: Abi tavuk girdi sahaya.
2: Miskin değil mi o?
6: Evet
0: miskin
6: o.
0: Miskin mi? Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
7: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
8: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
9: Sağ olun Osman Hocam.
10: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
2: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
11: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
10: Ay aman sanki siz çok iyi oynadınız.
8: Çocuklar maç bitti artık tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
2: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
10: Ay evet ya ne güzel unutmuştum ben onu.
8: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar
11: İyi
8: herkese.
11: İyi akşamlar hocam.
9: İyi akşamlar.
11: Yarın görüşürüz hocam.
8: Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
12: Yarın yenemez hocam, çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
2: Evet arkadaşlar, Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
10: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
11: Sağ olun, iyi maçtı.
7: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
13: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
7: Kuşa.
13: Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
14: Bir su vereydin bari hayvana.
13: Verdim, vermem mi?
12: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah!
7: Ne diyor bu?
14: Bilmem ki.
12: Bak.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam ederim.

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuklar, nasıldı ilk gününüz?
1: Çok güzeldi.
2: İlk günüm iyiydi ama çok büyük bir yanlışlık yapılmış babacığım.
0: Neyle ilgili?
1: Yanlışlık yok babacığım.
2: Var, hem de çok büyük baba. Yarın mutlaka değiştirmeliyiz.
0: Ne oldu ki?
2: Beni anaokuluna vermişsiniz.
0: Evet.
2: Ablam da anaokulunda.
0: Doğru, yanlışlık nerede anlamadım.
2: Benim baba okulunda olmam gerekmez miydi?
0: Hay Allah iyiliğini versin. Ben de gerçekten bir sorun çıktı sandım.
1: Baba okulu diye bir okul yok dedim ama.
0: Anaokuluna hem kız hem erkek çocuklar gidebilir oğlum. Anaokulu anne olunan okul demek değil ki.
2: O zaman adı niye anaokulu babacığım?
0: Anne gibi şefkatli öğretmenlerden dolayı anaokulu denmiştir muhtemelen.
2: Evet, gerçekten de öğretmenimiz çok iyi. Tamam o zaman sorun yok, giderim.
3: Çocuklar çok sevinecek seni görünce. İyi ki geldin.
4: Gelmez olur muyum? Okulun iyi.

0: ilk günü önemli. Hem de çikolatalı süt yapacağım diye söz verdim telefonda.
1: Eren bu sürprize bayılacak.
0: Okuldan çıktılar değil mi?
1: Evet evet, birazdan gelirler.
0: Oo, ben hemen mutfağa geçeyim.
1: Ben de sana yardım edeyim.
2: Önce ben gideceğim.
3: Hayır ben.
2: Kimse beni tutamaz.
3: Biz geldik.
2: Geldi.
4: Selamun aleyküm.
2: Ben geldim.
1: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Aa, halasının kuzuları gelmiş. Ay can yavruları.
3: Şükran hala.
0: Halam.
1: Hadi verin bakalım çantalarınızı.
0: Bakın halınız size ne yapmış.
3: Çikolatalı süt.
4: Koşma, düşeceksin. Sakin, sakin.
3: Çikolatalı süt.
0: Hayır. Önce ellerini yıkamalısın.
2: Allah Allah.
3: Hemen yıkayıp geliyorum.
2: Bekle beni.
3: Elhamdülillah.
1: Aferin kızıma.
3: Eline sağlık halacığım.
0: Afiyet olsun kuzum.
3: Olamaz. Balıkların yemini vermeyi unuttum. Hemen gidip vereyim.
1: Olur.
2: Eyvah. Kaptan Paşa'ya çikolatalı süt içirmeyi unuttum. Hadi bakalım Kaptan Paşa. Şimdi süt içme zamanı. Okyanustan geldin, yorgunsundur.
0: Ben Kaptan Paşa'ya hemen şakacıktan bir süt yaparım. Sen o arada kendi sütünü iç, olur mu?
2: Kaptan Paşa bu numaralara inanmıyor artık hala. Şakacıktan sütü hemen anlıyor.
4: O zaman sütü pipetle içir.
2: İyi fikir baba.
0: Aferin Adem. Çok güzel çözüm. Tebrik ederim.
4: Neden kızıyorsun abla? Parlak fikirler hep benden çıkıyor. Farkındayım ama ne yapabilirim?
0: Gözlerim kamaştı Fikre'nin parlaklığından. Dua et de o süt dökülmesin.
3: Kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Aşçı Ceren geliyor. Merhaba kız. Sana da merhaba kız. Şimdi mamalarınızı hazırlıyorum. Aşçı Ceren geliyor. Önünü bulamıyor. Anne.
1: Efendim canım.
3: Mutfak önlüğümü bulamıyorum.
1: Onu yıkadım, henüz kurumadı.
3: Tamam. Nerede kalmıştım? Tamam. Tavaya yemlerimizi atıyoruz. Hemen karıştırmazsak yemlerimiz yanabilir. Mis gibi oldu. Al kız. Bak kız. Hadi sofraya.
2: Hanimiş Kaptan Paşa. Al bakalım. Gitti süt.
5: Gitti halı.
4: Çıktı sanki. Epey temizlendi.
3: O çanalımıza ne oldu?
2: Bütün sütümü içti. Oysa Kaptan Paşa içecekti.
0: Yok yok. Bu böyle olmayacak. Yıkanması lazım.
3: Ama kanatları ısınırsa uçamaz ki.
4: Üzülme kızım. O zaman uçan halımız olur bize yüzen halı.
2: Yaşasın. Yüzen oluyor. Kaptan Paşa da binebilir mi?
0: Bir o eksik.
2: Hala binmesi lazım. Yoksa kayboluruz.
0: Doğru ya. O bir kaptan. Tamam binsin.
4: Deniz sakin görünüyor. Böyle giderse hiçbir sorun yaşamadan eve dönebiliriz.
3: Evet, ufukta hiç bulut yok. Haklısınız efendim. Çılgın dalgalardan hoşlanmayız.
2: Ben de bakayım, ben de bakayım.
3: Hey Miço, sen çekil bakayım.
4: Aman Allah'ım, beklenmedik bir fırtına çıktı.
2: Dev dalgalar.
4: Bu dalgalarla nasıl baş edeceğiz?
3: Hiç böylesini görmemiştim. Bir anda çıktı.
2: Korkmayın. Kaptan Paşa dalgalarla nasıl mücadele edeceğimizi bize öğretecek. Ama önce geminin arkasına gidip onu getirmeliyim.
4: Dur Miço. Biz de geliyoruz. Gemi önden çok sağlıyor.
2: Fırtına iyice şiddetlendi. Ayakta duramıyorum.
4: Ceren ver elini.
3: Biz geldik Miço. Artık korkmana gerek kalmadı.
2: Kaptan Paşa, Kaptan Paşa, bu dalgalarla nasıl başa çıkacağız?

0: yapacağız? Bize yardım et. Kaptan Paşa ileri gitmemizi söylüyor.
1: Ona güvenmek zorundayız.
0: Suları gemiden uzaklaştırmak zorundayız. Yoksa batacağız.
1: Hadi cesur tayfalarım. Dalgalar gemiye dolmadan hemen iş başına.

0: Köpüksüz halı mı yıkanırmış? Biraz deterjan üzerine de oyuncak balık. Eğlenin bakalım sizi gidin minik denizciler.
1: Ha, aman Allah'ım, burada neler oluyor? İnanmıyorum. Köpük balığı.
2: Köpük balıklarının nesli tükendi sanıyordum.
1: Köpükler daha fazla büyüyüp bizi de içine almadan yüzen alımızı hemen temizlemeliyiz.
3: Ben köpük balıklarını yakalarım. Siz de köpükleri yok edin.
2: Hemen fırçalarımızla işe koyulalım. Hadi ya Allah.
3: Köpük balıklarını gemimizden dışarı atmayı başardım.
2: Maşallah oğluma. Biz de köpükleri neredeyse temizledik.
1: Köpük avcılığı çok zormuş ama biz de başardık.
4: Hey, nasıl gidiyor?
2: Bitti bile.
4: Oo, maşallah, bu ne?
2: Tayfalarım sayesinde gemimiz tertemiz oldu.
0: Halı pırıl pırıl olmuş. Gerçekten harika iş çıkardınız. Dileyin benden ne dilerseniz.
5: Dondurma!
0: Hadi o zaman mutfağa.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Haydi bakalım kaçtı uyku.
1: Hayırlı sabahlar ana.
2: Hayırlı sabahlar aslan oğlum.
3: Uysaydın biraz daha.
1: Yok anacığım. Aldın uykumu?
2: Ha? Baban da kalkmış. Hadi bey, vakit kaybetmeden çık. Unuttun mu yoksa? Değirmenden unumuzu alacaktın ya bu sabah.
0: Unutur muyum canım?
2: Bilirim. Hiç unutmazsın.
0: Hemen alıp geleyim. Karakaçan. Karakaçan. Karakaçan! Bütün gece uyutmadın bizi. Şimdi de zor uyanırsın tabii. Niye dönüp duruyorsun? Dur bir yahu, bak bak hala dönüyor. Haydi bismillah. Bu işte bir terslik var sanki.
4: Şu gelen hoca mı?
5: Evet ama neden eşeğe ters binmiş?
4: Hocam hayırdır, eşeğe ters binmişsin?
0: Arkamdan soru soranlara cevap vereyim diye.
6: Şu bizim kazan davası ne oldu acaba?
0: Bakıyorum ona, bakıyorum, merak etme. Kolay gelsin Cemal Reis.
7: Kolaysa başına.
8: Uy, haçın eşeğe niye ters bindin hoca? Ula bir de bağ ters derler.
0: Eşek ters eşek. Haydi rastgele. Köy bitti Karakaçan. Geri dön. Oradan değil. Dur.
6: Konuştuğumuz gibi tamam mı? Değirmenci arkasını döndükçe çuvalların yerini değiştiriyoruz.
9: Tamam.
10: Ya bizi görürse?
9: Görürse çok kızar.
6: Şakadan anlamıyorsa biz ne yapalım canım? Kızarsa biz de kaçarız.

Sonunda doğru yola gelebildik. Bu da bir şeydir. Burada mı durdun?

0: Alacağın olsun Karakaçan. Bütün köyü gezdirdin. Değirmene gelmeden indirdin. Bak sen şu haylazlara. Selamın aleyküm Niyazi Efendi. Hayırlı günler.
1: Aleyküm selam. Hayırlara çıksın. Ama pek hayırlı bir gün geçmiyor hocam.
0: Ne oldu?
1: Çuvalları ön tarafa taşıyorum ama öne geliyorum, bakıyorum çuvallar eksilmiş. Arkaya gidiyorum, çuvallar artmış. Hiçbir şey anlamadım bu işten.

0: Sana bir fikir veririm ama nedenini sormayacaksın.
1: Aman hoca efendi, ocağına düştüm. Bul bir çaresini.
0: Öyleyse al bu öndeki çuvalları, tek tek arkaya taşı.
1: Aman hocam, ne yaptın? Ben çuvallar öne gelsin istiyorum. Sen tam tersini yapmamı istiyorsun.
0: Çare istiyordun, al sana bir çare.
1: Anlamadım ama. Dediğin gibi olsun. Vardır senin bir bildiğin.
0: Hadi o zaman ver benim çuvalı da ben gideyim.
2: Hey, hoca gidiyor galiba.
0: Hadi bakalım kara kaçan, buradaki işimiz bitti.
3: Biz şaka yapalım dedik, canımız çıktı.
4: Bu işten bir şey anladıysam eşekten düşmüşe döneyim.
5: Zaten eşekten düşmüş gibisin.
2: Niye çuvalları ters tarafa taşımaya başladı acaba?
5: Çünkü ne yaptığımızı anladı bence. Ve tüm çuvallarını bize taşıttı. Ben size bırakalım artık demiştim o zaman.
4: Yok yahu. Nereden anlayacak? Görmedi ki bizi.
0: Hayırdır çocuklar? Sanki tüm gün sırtınızda çuval çuval un taşımış gibi bir haliniz var. Ha? Kara kaçan kaçtı ovaya. Bir baktım değirmencinin başı belada. Çocuklar pek bir hınzır ama baş etmesini bildik sonuçta.

öfkeli davranışlar pişmanlığa sebep olur.

0: 밥집. 어? 뭐? 밥집.
1: 필요.
0: 쉽.

0: На!
1: Барыш! И!
0: Ага!
1: Я! Ам!
0: Мама!
2: Ха-ха-ха!

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı.
1: Gelin. Efe,

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu nedir?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in başı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Dereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk sonra.
0: Ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
6: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
6: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
4: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence köstebeğin ismi Küçük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı
3: Köz. Köz. Baksanıza başını sallıyor.
6: Köz. Tanıştığımıza memnun oldum.
4: Mürketin adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
5: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Biri daha var burada. Sen de nesin?
6: Ve tembel hayvan.
4: Senin ismin de o zaman Temtem.
5: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
6: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
6: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
4: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
0: Köz, tanıştığımıza sevindim.
2: Bize yardım ettiler.
5: Aslında ben yetişmiştim.
2: Allah'tan yetiştin.
3: Ayağıma bir şey takıldı.
6: Hay Allah, bu da ne böyle?
7: Çıkmıyor.
1: Ece'nin ayağı takıldı.
2: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
3: Köz buraya geliyor. Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
2: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
4: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
3: Hazine!
2: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
4: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
3: Ninem çok sevinecek.
0: Biz de misket oynayalım mı?
6: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
8: Hey!
0: Mirmir, Köz ve Temtem. Hadi birlikte oynayalım.
4: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım.

0: O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadarı yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Neyse.
1: Mabidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne? Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Fesi de hesaba katarsak evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın. RH pozitif. Bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Nazire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Hop. gürültü de ne ola ki? O bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Yettim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar. Çok zor.

0: kolay gelsin şefim.
1: Anne bak, sen namaz kılarken tüm malzemeleri hazırladım.
0: Beni bekleseydin ya güzel kızım, birlikte hazırlardık.
1: Heyecandan bekleyemedim, kalbim yerinden fırlayacak gibi.
0: Sakin ol Linacığım, heyecanlanman çok normal. Ben de heyecanlıyım. Hadi üç kere derin nefes alıp başlayalım.
1: Bir, iki, üç. Oh! Tamam, her şey hazır. Kamerayı da ayarladım.
0: Şimdi yaptığımız yemeği bütün dünya izleyebilecek, öyle mi?
1: Ay anne, tüm dünya deyince heyecanım iyice arttı. Ama neyse ki yanımda Tuğba Sultan gibi bir... yanağım. Yanağım.

0: Anne sen benim neyim oluyordun?
1: Canım şefim yanak değil, yamak. Yamak aşçıların yardımcılarına denir. Senin yamağın da yanında. Benim güzel şefimin heyecanlanmasına hiç gerek yok.
0: Ah, teşekkürler anneciğim.
1: O zaman ilk işimiz neydi?
0: İlk işimiz ellerimizi yıkıyoruz.

0: açlıktan karnım gurulduyor. Siz burada şarkı söylüyorsunuz. Yemek ne zaman hazır olacak?
1: Daha yeni başlıyoruz oğlum.
2: Bitince ben sana haber vereceğim Tuna.
0: Tamam ama biraz acele edin. Çok acıktım.
2: Tuğba Sultan, hemen başlamazsak Tuna bizi yiyecek galiba.
1: Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda size ben Lina ve...
1: Yamak.
2: Ve yamam, yani yardımcım, canım annem Tuğba Sultan'la sizlere çok güzel yemek tarifleri vereceğiz. Şef Lina'nın mutfağı başlıyor.

0: Bugün ne pişiriyoruz
1: şefim? Pizza! Kardeşim Tuna'nın en sevdiği yemek.
0: Evet, tam bir pizza canavarı.
1: Arkadaşlar, bu çok kolay bir tarif. Sos için zeytinyağı, domates ve baharatlara ihtiyacımız var. Bugün benim kullanacağım diğer malzemeler peynir ve zeytin. Ama siz bu pizzanın içine istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Öyle değil mi sultanım?
0: Evet Şef Lina. Evdeki malzemeleri değerlendirmek için çok güzel bir fırsat. Şefim biliyor musun? Bu tarifin en sevdiğim yanı pizzanın hamuru.
1: Asıl sürpriz pizza hamurunda arkadaşlar. Pizzamızı bayat ekmeklerden yapacağız. Arkadaşlar, bizim evde birkaç günlük birikmiş bayat ekmek vardı. Tuğba Sultan'la ekmekleri değerlendirmeye karar verdik.
0: Çok doğru söyledin şefim. Eğer değerlendirmek yerine atsaydık, israf etmiş olurduk. Allah bize yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz diye buyurmuştur.
1: Bu yüzden biz de hiçbir şeye israf etmiyoruz, değil mi anne?
0: Evet şefim.
1: Oo, bunlar epey kuruymuş.
0: Merak etme. Hazırlayacağımız sosla onları yumuşacık bir pizza hamuruna dönüştüreceğiz.
1: O zaman dönüşüm başlasın. Bu da sos için tenceremiz.
0: Bayat ekmekleri dilimleyerek başlıyorum şef. Biliyor musun şefim? Bir günde milyonlarca ekmek çöpe atılıyor.
1: Ne? Milyonlarca mı? Yani çok çok fazla.
0: Evet şefim. Maalesef.
1: Tuğba Sultan, o zaman daha fazla bayat ekmek tarifi verelim. Herkes öğrenirse ekmekler boşa gitmez.
0: Çok iyi bir fikir bu şefim.
1: Arkadaşlar, bayat ekmeklerle yapılacak çok güzel yemek tarifleri için sonraki videoları bekleyin.
2: İşte bugünkü tarifimiz için gerekli malzemeler... domates, zeytin, peynir, baharatlar ve... tabii ki bayat ekmekler.
0: Ekmekler hazır.
1: Oo, bakın ne kadar çok pizza dilimimiz oldu.
0: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
1: Ekmekleri tepsiye diziyoruz. İşte tepsimiz de burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ekmekten 8 dilim pizza çıkacak. Yaşasın. Şimdi söz Tuğba Sultan'da.
0: Enfes bir domates sosu hazırlayacağız. Tencereye biraz zeytinyağı koyuyoruz ve küçük küçük doğradığımız domatesleri ekliyoruz.

0: yapıyoruz. Sırada baharatlar var. Hadi bakalım Şef Lina, iş başına.
1: Biraz tuz, bir tatlı kaşığı karabiber. Aa! Kekiyi unutmuşum. Arkadaşlar, bu bitkileri annemle birlikte ektik. Bakın, bu soğan. Bu da nane. Ne güzel kokuyor. Yemeklere taze taze koyuyoruz. İşte bu da kekik. Daha pişmedi mi ya? Karnım çok acıktı. Bu da benim sabırsız kardeşim Tuna. Merak etme, az kaldı.
2: Ben olsam çoktan yapmıştım. Hatta yemiştim bile.
1: Tabii tabii. Hadi sen oyununa devam et. Sonra çağıracağım ben seni.
2: Hep sonra, hep sonra. Üf!
1: Kekik geldi.
0: Şefim, istersen sos pişerken biz de pizzaya koyacağımız malzemeleri hazırlayalım. Elimizde neler var?
1: Biraz kaşar peynirimiz var.
0: İstersen ben onu rendeleyeyim, sen de zeytinleri hallet.
1: Tamam. Arkadaşlar, önce zeytinlerin çekirdeğini çıkarıyoruz. Ay! Arada böyle kazalar da oluyor. Evet, zeytinler de hazır.
0: Bak bakalım sosumuz pişmiş mi?
1: Oo, mis gibi kokuyor. Keşke kokuyu siz de alabilseniz.
0: Sosu bir kaba alalım ki çabuk soğusun. Evet, sos soğudu.
1: Şimdi ekmeklerin üstüne sosumuzdan bolca sürüyoruz. Ekmeğinizin her tarafına iyice sürün arkadaşlar.
0: Artık malzemeleri dizebiliriz şefim.
1: Tabii ki. Önce peynir. Biraz da zeytin koyalım. Harika oldu. Bu yemeği yapmak gerçekten de çok eğlenceli. Anne baksana. Tuna'ya benzemedi mi?
0: Aa, ne güzel olmuş.
1: Bu da karnı açkenki hali.
0: Ellerine sağlık Şef Lina. Pizzalar fırına gitmeye hazır.
2: Hazır mı?
0: 10 dakika.
2: On dakika uzun bir süre mi?
0: Hayır oğlum, değil.
2: Bence çok uzun.
1: Arkadaşlar, pizzamızın önceden ısıttığımız fırında 10 dakika pişmesi yeterli. Evet arkadaşlar, işte en güzel kısma geldik. O sert bayat ekmekler yumuşacık pizzalara dönüştü.
0: Harika görünüyorlar.
1: Arkadaşlar, siz de mutlaka bu tarifi deneyin ve sonuçları bizimle paylaşın.
0: Peki, biz kimle paylaşıyoruz?
1: Aa, Nurten teyzeye götüreyim mi anne?
0: Güzel fikir.
1: Arkadaşlar, ben pizzamı komşumuz Nurten teyzeyle paylaşacağım. Unutmayın, pizzasını yapıp resmini paylaşan bir kişiye güzel bir hediyem olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: başardık anne.
1: Seninle gurur duyuyorum Lina.
0: Peki nasıl oldu sence?
1: Çok güzel oldu.
2: Bence de çok güzel olmuş.
0: Ama Tuna Onurten teyzenin tabağıydı.
3: Tabağa bir şey yapmadım ki.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: Aslında tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzelliği.

0: güzel düşleri burada çünkü.
1: Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
2: Doğa! Doğa!
1: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış.

Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikayede böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Devam edin. Bu tam benim için.

0: meraklı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde... Ah

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet. Elimize bir yapışacak sanki.
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
0: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor.
2: İşte hazine sandığı.

0: Hey! İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: İzleyiciye sordum kurye.
1: Ben de izliyorum işte.
2: Hadi çocuklar, açalım artık sandığı. Ne varmış, ne varmış?
1: Bu da ne?
2: Aa, bir de not var.
0: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size, yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Bölüm 1. En büyük mucize.
1: Profesör. Profesör. Profesör. Burada mısınız? Kimse yok mu? Profesör.
0: Niye sessiz sessiz yaklaşıyorsun? İnsan önce bir seslenir.
1: Kaç defa seslendim? Duymadınız ki.
0: Sahi mi? O zaman icadım işe yarıyor.
1: Ne ki bu?
0: Ses önleyici. Bunu takınca hiçbir sesi duymuyorsun. Işıklar. Davetsiz misafirlerimiz mi var yoksa?
1: Ne? Bilmem. Belki de rüzgardır.
0: Söyle bakalım, niye geldin?
1: Siz çağırdınız ya.
0: Niye çağırdım?
1: En güzel soruyu sen sordun.

0: Yarın gel bunun cevabını sana göstereyim demiştiniz.
1: Ne sormuştun?
0: Demiştiniz ki...
1: Dur söyleme, ben bulacağım. Ne sormuştun? Hah, buldum. Nasılsınız profesör?
0: Hayır, bu değildi.
1: Yine de merak ediyorsan cevap iyiyim. Neyse, konuya dönelim. Hah, buldum. Buraya oturabilir miyim diye sormuştun.
0: Bunun için de gelmedim.
1: Bilemedim, sen söyle.
0: Dünyadaki en büyük mucize nedir?
1: Evet, bu soru. Bugün sana dünyanın en büyük mucizesini göstereceğim.
2: Ben de görmek istiyorum.
0: Hı? Ne?
2: Bu soruyu ben soracaktım aslında.
0: Ama sormadın.
2: Olsun, şimdi soruyorum. Dünyadaki en büyük mucizeyi ben de görebilir miyim? Ne olur.
1: İyi, tamam. Sen de görebilirsin.
2: Yaşasın. Bu mu?
1: Hayır.
2: Öyle olsa kolayca düşmezdi zaten. Yoksa bu mu?
1: Burada değil.
0: Nerede o zaman?
1: Simülasyon geçidi. İşte burada.
0: Ne var orada?
1: Korkma, sen varsın.
0: Ben mi?
2: Ben niye yokum?
1: Sen de varsın.
2: Ne? Bizi bu zindana mı kilitlediniz? Hemen babamı arayayım da bizi kurtarsın.
1: Baban da orada.
2: Oy başıma gelenler.
0: Dur Yaman, sakin ol. Profesör, ne demek istiyorsunuz?
1: Bu kapının ardında... Dünyanın en büyük mucizesi var. Yani insan.
0: En büyük mucize insan mı? Ama nasıl olur? Dağlar, denizler, yıldızlar, ay, güneş dururken insan nasıl en büyük mucize olacak?
1: Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. İnsan bütün kainatın özüdür. İşte bunu göstermek için... Bir insan simülasyonu ürettim.
2: Nasıl yani?
1: İnsan vücudundaki tüm organların birebir modellerini oluşturdum. Gerçi hepsi bitmedi ama tamamlanan organları yakından görüp çalışma şeklini izleyebilirsiniz.
0: Hadi hemen gidelim.
1: Dur bakalım. Simülasyona tek başına giremezsin. Orası çok büyük.
0: Nasıl gireceğiz peki?
1: Kaşif.
2: Uzay gemisiyle mi gireceğiz?
1: O bir keşif aracı. Uzaya gidemez ama güvenli bir şekilde simülasyonun içinde dolaşabilir.
0: Ben sürebilir miyim?
1: Elbette.
0: Yaşasın!
1: Hayır.
0: Şansımı denemiştim.
1: Hadi bakalım. Hazır mıyız?

0: Bugün size en değerli organlarımızdan birini göstereceğim.
1: Aa, burun mu?
0: Burun niye en değerli organımız olsun ki?
1: Çünkü o olmasa çok çirkin olurduk. Bu ses de ne?
2: Düğün var herhalde. Davul sesi bu. Hemen tanıdım.
0: Hayır. Kalp atışlarımız.
3: Böyle sürekli atıyor mu?
0: Evet. Tahmin edin bakalım. Kalbimiz günde kaç defa atar?
1: 500.
3: 1000.
0: Yaklaşık olarak 100.000 kere.
1: Ha? Ne? Amma da çok çalışıyormuş.
0: Bu normal sayısı. Vücudumuz daha çok kana ihtiyaç duyduğunda, mesela koştuğumuzda daha hızlı çalışır kalbimiz. Bakın, simülasyonu koşuya ayarlıyorum.
1: İlk ben bulacağım kalbi.
0: İşte kalp.
1: Hayır, kalp öyle olmaz ki.
0: Nasıl olur?
1: İşte kalp böyle olur.
0: İlahi çocuk, gerçek kalp böyle görülmez. O sadece bir şekil.
1: Hı? Ne? Yıllarca kandırıldık mı ya?

0: abi. Arkadaş, kimseye de güven olmuyor.
1: Ama bu çok büyük. Gerçekten kalbin boyutu ne kadar?
2: Her canlının kalbi farklı boyuttadır. Mesela bir balinanın kalbi araba büyüklüğündedir.
0: Vay canına.
1: İnsanınki?
2: Sık yumruğunu. İşte bu kadar.
0: Ya benimki?
2: Seninki de yumruğun kadar. Ağırlığı da yaklaşık olarak 250-300 gram kadar.
1: Bu kadar küçük bir organ böyle büyük işler yapıyor. Hayret doğrusu.
0: Aman canım, ne iş yapıyor ki? Davul çalıp duruyor.
2: Olur mu hiç? Kalbimiz olmasa yaşayamayız. Vücudumuzdaki kan dolaşımını kalbe borçluyuz.
1: Kan dolaşımını nasıl yapıyor ki kalp?
2: Kesit görünümle geçelim. Vücutta oksijeni kullanılan kan kalbin sağ kulakçığına gelir. Sağ kulakçık tamamen dolunca kapak açılır ve kan sağ karıncağa boşalır. Sağ karıncık kanla dolunca akciğerlere giden kapak açılır ve kirli kan akciğerlere ulaştırılır.
0: Sol taraf bir işe yaramıyor mu?
2: Tabii ki yarıyor. Akciğerde oksijenle temizlenen kan sol kulakçığa gelir. Sol kulakçık kanla dolunca kapak açılır ve kan sol karıncağa dolar. Sol karıncık da dolunca kapak açılır ve temiz kan damarlarla tüm vücuda gönderilir.
1: Tüm vücut derken damarlar o kadar uzun mu?
2: Tahmin edemeyeceğiniz kadar uzun.
0: Biz yine de bir deneyelim.
2: Buyurun, deneyin bakalım.
0: Bence 2 metre vardır.
1: Hayır, tüm vücuda yayıldığına göre damarların uzunluğu 100 metreden aşağı olamaz.
2: Sıkı durun. Bir insanın damarlarının uzunluğu yaklaşık olarak 96.000 kilometredir.
1: Vay canını.
0: Ne kadar uzun olduğunu hayal bile edemedim.
2: Şöyle söylesem daha iyi anlarsınız. İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini 2 kere dolaşır.
1: Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?
2: Her şeyi yaratan Allah insanın içine de bu kadar büyük bir damar sistemini kurabilir civanım. Allah insanı en mükemmel şekilde yaratmıştır. İşte o yüzden en büyük mucize insandır.
1: Ne oluyor profesör?
2: Korkmayın. Kaşif elektrikli bir araç. Bataryası azaldığı için uyarı veriyor. Şimdi laboratuvara dönme zamanı. Ne oldu Yaman? Hasta mı oldun?
0: Hayır profesör. Vücuduma kan pompalıyorum.
1: Şimdiye kadar pompalıyor muydun peki?
0: Yok.
2: O zaman rahat ol. Allah kalbimizi otomatik olarak çalışacak şekilde yaratmış. Biz farkında olmadan içimize mükemmel bir sistem işliyor.
0: İyi bari.
1: Ben kalple ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorum.
2: Hay hay. Buyurun bakalım, bunları okuyun.
0: Ben aslında öğrendim, gerek var mı ki fazlasına?
2: Yaman.
0: Tamam.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?

0: anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu makyajı...

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: vurulmaz ki.
1: Aa! Ha? Aa! Kaçın, hadi kaçın, alıyor. Kaçın, kaçın. Sayıyor mu?
2: Sesi gelmiyor.
3: Topu Uludağ'a gönderdim. Hemen gelemez.
1: İsmail, ne yapıyorsun burada?
4: Saklanıyorum. Ayşegül, yavaş.
1: Dolmuşa çevirdiniz burayı.
2: Kusura bakmayın Furkan Bey. Rahatınızı bozduk.
4: Şşş, sessiz olun.
3: İhsan, bu kadar koşturulur mu Furkan?
1: Ne yapıyor?
2: Topu yere koydu, bizi arıyor.
3: Biraz daha bakar. Sonra pes eder. Kollarını açar, gerinir. Dayanamaz, sırtını ağaca verip uzanır.
2: Yok artık, ne desen yapıyor.
3: Avcumun içi gibi tanırım Meto'yu.
4: Aa, yeter burada tıkıldığımız. Ben yem olurum, siz topu halledin.
3: Aman İsmail, pes...

0: Meto, yine ebesin. Hadi getir topu.
1: Yok ya, ben gitmem. Öyle uzağa atmasalardı.
2: İsteyerek olmadı ki.
0: Biz mi gidelim şimdi?

0: Oh, ay, aa, yardım edin. Kaldım burada. Ha? Ha? Ha? Ha? Bağcığın takılmış sadece. Hmm. Oh, dünya varmış. Hmm?
1: Ha? Hmm? Bakın, top orada.
2: Şunun için hepimizi getirdin.
0: Fena mı oldu? Sayemde dua ettiniz. Aa, burada bir oyuncak var. Kolu çıkmış.
1: Şey yoksa biz mi?
0: Top çarpıp kırmış oyuncağı. Aa, bakın izi de burada. Kırdık oyuncağı. Ya gören olduysa?
2: Ne işi varmış oyuncakların camide?
1: Bir çocuğu sevindirmek isteyen oyuncakları bırakıyor. Hmm. İhtiyacı olan da buradan alıyor.
0: Durup dururken bir çocuğu sevincinden ettik. Onu topu buraya atmadan önce düşünecektiniz.
2: Hmm. Bir bakayım şuna. Tamam işte. Yapıştırırız yerine, olur biter.
1: Abi ne yaptın?
0: Bu hiç iyi olmadı.
2: O bile istiyor olmadı ki.
0: Şuna bak. Benim Çufi'ye benziyormuş.
2: Çufi ne?
0: Senin şu treni diyorsun. Hani lokomotifi vardı. Duman çıkartıyordu. Hı?

0: Evet, ta kendisi. Hani kapının önünde unutmuştun da bir iki kırık parçasını bulmuştun.
1: Ebe çocuğum, hiç mi budamadınız bu cennet kokulu mu?
0: İvo, bak Bula teyze.
1: Bak kimler buradaymış. Çiçek bunlar, çiçek. Oy benim gonca güllerim, oy benim lavantalarım.
2: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun, sizi gördüm daha iyi oldum. Siz ne yapıyorsunuz?
2: Vallahi istemeden oldu. Topa vurunca oyuncağa çarpmış, o kırıldı. Onu nasıl yaparız derken diğeri devrildi. Düştü, parçaları her yere dağıldı. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Söyledim, rahatladım.
0: Ağzında bakla ıslansa şaşarım.
2: Ne yapayım? Böyle zamanda bir şey saklayamıyorum.
1: En iyisini yapıyorsun kızım.
0: Makbule teyze, gerçekten kazara oldu.
1: Tamam tamam, inandım ben size.
0: Telafi edeceğiz etmesine de tam olarak nasıl şey edeceğimizi yani...
1: Hallederiz. Toplayın parçaları, düşün peşimi.

0: Bodo, gel buraya. Gel.
1: Canım Bodo, özledin mi sen beni? Çekinmeyin çocuklar, hadi gelin.
0: Ana, hayırdır?
1: Selamın aleyküm. Selamı da unutur oldun.
0: Ay, aleyküm selam anacığım. Ben birden karşımda görünce...
1: Tamam tamam. Bak sana kimleri getirdim.
2: Hayırlı işler Müşteba abi.
3: Kolay gelsin.
2: Hayırlı işler.
4: Selam Müşteba abi.
0: Allah razı olsun gençler. Hoş geldiniz. Hayırdır?
1: Çocukların başına bir talihsizlik gelmiş. Bu oyuncaklar tamir edilecek.
0: Aa, lafı mı olur ana? Bunun işi kolay. Kolay da diğerinin parçaları değişmeden düzelmez.
3: Aa, ne yapacağız şimdi? Nereden bulacağız parçaları?
0: İlahi Furkan, bir baksana etrafına. Burada parçadan bol ne var?
1: Vurup durma göbeğine davul gibi.
0: Olur anacığım. Ben bunu hallederken siz etrafa göz atın. Kırılan parçaların yerine ne uygun derseniz toplayıp gelin.
3: Yaşa!
2: Bunlar kırılan tekerler, yerine olur mu?
3: Olur. Hatta eskisinden güzel olur.
4: Burası bildiğin hazine gibi.
3: Furkan, ister misin Çufi burada olsun?
2: Kim bilir, bir bakmışsın karşımıza çıkar.
3: Hadi göreyim seni. Geri dön Çufi!

0: güzel oldu.
1: Hem de çok.
0: Şimdi sıra onların. Bakalım hangi şanslı çocuğu mutlu edecekler.
2: Bu masayı hiç boş bırakmayalım.
1: Hurdalıktakilerle bir ton oyuncak yaparız.
0: Söz mü? Söz.
3: Söz. Söz.

0: sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi. Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
3: Başka?
2: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
3: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kitaplığı böyle mi bıraktınız Salih?
1: Kitabı aradık aradık bulamadık. Sonra da ezan okundu, düzeltmeye fırsat bulamadık.
2: Buldunuz mu?
0: Kitabı bulmak pek mümkün görünmüyor kardeşim.
2: Fena dağıtmışız. Oysa düzende galip, tertipte mülayim olmalıyız.
0: Ben de tam onu diyordum. Bir yandan arayıp bir yandan düzeltemeyiz.

0: sakin olalım arkadaşlar. Kitap kaçmıyor ya. Önce ben okuyayım, sonra siz sırasıyla okursunuz.
1: Nedenmiş o? Aynı anda bulduk.
2: Aynen kardeşim. Aynı anda bulduk. Son çekişmemiz ani gelişen bir refleksti.
1: Kazandın sayılmaz.
0: O zaman sayışırız. Kime çıkarsa o ilk okur. Tamam.
1: Tamam, üzülmeyin. Hızlıca okuyacağım.
0: Siz mi düşürdünüz bu tesbihi?
2: Çok değişik bir tesbih. Tahtadan mı ne?
0: Çok değişik gerçekten.
2: Taş değil, bildiğin tahta boncuk.
1: İlk defa görüyorum.
3: Çocuklar, buralarda bir tesbih düşürmüş olmam lazım.
0: Bu mu hocam?
3: Evet, kesinlikle bu. Kaybetsem çok üzülürdüm.
0: Özel birinden herhalde hocam.
3: Özel birinden ziyade özel bir yerden çocuklar. Hem de çok özel.
1: Nereden hocam? Çok merak ettim.
3: Bahçede kaçırılmaması gereken kurabiyeler ve limonata var diye duydum. Önce bahçeye çıkmaya ne dersiniz?
2: Oo, sofra mükteşem.
4: Hadi gelin, oturun. Annem elleriyle yaptı.
2: Acıkmışım da. Hayriye teyzemin ellerine sağlık.
3: Hadi o zaman alın bakalım. Afiyet olsun.
0: Oo, bizim kitap. Burada ne geziyor?
4: Hayır, benim kitap.
1: Biz daha bugün bulabildik. Sen ne ara buldun?
4: Bulmak ne? Okudum bile.
3: Hayırdır çocuklar? Ne için yarışıyorsunuz yine?
0: Hocam, okulda din kültürü dersinde öğretmenimiz bu kitabı okumamızı istedi. Ama kütüphanede bulamadık.
1: Arkadaşlara sorduk, kimse de yok.
2: En son caminin kitaplığında bulduk. O da bir tane.
1: Onu da sırayla okuyacağız. Ama Cemile okumuş bile.
4: Bu duruma şaşırdınız mı? Yapmayın ama.
1: Tesbihi anlatacaktınız hocam.
3: Ha, evet. Bu tesbih taştan değil çocuklar. Ağaçtan. Mescid-i Aksa'nın zeytin ağaçlarından. Bir arkadaşım hediye etmişti. Manevi değeri olduğu için kaybetsem üzülürdüm.
5: Mescid-i Aksa.
0: Önemli bir yer o zaman.
3: Çok önemli, evet. Her mescit bizim için çok önemlidir. Ama Mescid-i Aksa ilk kıblemiz olması açısından ayrıca önemlidir. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin hem ibadet hem de ziyaret maksadıyla gitmemizi istediği 3 mescitten biri.
1: Nerede hocam?
4: Kudüs'te. Yani Filistin topraklarında.
3: Aferin Cemile.
0: Ha, tamam. Şimdi hatırladım. Hani sarı kubbeli olan bir cami var. Orası mı?
3: O sarı kubbeli yerin adı Kubbetüs Sahra çocuklar. Mescid-i Aksa, Kubbetüs Sahra'yı da içine alan kocaman bir alanın adı. Kalbinde peygamberler ve şehitler yatıyor.
0: O zaman 3 mescitten biri Mescid-i Aksa. Diğerleri?
2: Biri kesin Kabe'dir.
0: Tabii ya, nasıl soru benimki de? Okul yürütmede galip, düşünmede mülayim olan herkes Kabe olduğunu tahmin edebilir.
2: Acele ediyorsun bazen, ondan oluyor. Yoksa sen de biliyorsun kardeşim.
3: Diğeri de
4: Medine'de. Peygamberimizin de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi.
0: Hocam sayenizde daha kitabı okumadan 3'ünü de öğrendim. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. Sağ olun, sağ olun.
4: Mescitlerin adını öğrendiniz ama daha ne bilgiler var?
0: Neler varmış? Söyle de bilelim.
4: Mesela zeytin ağaçları.
3: İşte bu tesbihin taneleri oradaki zeytin ağaçlarından yapılmış çocuklar. Aksa'nın zeytinlikleri çok meşhurdur. Her yıl hasat zamanı Filistinli Müslüman öğrenciler gönüllü olarak gelip zeytinleri toplarlar. Toplanan zeytinlerden yağ elde edilir. Elde edilen yağ satılmaz, ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
4: Zeytin ağaçları bu yüzden dikilmiş arkadaşlar. İhtiyaç sahiplerinin yağ ihtiyaçları karşılansın diye.
0: İyiymiş. Yağ en temel ihtiyaçlardan biri.
1: Tabii. Düşünsene. Yağ yok. Patates kızartması yok. Kabus gibi.
4: Hocam, peki Mescid-i Aksa ne demek? Kitapta bulamadım.
3: Konumundan dolayı bu ismi almış. Kabe ile Mescid-i Aksa'nın arası o zamanın imkanlarına göre bir aylık yürüme mesafesinde olduğu için en uzak mescit anlamında Mescid-i Aksa denmiş. Arada neredeyse 1300 kilometrelik bir mesafe var.
4: Uzakmış gerçekten.
0: Kabe ne demek peki hocam? Aa, bak bunu düşünsem de bulamam.
4: Ben de.
3: Kabe dört köşeli, küp şeklinde demek aslında.
1: Doğru. Kabe'miz küp şeklinde gerçekten.
3: Kabe'ye Beytullah da deriz çocuklar. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından Mekke'nin çevresindeki dağlardan getirdikleri 1614 taşla inşa edilmiş. Günümüze gelene kadar birçok kez tamir ve bakımdan geçmiş sapasağlam ayakta. Tüm dünyadaki Müslümanların göz bebeği Kabe'dir.
1: Hac için de gidiyoruz değil mi hocam?
3: Evet Salih, hac ve umre ibadetleri için de Kabe'ye gideriz. Tavaf ederiz, namaz kılarız, el açıp dua ederiz.
2: O zaman oldu olacak Mescid-i Nebi'yi de ben sorayım hocam.
3: Mescid-i Nebi, peygamberler mescidi demek çocuklar. Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamber Efendimiz'in yaptığı ilk mescittir. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bu mescidi ilk yaptıklarında küçük bir mescitti. Ama şimdi bütün Müslümanlara kucak açarcasına kocaman bir mescit haline dönüştü.
1: Yeşil kubbeli yerde Peygamber Efendimiz'in kabri vardı değil mi hocam?
3: Tam isabet Salih, unutmamışsın.
1: O benim canım peygamberim. Unutur muyum hiç hocam?
0: Ama ben...

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur?

0: bilmiyorum. Birileri çok akıllı da.
1: Birileri de her şeyi biliyor.
0: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
1: Asıl bazıları var ki...
2: Aa, tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
1: Birileri işte.
0: Hem de öyle birileri.
2: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce? Yanlarında Kangi ve Badem de var.
3: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: İşe yaramamış belli.
1: Daha da kötüsü bademle kangi de küsmüş.
2: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
1: Hadi çocuklar bir oyun oynayalım.
0: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
4: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
1: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
0: Süper bir oyun.
5: Tam bir sigorta.
0: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
1: Tabii ki. Ah sen?
0: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
6: Bu Mehmet, eminim.
7: Doğru. Tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
5: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
4: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
0: Ne iyi insanlarmış onlar.
1: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
0: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
1: Badem sen de buraya. Hadi.
0: Evet. Sıra sizde.

0: Peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
0: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
3: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
0: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
3: Harika fikir.
2: Ben varım.
3: O zaman...

0: Selamun aleyküm Furkan abi.
1: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
0: Biz bir haber yapıyoruz da, küsleri barıştırmak üzerine.
1: Aa, harika.
2: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
1: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
0: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
1: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
0: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
0: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
7: Evet, madem haberiniz için lazım.
8: Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
8: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
0: Bir dakika, iyilik habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
8: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
8: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
0: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
8: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
0: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
8: Karışır tabii. Sana mı soracak?
0: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
9: Çoktan.
8: Hadi biz de izleyelim.
9: Hemen efendim.
10: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
9: Biz de barıştık.
11: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
2: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
12: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
5: Harika!
0: İnşallah kalplere ulaşırız.
5: Ulaştık bile.
0: Vay be, Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
11: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
0: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: Şimşifa.
1: Gülse de daima.
2: Babam bir yıldız.

0: ve selam. Su!
1: Ama anne!
2: Dalgınlık mı olmuş oğlum? Bu gecelik orada uyuyiver.
0: Ama ya uyuyamazsam?
2: Uyursun, uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Afsa. Allah'a emanet olan.

0: Boom! Hadi anne ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
1: Ama oğlum söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
0: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
1: Tamam ama kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
0: Yaşasın. Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi, Lemi. O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
2: Ha? P-A-E?
0: Evet.
2: P-E-E.
0: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
2: P-E.
0: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova. Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi.

bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada der var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben yemeği bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.

0: Seni ben çağırmadım Nemi. Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler. Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
1: Hı? O iyi.
0: Dur hani, ama anlaşmıştık. Ah. Anne,

0: konuşmayacaktın Anet. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemmy? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemmy. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
2: Yela, yela, yela, yela.
0: Ha? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?
2: Hı hı.
0: Yaşasın. Hadi gidelim.

0: annemi. Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız.
1: Hem annem de izin vermedi.
0: Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba?
1: Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz.
0: Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
2: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştin?
2: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
2: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
3: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elimi sürdü.
3: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Dağ yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
2: Peygamberimiz deveye mi atan biniyordu baba?
3: Hiçbir şeye.

0: gelmiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
1: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

0: Ha? Merak etme tilki. Huriye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

Bu ne ya? Susmadı bütün gece.

0: sus artık. Yaramaz kedi.
1: Ne oluyor Eymen? Kime bağırıyorsun?
0: Kediye.
1: Kediye mi?
0: Evet, susmadı geceden beri. Uyutmadı bir.
1: Allah Allah. Ben duymadım hiç.
0: Duymazsın tabii. Benim pencerenin önündeydi çünkü.
1: Kim bilir ne derdi var.
0: Ne derdi olacak? Tek derdi beni uyutmamak.
1: Ha?
0: Gidip bulayım şu yaramazı. Yoksa bu gece de uyutmaz beni.
1: Bir dur Eymen. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Uykusuz kaldım. Daha büyük zarar mı olur?
1: Bak ya. Zavallı kediyi ondan önce bulmak lazım.
0: Pisi. Neredesin? Sesin kesildi. Benim uykumu bölünce işim bitti değil mi? Bulacağım seni.
1: Kediş, neredesin? Seni Eymen'den önce bulmam lazım. Eğer o bulursa seni buradan gönderir. Hadi, çık ortaya.
0: Aa, bunun altında

0: Ben kedinin bu kadar aç olduğunu bilmiyordum.
1: Ama ben sana demiştim. Kim bilir ne derdi vardır diye.
0: Doğru.
2: Bu sayede öğrenmiş oldun Eymen'cim. İnsanlar olarak sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet etmeliyiz ki Allah da biz kullarına merhamet etsin.
0: Haklısın Temel amca.
1: Acaba başka ne ihtiyacı var?
0: Su. Susamış da olabilir.
2: Aferin Eymen. Hadi su getirelim.
0: Ben getiririm. Kediye borçluyum.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canlı dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Neden güldün Miço? Ebe olmam hoşuna mı gitti?
1: Yok ağa dede. Ayşecik cik cik cik, Fatmacık cık cık cık dedin ya, ona güldüm.
0: Ne yapayım kuzum? Tekerleme böyle.
1: Ama çok komik. Ağa cık cık cık cık, Sevacık cık cık cık. Çok komikmiş.
0: Allah iyiliğini versin. Beni de güldürdün.
2: Hadi hayırlı işler Galip amca.
3: Sağ ol Sema kızım. Babana selam söyle.
2: Baş üstüne Galip amca.
3: Güle güle kızım.
0: Hadi bakalım Miço. Güldük, eğlendik. Hadi saklanacak bir yer bul kendine. 25'e kadar sayarım. Saklanmazsan ebelerim.
1: Aman Agah dede. Yavaş say Emi dede.
0: 1, 2, 3, 4, 5. On, 11. 15, 16.
1: Aman diyeyim, saklanacak yer bulamadım ki hiç.
0: 23.
1: Daha 5 mi? Agah dede, daha 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6, 7.
1: Ay, nereye saklansam ki? Burası da değil, bu da değil. Of.
0: 21, 22.
1: Amanın, Agah dede, daha 5 mi? 5'e kadar mı saydın?
0: 5, 6,

0: Ay Allah, nereye saklandı acaba Elif? Acaba burada mı? Aa, yokmuş. Şurada mı yoksa? Tüh, burada da değilmiş. Nereye gitti acaba? Yoksa ben sayarken Sema ablası geldi, beni bırakıp balona mı gittiler? Bakalım bakalım, neredeymiş bu minik Miço? Yoksa beni bırakıp gitti mi ya? Neredesin Miço?
1: Buradayım Agah dede, buradayım. Hiç seni koyup gider miyim?
0: Ah benim güzel kızım. Gidip ebelemen gerek.
1: Sahi unuttum. Gittiğimi sandın diye oyun çıktı gitti aklımda. Nasıl ama, çok mu güzel saklanmışım?
0: Evet, çok güzel saklanmışsın.
1: Hiç mi bulamadın beni?
0: Yok, hiç bulamadım.
1: Hey, ben kazandım.
0: Ah benim güzel kızım. Rabbim sana hayırlı ömürler nasip etsin. Cümle alemin çocuklarıyla beraber.

0: Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık. Şimdi hepiniz yerlerinizi alın. Bir yandan bu eşsiz güzellikteki manzarayı izlerken, bir yandan da kulağınızı Agah dedenizin anlatacağı öyküye verin. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Harika.
2: O halde dikkat öyküsü başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Şehirlerin birinde büyük büyük binalar varmış. Bu binalar ne kadar büyük, ne kadar gösterişli, ne kadar heybetli olursa olsun bir eksiği varmış.
3: Neymiş o eksik Agah dede?
2: Bu binaların koca koca bahçesi olsa da içinde bir tane bile ağaç yokmuş.
1: Tüh, ne kötü.
2: Bir gün bu şehre köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan topladığı kayısıları satmak için bir adamcağız çıka gelmiş. Bu adamcağız sattığı kayısıları kapış kapış alan insanların girdiği binalara bakmış. Binaların önünde bomboş duran bahçeleri görmüş. Kendi kendine...
0: Ey yarabbi, bahçeleri bomboş durmakta ama koşarak kayısı satın almaktalar. Şuraya güzel güzel kayısı ağaçları dikseler ya...
2: diye söylenmiş. Tam o sırada oradan geçmekte olan yaşlı bir adam onu duymuş ve dönüp satıcıya...
0: Bak, bu gördüğün binaların hepsi benim. Sanıyor musun ki benim aklıma oraya ağaç dikmek gelmiyor?
2: Demiş. Satıcı adam yaşlı adama şaşkınlıkla bakıp...
0: Efendim, madem aklınıza geliyor ağaç dikmek, sizi bundan alıkoyan şey nedir?
2: Diye sormuş. Adam da ona...
0: Bak bana, ben çok yaşlıyım. Bir ağaç diksem en az 5-6 yıl sürecek meyve vermesi. Ömrüm diktiğim ağacın meyvesini yemeye vefa eder mi, etmez mi bilinmez. Hal böyleyken niye oraya ağaç dikeyim?
2: Demiş. Satıcı adam bir durup soluklanmış, karşısındaki bu yaşlı adama bir iki cümle söz söylemesi gerektiğini anlamış. Adama bakmış ve...
0: Efendim, kimin ömrü neye, ne kadar vefa eder orasını Allah bilir. Bu dünya kimseye kalmamıştır. Allah kamil imandan ayırmasın, lakin ağaç yalnızca meyvesinden tatmak için dikilmez ki.
2: Demiş. Yaşlı adam bu duyduğu cümleler karşısında biraz şaşırmış. İçinden meyvesinden yiyemeyeceksem neden ağaç dikeyim ki diye geçirmiş. Bu sırada satıcı adam sözlerine şöyle devam etmiş.
0: Dinimiz ağaç dikmeyi ibadet seviyesinde hayırlı bir iş olarak kabul eder.
2: Çocuklar, Peygamber Efendimiz...

0: Bizim kıyamet kopacağı zaman bile birinizin elinde bir fidan bulunursa, bunu kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse mutlaka diksin buyurduğunu biliyor muydunuz?
1: Bilmiyordum Agah dede.
0: Yaşlı adam da tıpkı sizin gibi bilmiyordum demiş. Ama bu durum karşısında bir hayli mahcup olmuş. Kayısı satan adam...
2: Bizler bu dünyada birer yolcuyuz. Belki diktiğimiz ağaçtan tek bir meyvecik yemek bile nasip olmayabilir. Lakin bu ağacın meyvesinden yiyen bir kişi belki de ardımızdan hayır duası eder.
0: Demiş. Yaşlı adam bu duyduğu sözleri çok beğenmiş. Kayısı satan adama bunları hatırlattığı için teşekkür etmiş. Peygamber Efendimiz dikilen ağaçların meyvelerinden başka canlıların yemesiyle o ağacı diken kimsenin sadaka sevabı kazanacağını müjdelemiştir bizlere. Yani bir kuşun, bir böceğin, bir insanın, herhangi bir canlının bir daldan bir meyve tatması o ağacı diken kişi için sadakadır çocuklar. Yaşlı adam kayısı satan adamcağızdan duydukları üzerine kendine birazcık kızmış. Daha erken dikebilirdim ve bu ağaçlardan tüm dünya faydalanabilirdi diye geçirmiş içinden.
1: Ağaçlardan tüm dünya nasıl faydalanır ki Agah dede?
0: Bir ağacın dünyaya faydası yalnızca gölgesi, meyvesi değildir evladım. Bizlere oksijen olur. Şehirde kuşlara, ormanda pek çok canlıya ev olur.
2: Bazı canlılar yapraklarını yer, onlara gıda olur. Kökleri toprağa sarar, erozyonu önler. Suların depolanmasına faydası olur, havayı temizler.
0: Anlayacağınız faydası saymakla bitmez çocuklar. Neyse, kayısı satıcısı adamcağızın söyledikleri üzerine bu yaşlı adam ne yapmış biliyor musunuz?
1: Hı? Ne yapmış Agah dede?
0: Doğruca koşup bahçelere ne kadar dikebiliyorsa ağaç dikmiş. Üstelik öyle ben de meyvesinden yerim diye değil, Allah rızası için dikmiş. Aradan yıllar geçmiş, kimi kalmış, kimi göçmüş. Bu yaşlı adamcağızın diktiği o ağaçlar büyüyüp serpilmiş. Ve şehre öyle güzellik katmış, havayı öyle temizlemiş ki bu nimetlerden faydalanan herkes diken kişiye dua etmiş.
2: Evet, hayırlısıyla bugün de geldik dikkat öykümüzün sonuna. Şimdi herkes arkasına yaslansın ve dikkatlice dinlesin. Dikkat yarışması başlıyor.
0: Evet çocuklar. Şehre gelen adam ne satıyordu? Hatırlıyor musunuz?
1: Kayısı.
0: Evet, doğru. Bir puanı kazandım bizden.
2: Peki bu kayısıları nereden getirmişti?
1: Köyde kendi bahçesindeki ağaçlardan toplamıştı Sema abla.
2: Evet, harikasın. Böylece 1-1 oldu skor.
0: Artık geleneğimiz olduğu üzere bir soru da Miço sorsun ve doğru cevabı veren yarışı kazansın.
3: Peygamber Efendimiz bir canlı ağaçtaki meyveden yerse bu o ağacı diken için ne olur demiştir?
4: Sadaka.
3: Doğru, tebrikler.
2: Evet küçüğüm, kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü galibi sen oldun. Ve bizden dikkat balonu maketi kazandın.
3: Ve ikiniz de birer rozet kazandınız.
0: Böylece sizler de artık dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
3: Dikkat balonu. Ayşecik, cik cik cik. Fatmacık, cik cik cik. Hı? Ay bu benim şarkım değil ki. Agah dedenin söylediği tekerleme. Kafam karıştı gitti.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İşte bu. Evet. Hay Allah. Burada oyun mu kaybedilir? Of ya.
1: Bir ses mi var? Dur bakayım.
0: Aha, kara, keçe. Aha, siz mi geldiniz? Ben de siz gelene kadar biraz şey yapayım dedim. Şey işte. Aman canım, anlasanıza işte. Azıcık oyun oynayayım dedim. Meğer vakit geçmiş fark etmemişim. Kusura bakmayın, sizi de beklettim.
2: Çocuklar, biliyorsunuz oyun oynamak her çocuğun hakkı. Ama telefon ya da bilgisayar başında geçen zamana çok dikkat etmeliyiz. Şimdi düşündüm de, var mısınız en zevkli oyunlar hakkında kapışmaya? Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çocukken oynamadığım oyun yoktu. O yüzden çizeceğiniz her oyunu muhtemelen biliyorumdur. İşiniz zor yani. Hadi bakalım, keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İşte yine bir toz bezi daha. Mahallenin tozunu alacağız anlaşılan.

tamam. Şimdi oldu. Mendil kapmaca. Benim de en sevdiğim oyunlardan biridir. Hem okulda hem mahallede oynardık. Mendili kapıp ebelenmeden takımının yanına kadar kaçabilen kazanır. Teşekkürler keçe. Bakalım kara ne çizecek. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Bu bir çocuk. Nasıl da bildim ama. Bitti mi? Allah Allah. Dur bakalım neymiş? Bir çocuk ve omzunda bir el. Buldum. Elim sende. Bu nasıl bir anlatım Kara? Süpersin. Kovalamaca oynarken ebe birine deyince elim sende der ve o kişi ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Çok zevklidir. Oynamayan varsa ilk fırsatta oynasın, tamam mı? Keçe, seninle devam edelim. Hazır mısın? Öyleyse açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Of, fena. Hemen anladım keçecim. Geçmiş olsun. Sokakta çift kale maç yapmak çok zevklidir. Ama dikkat etmek lazım. Yoksa komşuların camları kırılabilir. Karacığım, bu seferlik affet. Topu almaya kim gidecek bakalım? Malum adettendir. Topu atan alır. Oyun oynamak için en güzel yer parklar ve geniş alanlardır çocuklar. Böylece ne başkalarına ne de kendimize zarar vermiş oluruz. Ah, resmen eski günlerime gittim çocuklar. Gerçek oyunlar, gerçek mutluluklar, gerçek arkadaşlıklar. Hepsi çok güzel. Hadi bir resim daha. Aa, neden ama? Ne güzel eğleniyorduk. Ya, demek basket maçınız var. Ben de gelebilir miyim? Lütfen. Evet sevgili seyirciler, geldik bir maçın, aman bir programın daha sonuna. Tekrar görüşünceye değin gerçek oyunlarla eğlenin. Allah'a emanet olun.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: 舍。
1: Ben almayayım Zeynep'cim.
2: Aa, neden ama?
0: Dayı, bunlar sağlıklı. Hem de çok lezzetli.
1: Benim payımı da çocuklara dağıt ablacığım. İyice doysun yavrular.
3: Ne oldu anlamadım.
4: Yine bir işler peşinde ama dur bakalım.
1: İşte kahvaltı dediğin budur. Kümbele! Getir cipsimi buraya! Oy! Oy! Gümbele, sen görürsün gününü!

Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha?

0: Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Of, neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates.
1: Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağıyla fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
3: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
0: İşte böyle şaşırtırım ben adamı. Zekiyim ben, Zeki. Tabii.
4: Nasıl yiyelim patatesi?
0: Tabii ki cips olarak.
5: Al buyur.
0: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
6: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
0: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
5: Of of, bu çocuk hiç değişmeyecek.
0: Ne güzel işte, gıdalar korunuyor tabii.
1: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
0: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler. Tabii.
4: Gel de bu inatçı oğlana lafı anlat.

0: Ne bu zararı? Ana bu nereden çıktı? Ay ay
1: ay. Bana da koruyucu madde katın ne olur. Şu köpekten korusun beni abi.
2: Anne, yiyecekleri doğal olarak kovmak mümkün değil mi?
3: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
1: Nasıl?
4: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece kış boyunca yenilebilirler.
5: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesela.
6: Olsa da yesek.
3: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
2: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
3: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.
7: Bir yöntem de benden olsun. Turşu kurmak.
2: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
7: Evet kuzum.
2: Ben de kovabilir miyim?
0: Rica ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustasıdır ya. Tabii.
7: Dayıcığım, en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
0: Ver şu tuzu bana. Çalık çocuğun maskarası olduk iyice. Şimdi de biraz karabiber.
7: Zeki oğlum dur. Turşuda sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
0: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabii.
7: Hayır, sadece tuz.
0: Karabiber.
7: Tuz.
0: Karabiber dedim.
7: Tuz dedim.
0: Karabiber. Evet.
7: Ne yaptın oğlum? Hı. Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
0: Yusuf'un suçu. Rahat bıraktı. Ben azıcık atacaktım.
7: Of dayı ya. Yine işleri karıştırdın.
0: Merak etmeyin. Ben ayıklarım şimdi hepsini. Tamam.
5: Öyle olmaz. Tamam bana bırakın.
0: Hayır enişte ya. Lütfen. İşte bu kadar.
7: Dayıcığım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
0: Aman be, sizde değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
4: Benim daha iyi bir...

0: fikrim var.
1: Olmasa şaşardım. Çak bilmiş.
2: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
1: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Abi.
0: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
3: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
4: Nihayet. İzleyin beni. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve... İşte bu kadar. Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. İşte tuzumuz temizlendi.
5: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.
4: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki? Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
0: Harikasın babacığım.
4: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Alın bakalım, tuzunuz hazır.
1: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
6: Dayı! Zeki!
1: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
0: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
2: Evet oğlum, zaten tuzumuz az.
1: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Tabii.
7: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
1: Turşunun hası karabiberle olur. İzleyin beni. Biraz daha zeytinyağı.
2: Gitti güzelim zeytinyağı.
1: Azıcık toprak.
8: Ama oğlum.
1: Lütfen babacığım, lütfen. Doğal bu toprak, doğal. Birkaç yaprak lezzet verin. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. İnanmıyor musunuz? Denemek isteyen varsa buyursun. Ben denerim. Alın işte.
8: Ay, attı bana.
1: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
8: Zeki!
1: Tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
2: Zekicim, iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de turşu suyunu kavanoza ekleyelim. İşte bu kadar. Şimdi de bir kenara koyup 2 hafta bekleyeceğiz.
1: Koruyucu maddeler hiç zararsız değiller. Tüketirsen çok onları, bulursun hastalıkları. Gıdaları korumanın güzel yolu dondurmaktır. Gıdaları korumanın iyi yolu kurutmaktır. Diğer bir güzel yolu turşu kurup saklamaktır. Öğrenmiş miyim? Tabii.
5: Turşu lavın en güzeli anneannemin yaptığıdır.

Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi?

0: başlayalım.
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Yumurcanı!

Bize bir araba lazım.

İki adım ötede çöp kutusu var, kimse atmamış. Doğru diyorsun Boncuk. Sahiden de insanların çöp kovalarını temiz tutmak için gösterdiği gayret takdire şayan. Hadi şunları toplayıverelim. Garip topu aldı, pota dibine doğru koşan arkadaşı Boncuk'a attı. Ve basket. Hayırlı sabahlar nene. Aman diyeyim, nene uyuyor Boncuk. Gürültü etmeyelim.

0: Garip. Garip.
1: Dur. Basma kornaya dur.
0: Ne oldu ya? Seni gördüm, selam vermek için korna çaldım. Bak yine çaldım. Ne var bunda?
1: Şey usta, dur. Nine gece uyuyamamış. Biraz yorgun. Hasta gibi uyuyup dinlenmeye çalışıyor.
0: Hay Allah. Ben de dart dart korna çalıyorum. Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirim?
2: Aman usta, nereden bilecektin usta?
0: Bilmeye ne gerek var evlat? Düşünceli olmak gerek. Bak burada bir sürü ev var. Yaşlısı vardır, hastası vardır, bebeği uyuyan vardır.
2: Doğru usta.
0: Böyle gürültü kirliliği yapmak düşüncesizlikten başka bir şey değil. Bir daha trafikte zorunluluk olmadığı sürece korna çalmayayım. Hatta kontağı da kapatayım. Düt'ün sesi nineyi uyandırmasın.
2: Nasıl gideceksin o zaman usta?
0: Sahi ya. Acaba ittirsek mi? Ses olmaz hem.
2: Ay. Abartma usta. Kornaya basma yeter.
0: Doğru. Her şeyi abartıyorum. Ay.
3: Anneciğim, ödevimi yapıyordum da bir soruda takıldım. Acaba bana yardımcı olabilir misin?
4: Olur mu kızım öyle şey?
3: Anneciğim, ne dediğini hiç duyamadım.
5: Demir eskileri, bakır eskileri, hurdacı.
3: Anneciğim, yardım edebileceğim bir konu mu bu? Hiç duyamıyorum seni.
6: Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan.

0: Kıymetli sakinlerimiz, Heyveli Tiyatro köy meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Bir koşturma, bir telaş. Herkes nasıl canhıraş. Trafikte kaos, sokaklar nahoş. Çileden çıktı vatandaş. Ben dedikçe unuttuk biz olmayı. Biz olamayınca çıktı dünyanın yayı. Efendim, biz insanoğluyuz. Bunu unutmamalı. Nezaketi, sağduyuyu hiç elden bırakmamalı. Hatırlamalı bir arada kardeşçe yaşamayı. Hatırlamalı saygılı, hoşgörülü olmayı. Gevezelik ettimse affola. Bir kıssamız var, konusu birden hasıl oldu. Yaslan arkana izle, bu güzel bir fasıl oldu.
2: Bugün işler kesat.
1: Kısmet.
2: Akşam oldu, geldi çattı. Hala şerbet kazanı ağzına kadar dolu.
1: Sağlık olsun. Yarın daha bol satarız inşallah.
2: Ne yarını? Bugün bitiririz bu şerbeti. Şerbet!
1: Şş, ne yapıyorsun?
2: Asıl sen ne yapıyorsun? Bırak bağırıp satayım şerbeti.
1: Efendi, görmüyor musun? Pencerenin önünde sarı çiçekler var. Belli ki içeride hasta bir kimse var. İki bardak şerbet satacağız diye burada bağırmak yakışık alır mı?
2: Hı? Hay Allah, görmedim yahu.
1: Görmene ne acet? Baksana, akşam vakti çöktü. İnsanlar evlerine istirahate çekildi. Böyle bağırarak satış yapılacak zaman mı?
2: Doğru dersin. Hayırlısıyla yarın satarız artık şerbetimizi.
1: Bak ne diyeceğim. Hadi camiye gidelim. Yatsı vakti yanaştı. Abdestimizi alalım, yatsı namazımızı eda edelim. Çıkışta da avluda şerbetimizi satarız kısmette varsa.
2: Âlâ. Hadi koyulalım yola. Yan bakan.
3: Dur yahu, ne bağırıyorsun gece gece sokakta?
2: Hay Allah, 40 yılın başı bir nara atalım dedik, zabit efendi enseledi.
3: Efendi, saatin farkında değil misin?
2: Farkındayım, lakin efkarım var zabit efendi.
3: Sokaklarda nara atıp konu komşuyu rahatsız ederek mi dağıtacaksın efkarını? Düşünceli ol biraz. Hastası olan vardır, yaşlısı olan vardır, yorgun olup uykusu olan vardır.

0: ne hakkın var insanları rahatsız etmeye?
1: Doğru diyorsun.
0: Düşün bakalım, şu saatte evinde uyumaya çalışıyor olsan yahut bebeğini yeni uyutmuş olsan, dışarıda kendini bilmezin biri bas bas bağırsa, sen ona hiddetlenmez misin?
1: Hiddetlenirim.
0: O halde neden başkasına bunu yapıyorsun?
1: Doğru.
0: Ben vazifem olduğu halde düdüğümü öttürmekten bile imtina ediyorum. Sen bas bas bağırıyorsun.
1: Düşünemedim zabit efendi. Affet. Arkadaşlar, hadi elim sende oynayalım.
2: Oynayalım ya, oynayalım tabii.
3: Arkadaşlar gelin, oyunumuzu şu arkadaki açık arazide oynayalım.
1: O niye o?
3: Oyunun heyecanı, içimizin hararetiyle bağırır, çağırır gürültü ederiz. Burada konu komşu rahatsız olmasın.
2: İyi düşündün ya. Hadi gidelim.
1: Doğru, kimseyi rahatsız etmeyelim.
4: Efendim, derledik, toparladık. Osmanlı döneminden feyz aldık. Pencere önündeki çiçeği görüp de gürültü etmekten imtina eden bir milletin torunlarıyız biz. Külhan Bey'i sokakta nara attı diye ona doğruyu anlatıp konuyu komşuyu rahatsız etti diye ceza veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Çoluğunu çocuğunu elinden, belinden, dilinden kimse rahatsız olmasın kültürüyle yetiştiren bir toplumun fertleriyiz. Hatırlayalım bunu. Hatırlayalım sosyal olmayı. Birlikte yaşam sürmeyi. Hatırlayalım saygılı olmayı, sevgiyle dolmayı. Çünkü bu yaşam bizim. Bu dünya bize Rabbin emaneti. Sevgiyle, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun.

0: Bir geceyi daha sorunsuzca geride bıraktık çok şükür. Saat iyice geç olmadan koyulalım yola. Nerede annenler?
1: Aksesuarları topluyorlardı.
0: Hadi bakalım. Al Düttüt'ün anahtarını Garip abine ver de o kullansın.
1: Ah, keşke benim de ehliyetim olsa da ben kullansam artık Düttüt'ü.
0: İnşallah o günler de gelecek oğlum.
1: Bir gelsin, sokaklarda korna çala çala gezeceğim.
0: Hoppala, deminden beri ne anlatıyoruz oğlum biz sahnede?
1: Şaka babacığım, şaka.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba.
3: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Begu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım. Mutfaktan da güzel kokular geliyor. Agu bugün ne pişirecek acaba? İşte bu da Hagu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
2: Acaba?
1: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın. Başardın Hagu. Çok iyi. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi.

0: Siapa dah kata apa-apa tak kau tahu?
1: Sanki biraz anladığım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Chagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
0: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
0: Fatiha. Maşallah, jet gibi bildin. 10 puan. Yaşasın. Sıra sende. Avuca başlarken yediğimiz yemek. Sahur. Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
0: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
2: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur.
0: Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
0: Ya gerçekten hastaysa? Yavuz saklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
0: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.

0: odaya neyin var? Sivilce mi çıktı yanağında? Yanağına çimdik mi attılar? Dövdüler mi seni dayı?
1: Ateşe bağırıyor ateşe.
0: Niye söylemiyorsun?
1: Konuşurken acıyor çünkü.
0: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
1: Cidden mi? Sen mi yaptın?
0: Yok.
1: Kim yaptı o zaman?
0: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
1: Hemen getirin bana dağlar.
0: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
1: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
0: Var tabii.
1: Ne?
0: Diş ipi.
1: Başka.
0: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
1: Bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
0: Yorucu mu?
1: Evet.
0: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
1: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
0: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
1: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.

0: Oh, ay.
1: Maşallah iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
0: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
2: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcığım. Bence kafasını karıştırmayalım.
0: Olmaz.
1: Olur.
0: Olmaz.
3: Olsun lütfen.
0: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var. Ay.
2: Tamam.
0: Harika.
2: Ama bir şartla.
0: Neymiş o şart?
2: İcadı biz kullanmayız.
0: Tamam.
1: Denemeyiz de.
0: Tamam.
3: Ha ve...
0: Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
3: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
0: Hı? İyi bari. Hı. Damacana su. Hı? Hı? Damacana su. Nerede kaldı bu su? Ay. Yusuf ne yapıyorsun?
1: Kalkmıyor bu.
0: Güçlü biri lazımsa çağır sana çocuk. Tabii.
3: Babamı mı yani?
0: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
4: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
0: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk çabuk. Diş fırçası.
1: Diş fırçası.
0: Diş macunu. Kablo.
1: Hı? Kablo, kablo.
0: Motor.
1: Motor.
0: İşte oldu.
2: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcığım?
1: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
0: Tabii ki çalışacak. Bakın su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Tam yani değil mi?
2: Görelim bakalım.
1: Hedefi tutturamadı dayı.
0: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
2: Dayıcığım bu kadar yeter mi sence?
1: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
0: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
2: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
0: Bakın, harika bir yüz masajı aleti yaptım.
2: Diş ağrısı ne durumda peki?
0: O hala devam ediyor. Hatırlat lan.
2: İnat etme lütfen, al şunu.
0: Şart mı?
3: Evet.
0: Tamam, tamam.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: bir. Ve döndüm. Bu iki. Şimdi denge. Bu üç. Atlama da tamam. Bu da dört. Bakalım süre ne kadar? Hedeflediğim süre bu değil. Daha hızlı olmalıyım. Olamaz. Hay aksi. Hayır, hayır, hayır. Dur, dur. Uçamazsın öyle.
1: Murat.
0: İsteyerek yapmadım. Bilmeden oldu. Efendim baba.
1: Yanıma gelir misin?
0: Tamam, geliyorum.
1: Etme bulma dünyası.
0: Ne oldu baba?
1: Sen kaykay antrenmanı yaparken seni biraz izledim.
0: Nasıldın peki?
1: Gayet iyiydin. Fakat başarısız olunca daha da hırslandın.
0: Evet, hırslandım. Hı? Çünkü mutlaka başarmalıyım.
1: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Sorun yok. Neyse ki kaskım var.
1: Üst üste hatalar yapıyorsan bir yerlerde bir yanlışlık var demektir. Hırsını bir kenara bırakıp biraz mola vermeli ve sonra yeniden denemelisin.
0: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya, kesin benden bir şey isteyeceksin.
1: Ne alakası var oğlum?
0: Anladım, anladım. Motor tamir ederken benim yardımıma ihtiyacın var değil mi? Hadi hemen işe başlayalım. Sen takım numaralarını söyle, ben getireyim.
1: Çalışmaya hevesim var, hazır ve nazırım diyorsun, öyle mi evlat?
0: Ben Abdullah Usta'nın oğluyum. Araba tamirinde bir numaradır Abdullah Usta.
1: Kim söylemiş?
0: Yapma baba. Herkes biliyor. Hem ne diyordun sen? Kulun bildiğini kimseden saklama.
1: Allah'ın bildiğini kuldan saklama olmasın o?
0: Ben de tam öyle söyleyecektim.
1: Hadi o zaman süpürgeci Murat Usta. Al eline süpürgeyi de şuralara bir süpür bakalım.
0: Ama baba, ben de araba tamir etmek istiyorum. Sana yardım etsem olmaz mı?
1: Sen hele bir süpür önce. Sonrasına bakarız.
0: Tamam.
1: Oğlum dursana, ortalığı toza verdin.
0: Özür dilerim.
1: Dur, koşma daha fazla, korkutuyorsun hayvanı. Elindeki süpürgeyi bırak bari.
0: Dur kedicik, pisi pisi, dursana. Gelsene buraya. Kedicik, pisi pisi. Seni gidi seni. Yakaladım işte.

0: şeydi. Korkma kedicik, zarar vermeyeceğim sana. Bak, süpürgemi de bıraktım. Dur, seni hemen oradan kurtaracağım. Vay canına! Şu motosiklete bak!
1: Demek sonunda Fülfül'le tanıştın.
0: Fülfül mü? Motosikletin adı Fülfül mü? Ne kadar komik bir adı var.
1: Yaramaza bak sen. Demek çok komik.
0: Peki kimin bu? Çok güzelmiş. Tamir için mi getirdiler?
1: Yok oğlum, motoru sapasağlamdır. Fülfül bizim motorumuz.
0: Bizim mi?
1: Bizim ya. Birlikte çok fazla yolculuk yaptık.
0: Baba, Fülfül'den neden bana hiç bahsetmedin? Bu şahane bir şeymiş.
1: Fülfül'ün hikayesi çok eski. Biz annenle kutsal topraklara gittik onunla.
0: Nasıl yani? Mekke'ye mi gittiniz? Hem de bununla. Oraya kadar nasıl gittiniz ki? O zaman beni de götür baba. Biz de gidebiliriz. Ne olur baba, ne olur.
1: Nasipse gideriz inşallah.
0: Nasip mi? Oldu bu iş o zaman. Ben hemen hazırlıklara başlayayım.
1: Dur oğlum, dur.
0: Anne, biliyor musun? Biz babamla hacca gideceğiz.
2: Hayırdır inşallah. Nereden çıktı şimdi bu?
0: Ben bugün tamirhanede Fülfül'le tanıştım.
2: Fülfül'le mi?
0: Anne, sen de gitmişsin babamla. Şimdi bilmiyormuş gibi yapma. Hiç şimdi gidemezsiniz filan da deme. Değil mi baba? Biz karar verdik, gideceğiz. Ne olur anne, gidelim. Gidelim işte.
2: Gidemezsiniz demiyorum ki oğlum. Şu an yollar eskisi gibi değil, tehlikeli.
0: Biz de tehlikesiz yoldan gideriz. Değil mi baba?
1: Sorma, başımın etini yedi sabahtan beri.
0: Yerim tabii. Çünkü çok merak ediyorum. Ne olur anlatın bana. Neler yaşadınız yolculukta?
1: İşte bize bunları sor. Çok güzel ama bir taraftan da çok zor bir yolculuktu.
2: Hatırlıyor musun Mekke'ye ilk girişimizi? Peygamberimizin ayak bastığı topraklarda yürümek ne kadar mutlu etmişti bizi.
1: Hele Kabe'yi ilk gördüğümüzde hissettiklerimiz.
2: O özel an yaşadığımız onca zorluğa değmişti. En sevdiğine kavuşmak mı desem, bir parçanı tamamlamak mı desem, ne desem karşılık bulmaz. Bambaşka bir şey bu.
1: Tüylerimiz diken diken oldu. Heyecandan bayılacak gibi olduk.
0: Diliniz tutuldu yani.
1: Öyle de diyebiliriz.
2: Hele Medine'ye vardığımızda oranın havası, toprağı, gökyüzü beni çok etkilemişti. Peygamberimizi kabul eden şehirdi. Etkilenmemek mümkün değil.
1: Mescid-i Nebevi'ye dokunmak, orada namaz kılmak.
0: Bu kadar güzel şeyler yaşamaya benim de hakkım yok mu?
1: Anlatınca o günlere tekrar döndüm ve ne kadar özlediğimi hissettim. Sanırım oraları sana göstermek üzerimize bir vazife oldu.
0: Yaşasın! Allah'ım çok şükür. Mekke'ye gideceğim, Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim, Kabe'yi göreceğim. Bu müthiş bir şey. Peki başka, başka. Hadi anlatın, hadi.
2: Muratcığım, sen de bir taraftan çorbanı yersen sevinirim.
0: Anne, benim yemek düşünecek halim mi kaldı? Heyecandan doydum bile. Burası Müzdelife. Burası da Arafat da.
3: Murat, sen daha uyumadın mı?
0: Çoktan uyudum anne.
2: Hadi oradan oyun bas seni. Haç yolculuğunu düşünüyorsun değil mi?
0: Dedemin Mekke'den sana hediye getirdiği antika slide makinesini buldum. Haç fotoğraflarına bakıyordum.
2: Çocukken ben de bakardım. Nereden buldun onu?
0: Eski sandıktaydı.
2: Hadi uyu artık. Sabah erken kalkacaksın.
0: Anne, bu slide makinesinin günümüzdeki sanal gerçeklik teknolojisinin atası olduğunu biliyor muydun?
2: Bilmiyordum. Bu değerli bilgi için araştırmacı Murat'a teşekkür ederim. Şimdi uyku zamanı.
0: Allah rahatlık versin anne.
2: Allah rahatlık versin oğlum.
0: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye...
3: Murat! Hadi uyu artık.
0: Tamam. Uyudum bile.
1: Bunları da buraya yerleştirdik mi tamamdır. Nerede bizim küçük hacı? Bunlar ne Murat?
0: Baba, şu valiz önemli oyuncaklarım ve kitaplarım. Bu da önemli kıyafetlerim. Bu küçük sırt çantasını da kolaylık olsun diye günlük kıyafetlerim ve elimin altında olmasını istediğim birkaç eşyayla doldurdum. Ve tabii ki kaykayım.
1: Sen Fülfül'ü kamyon mu sandın? Motosiklet bu oğlum. Şu sırt çantası dışındakileri yükleyemeyiz. Hadi onu al ve gel.
0: Ne? Ama baba ya, bu kadarcık eşyayla mı gideceğim? Neyse ki dürbünüme ve kaykayıma bir şey demedin.
1: Hadi tak şu kaskını da yola çıkalım artık.
0: Önce bir annemle vedalaşayım baba.
4: Güle güle oğlum. Yolunuz açık olsun.
0: Allah'a ısmarladık anne. Kendine iyi bak. Elini öpeyim mi? Hep elini öpmemi isterdin. Hadi ver bu defa öpeyim.
4: Ah be oğlum. Her fırsatta insanı güldürecek bir şey yaparsın. Alıp bakalım.
0: Allah'a emanet ol anne. Sana çok güzel hediyeler getireceğim.
1: Bizi merak etme. Kendine dikkat et Leyla Hanım. Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle.
0: Ya anne.
4: Bir şey olmaz oğlum. Hava sıcak hemen kurur.
0: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Baba. Baba.
1: Efendim oğlum.
0: Baba bu tarafa neden geldin? Yoksa vaz mı geçtin? Kandırmış olamazsın beni değil mi? Aa, Eyüp Sultan. Yoksa kutsal topraklar dediğin yer burası mı? Beni buraya mı getirecektin? Valizleri bıraktırınca anlamalıydın bu kadar yakına geleceğimizi.
1: Murat, azıcık sabret. Tabii ki seni Mekke'ye kutsal topraklara götüreceğim.
0: İyi bari.
1: Eyüp Sultan Hazretleri çok önemli bir zat. Onu ziyaret etmeden yola koyulmak olmaz.
0: Hatırladım. Sen anlatmıştın. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde kalmıştı değil mi?
1: Evet, doğru bildin. Peygamberimiz alt katta, o üst katta oturmuştu. Ve peygamberimiz rahatsız olmasın diye evde yürümemişti bile. Hadi duamızı okuyup çıkalım.
0: Baba, iyi ki geldik buraya.
1: Evet.
0: Aa, yoksa sen dün yaraladığım kuş musun?
1: Yok oğlum, yaralı bir kuş buraya kadar nasıl uçsun? Hem o kuş bir güvercindi ve sapasağlamdı.
0: Baba, kanadını saralım. Sırt çantamda bandaj vardı.
1: Tamam, oldu. Birkaç güne iyileşir.
0: Baba, bu kuşun türü ne acaba?
1: Kuş türlerini çok bilmem ama bunun bir kırlangıç olduğundan eminim.
0: Baba, bu kırlangıç göç ederken bir kaza geçirmiş ve burada kalmış olmalı.
1: Olabilir oğlum.
0: Bu kuşu da yanımıza alıp ailesinin yanına götürelim. O kadar yol gideceğiz. Belki bir yerde rastlarız ailesine.
1: Peki bakalım gelsin.
0: Bence kuşa bir isim vermeliyiz. Adı Zemzem olsun mesela.
1: Zemzem. Bence çok güzel bir isim.
0: Sen bir uçmaya başla, ben sana konuşmayı da öğreteceğim Zemzemcik. Şimdi nereye gidiyoruz?
1: Feribota bineceğiz.
0: Ne? Feribot mu? Şu arabaların konulduğu vapur mu?
1: Evet.
0: Oho! Abdullah Usta'ya da bakın. Kim bilir daha ne sürprizler var babamda. Görüyor musun Zemzem? Hı? Babam Fülfül ve seninle birlikte sürprizlerle dolu bir haç yolculuğu başladı. Yuppi! Yaşasın!

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.

0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: sana bir sürprizim var yavrucuğum. Çok mu merak ettin? Uçan balon. Sen de tutmak ister misin? Al bakalım. Ama dikkat et. Bu uçan balon. Ha? Uçan balon dur. Uçma balon. Lütfen balon. Dur. Gitme balon. Yaptığını beğendin mi balon? Ağlamam geldi işte. Hayır. Abimden yardım isteyemem. Fırtına çıkacakmış. Bahçeye çıkamayız dedi. Beni görürse çok kızar. Seni anneme söyleyeceğim Cemre. Hiç söz dinlemiyorsun. Ağlamama gerek yok. Ağaca tırmanırım ve balonu alırım ve fırtına çıkmadan eve dönerim.
1: Bugün hiçbir şey olmadı ki öğretmenim. Günlüğüme ne yazacağım? Hı? Fırtına yüzünden bahçeye çıkamıyoruz. Cemre de olmayınca pek maceralı geçmiyor günler. Canımın içi. Ne kadar da üzüldü bahçeye çıkamıyoruz diye. Oyalansın diye uçan balon verdim ama evin içinde uçan balon çok da eğlenceli değil. Ah, uçan balon. Bahçeye çıkmadığımız iyi olmuş. Yoksa Cemre'nin balonu da uçacaktı. Ama bu Cemre'nin balonu. Cemre! Kardeşim! Cemre! Ha? Ne yapıyorsun kardeşim? Dur! Sakın kıpırdama.
0: Merak etme abi. Hallediyorum. Ve hiçbir damla bile ağlamadım. Biliyor musun?
1: Dur! Bekle beni. Ben alırım balonu. Lütfen dur. Sarıl bana.
0: Abi, ben de seni çok seviyorum ama şimdi sarılmak zorunda mıyız? Balonu alınca kutlamak için sarılabiliriz. Dikkat et abi. Annemler gelene kadar ben sana emanetim. Emanet çok önemliymiş, çok değerliymiş.
1: Şu emaneti bir yere bırakayım da o zaman konuşacağız. Merak etme.
0: Hiç merak etmiyorum ki. Hiç etmiyorum hem de. Hiç.
1: Oh, elhamdülillah. Çok korktum başaramayacağım diye.
0: Başardın abi. İşte şimdi sarılabiliriz.
1: Söyle bakalım. Seni uyardığım halde neden bahçeye çıktın?
0: Uçan balonumu yavrucuğuma göstermek istedim. Hem yavrucuğum da bahçede kalmış. Fırtına da uçsun mu yavrucuğum?
1: Gel buraya. Rüzgar şiddetleniyor. Bir an önce eve girmemiz lazım. Eyvah! Aa! Telaşla çıkınca anahtarı almayı unutmuşum.
0: Aha abi. Hı? Zile basarız olur biter. Evde kimse yok. Eyvah! Sokakta kaldık.
1: Gel. Verandaya geçelim.
0: Ay, canın acıdı mı yavrum?
1: Fırtına giderek şiddetleniyor. Aa! Hemen sığınacak bir yer bulmalıyız. Hemen.
0: Begümlere gidelim. Bize çok yakınlar.
1: Seni sokağa çıkaramam. Evlerden bir şeyler düşebilir.
0: Saksı düşebilir, evet.
1: Mavi karavan. Cemre ile nasıl olur ki?
0: Mavi canavar mı dedin? Merak etme abi. Onu Bekçi amcaya şikayet etmiştim. Gelip aldılar. Artık ondan korkmana gerek yok.
1: Oh, ne iyi. Çok sevindim. Dedemin gelmesine bir saat, annemlerin gelmesine iki saat var. Kendi başımızın çaresine bakacağız kardeşim.
0: Ha? Ormana mı gidiyoruz?
1: Evet. Orada sığınabileceğimiz bir yer biliyorum.
0: Ama ormana gitmem yasak. Bunu anneme söylemek zorundayım. Üzgünüm.
1: Hadi Cemre. Rüzgar şiddetini arttırıyor. Acele etmemiz lazım.

0: Kediler de kaçıyor bak, sığınacak bir yer arıyorlar.
1: Ya koş kedicik koş.
0: Burası bizi fırtınadan korur. Otur şöyle. Bebeğine de sarıl, üşümesin.
1: Fırtına başladı abi. Çok korkunç sesler çıkarıyor. O da mavi canavar gibi bir canavar mı?
0: Yok canımın içi. Şiddetli rüzgar ve yağmur bu sesleri çıkarıyor. Korkacak bir şey yok. Burada güvendeyiz.
1: Korkma yavrucuğum. Burada güvendeyiz.
0: Lata sen.
1: Efendim?
0: İnnallâhe mâna.
1: İngilizce mi çalışalım? Okey.
0: Yok canımın içi. Korkma diyor.
1: Kim diyor?
0: Peygamber Efendimiz.
1: Aa, bizim peygamberimiz. Ne güzel demiş. Ben daha korkmam ki. Kim korkuyormuş abi? Kime demiş?
0: Hazreti Ebu Bekir'e. Dedem anlatmıştı. Peygamberimiz en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkar ve yolda bir mağaraya saklanırlar.
1: Fırtına mı çıkmış?
0: Yok canımın içi. Peygamberimiz Müslümanlara yapılan eziyet yüzünden Mekke'den Medine'ye göç etmeye karar vermiş. Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkmışlar. Mekkeli kötü adamlar peşlerine düşünce bir mağaraya saklanmışlar. Ama Hazreti Ebu Bekir çok korkuyormuş. Mekkeliler onları bulursa peygamberimize kötülük edebilirlermiş. Bu yüzden peygamberimiz ona la ta'sen, yani korkma demiş. İnnallâhe mâna, Allah bizimle beraber.
1: Ne güzel. O zaman bizim de korkmamıza gerek yok.
0: Aynen öyle.
1: Allah bizimle beraber. Ha?
2: Çocuklar evde yalnız kaldı. Cimcime kim bilir nasıl korkmuştur fırtınadan. Yok, yok. Çocuklar yok. Allah'ım sen yardım et. Sakin olmalıyım. Nerede olabilirler? Çelebi'nin anahtarı çalışma masasındaydı. Demek ki bir şekilde dışarıda kaldılar. Hay Allah. Saat. Çelebi'nin saati kolundaysa hadi inşallah. Ormanda mı? Çelebi mi?

0: Çelebi, iyi misiniz evladım?
1: Biz iyiyiz dede.
0: Neyin var evladım? Fırtına çok mu korkuttu sizi? Ah evladım, kardeşinin sorumluluğu da var tabii. Nasıl korktun kim bilir?
1: Korkmadım dede, sadece çaresiz hissettim.
0: Ne güzel bir çare düşünmüşsün. Kendine de, kardeşine de sığınacak bir yer bulmuşsun işte.
1: Çaresizliğim bizimle ilgili değil dede. Biz korunabileceğimiz bir yer bulduk çok şükür. Ya sığınacak yer bulamayan çocuklar?
0: Ah.
1: 2023 yılındayız dede. Kasım ayındayız. Bazı devletler diğer gezegenlere yerleşmeye çalışıyor. Ama bu dünyada sığınacak bir yer bulamayan çocuklar var.
0: İlahi çocuk, ciğerimi yaktın.
1: Çok çaresiz hissediyorum dede.
0: Ah, çaresizlik bize yakışmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. Gerisine Allah'ı vekil kılacağız.
2: Sen de mi fırtınadan korktun dede? Korkma dede. Allah bizimle beraber.
0: Çelebi, sen ne güzel bir çocuksun. Yağmur dindi. Hadi çocuklar, eve dönelim.

0: Peygamber Efendimiz her türlü tedbiri almıştı. Müşrikleri yanıltmak için Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırdı ve gizlice dostu Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Gece yarısı evden birlikte çıkıp kimseye görünmeden Sevr Dağı'na tırmandılar.
1: Peygamberimiz bu dağ taşı avcunun içi gibi biliyormuş demek ki.
0: Hayır evlat, keşif yapmışlar. Gizlenebilecekleri bir yer aramışlar. Civarı iyi bilen bir rehberden yardım almışlar.
1: Ya.
0: Üstelik burası da rastgele seçilmedi. Bu da Medine yolu üzerinde değil. Yani aslında müşriklerin peygamberimizi aramak için bakacakları son yer.
1: Vay! Her şeyi düşünmüşler.
0: Dahası var. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Sevr mağarasında 3 gece kaldılar. Bu 3 geceyi Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah da onlarla geçirdi. Abdullah sabaha doğru yanlarından ayrılıp Mekke'de gecelemiş gibi davranıyor, müşriklerle ilgili haberleri akşamları peygamberimize ulaştırıyordu. Hazreti Ebubekir'in çobanı da otlattığı koyun sürüsünü akşamları mağara tarafına sürüyor. Sabahleyin Abdullah mağaradan ayrılınca onun peşinden sürüsünü oradan uzaklaştırıyordu. Böylece hem onlara içecekleri sütü sağlıyor hem de Abdullah'ın ayak izlerini kaybettiriyordu.
1: İnanılmaz! Daha önce bu ayrıntıları anlatmamıştın dede.
0: Peygamberimiz Müslümanların huzurla yaşayabileceği bir yurt arıyordu. Kimsenin zarar görmemesi için her şeyi titizlikle planladı. Yani önce elinden geleni yaptı. Biz de elimizden geleni yapacağız evlat. Yaptık da elhamdülillah.
1: İnşallah yapmışızdır dede.
0: Hadi güneş yükselmeden mağaraya ulaşmamız lazım. Evlat, o kutlu yolculuk için her türlü tedbir alınıp şartlar hazırlanmıştı. Ama müşrikler de kararlıydı. Peygamberimizi bulmak için her şeyi yaptılar ve izini bulup mağaranın yakınlarına kadar geldiler. İşte o zaman yapılacak tek şey vardı. Allah'a sığınmak.
1: Aslında onlar mağaraya sığınırken de Allah'a sığınmışlardı. Allah da onları korudu.
0: Berhudar ol evlat.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor.

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarla. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman dişlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama ah bir başlayabilse. Gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün. Öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş neresi güzel. Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara. Niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış, iyi o zaman gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz.
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını, cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları, okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. Bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın. Tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza. Öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı. Kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz. Değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali Oyaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı.

0: yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikayede böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet, ben geldim ya.
1: O kalemle ne yapıyorsun?
0: Hangi kalemle?
1: Tamam, şimdi anladım. Sen benim yaptığım resme... Dur, biraz daha yakından bakayım. Ama bu kirpinin sırtında çok diken yoktu. Az diken vardı.
0: Şimdi daha çok kirpiye benzemedi mi?
1: Benzedi mi?
0: Evet ya.

0: Pençe bu kirpi tam da sana anlatacağım hikayedeki üşüyen kirpilere çok benzedi.
1: Ne? Üşüyen kirpiler mi? Kirpiler de üşür mü ki?
0: Elbette üşürler Ayşe. Unutma ki hayvanlar da acıkır. Onların da uykusu gelir. Onların da bizim gibi canı vardır.
1: Peki hayvanlar da hasta olur mu?
0: Evet. Bazen onların da boğazı ağrır. Hastalıktan tüyleri dökülür.
1: Peki hayvanlar hasta olduklarında bizim gibi hastaneye gider mi?
0: Kedi köpek gibi evcil hayvanlar hastalandığında sahipleri onları veteriner hekime götürür. O hekim de hasta hayvanları muayene eder ve onların iyileşmesi için elinden geleni yapar.
1: Ha? Veteriner hekim mi? O da nedir?
0: Hayvan hastalıklarını tedavi eden bir doktordur. Diğer ismi de baytardır.
1: Anladım. Hasta hayvanlar hemen iyileşsin. Bir de onlar hiç üzülmesin.
0: Sence hayvanlar ne zaman üzülür?
1: Bilmem. Ne zaman üzülür?
0: İnsanlar onlara iyi davranmadığı zaman üzülür ya. Hem biliyor musun? Sevgili peygamberimizin dünyasında hayvanların önemli bir yeri vardı. O bindiği hayvanları sever, önemser ve onlara özel isimler verirdi. Mesela Kasva isminde bir devesi vardı.
1: Ben de kullandığım eşyalara isim vermeyi seviyorum.
0: Öyle mi? Bir tane örnek verir misin?
1: Annemin saçlarımı taramış oldu. İşte şu tarağı ben gıdıklayıcı diyorum.
0: İlginç. Neden ona gıdıklayıcı diyorsun?
1: Çünkü saçlarımı taranırken çok gıdıklanıyorum da.
0: Daha başka?
1: Daha başka. Bahçesinden kuş seslerine

0: neşeli kuşlar korosu mu? Bu kuşlar nasıl şarkı söylüyormuş?
1: İşte böyle söylüyormuş. Bu ormanın tırtılları gece gündüz yaprak yiyor. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Kıtır kıtır, kıtır kıtır. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Kıtır kıtır, kıtır kıtır. Bu ormanın hayvanları derelerden su içiyor. Nasıl içiyor? Nasıl içiyor? Lıkır lıkır, lıkır lıkır. Nasıl içiyor? Nasıl içiyor? Lıkır lıkır, lıkır lıkır.

0: Nasıl esiyor? Nasıl esiyor? Efil efil. Efil efil. Nasıl esiyor? Nasıl esiyor? Efil efil. Efil efil.
1: Kuşlar Korusu'nun şarkısını çok sevdim.
2: Ama o ormanda Kuşlar Korusu'nun sesleri eskisi gibi çıkmaz olmuş.
1: Ne olmuş? Soğuk su mu içmişler? Sesleri bu yüzden mi kısılmış?
2: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış. Çünkü bu ormanın üstüne pamuk bulutlardan lapa lapa karlar yağmaya başlamış. Kuşlar da ısınmak için yuvalarına çekilmiş.
1: Kış mı gelmiş?
2: Evet, kış mevsimi gelmiş. O yüzden ormanın üstüne kar yağıyormuş. Sonra ne olmuş biliyor musun?
1: Ne olmuş?
2: Havalar iyice soğumaya başlamış. Tavşanlar ısınmak için yuvalarının içinde birbirlerine sarılmışlar. Geyikler de soğuktan korunmak için bir daire şeklinde dizilmişler. O dairenin içine de yavrularını almışlar.
1: Yavru geyikler üşümemiş değil mi?
2: Evet Ayşe, hiç üşümemişler ama kirpiler donmak üzereymiş.
1: Hayır, kirpiler donmasın. Onlar da tavşanlar gibi birbirine sarılsın.
2: Kirpiler de birbirlerine sarılıp ısınmak istemişler fakat olmamış.
1: Neden olmamış?
2: Çünkü birbirlerine yaklaştıkça vücutlarına batan dikenler canlarını çok acıtıyormuş.
1: Öyle mi? O zaman onlar da geyikler gibi yapsınlar.
2: Yapmışlar ama onların geyikler gibi kalın kürkleri olmadığı için daha fazla üşümüşler.
1: Ne olacak şimdi?
2: Kirpiler yılmadan denemeye devam etmişler ve sonunda...
1: Evet, sonunda.
2: Vücutlarına dikenler batmayacak kadar birbirlerine yaklaşmayı öğrenmişler. Böylelikle aralarına soğuk hava girememiş. Hepsi de bir güzel ısınmış.
1: İğne mi iğne yuvarlak dövme. Abadık zıbadık saçları kıvırcık.
2: Ayşe nereye gidiyorsun?
1: Birazdan görürsün. Şimdi oldu.
2: Ne oldu? Az kenara çekilirsen ben de görebilirim. Çok güzel olmuş. Artık bu kirpi de üşümeyecek.

Ön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Çabuk ol Rıkkımız. Tren gelmeden rayları değiştirmeliyiz. Ah, bu taraftan. Zaman kalmadı. Tren yaklaşıyor. Hemen makasa yetişmeliyiz Rıkkımız. Trendekiler tehlikede.

0: İşte orada. Geliyor. Bu son şansımız. Hiç zaman kalmadı. Orada durup sadece seyredecek misin? Hadi daha güçlü.
1: Ali, çay hazır.
0: Tren de yolcular da artık güvende. Nefes kesici bir maceraydı. Ne dersin Rıkkımız?

0: Dikkat et evlat.
1: Bu ne acele Ali?
2: Saat kaç oldu? Ben hala buradayım.
0: Karnını doyur çıkarsın inşallah. Demedi deme. Bugün sürprizlerle dolu bir gün olacak.
2: Ya, o zaman çetin bir bulmaca geliyor.
1: Ona kendin karar verirsin.
0: Unutma, ilk iş gaz lambasını eski handa gazanfere bırakacaksın.
2: Olur Arif baba. Bulmaca için hiç ipucu yok mu?
1: Onları yolda bulacaksın.
0: Ne o? Yüzün değişti.
2: Bunu beklemiyordum. Bakalım neyle karşılaşacağım.
0: Boşuna sürprizlerle dolu demedik.

Hayırlı işler Gazanfer amca. Kolay gelsin. Hatalar sana yol göstersin. Makina mı taşır insanı yoksa akıl mı? Bas pedala, çağ zili. Zamanında yetişmek istiyorsan al salt götürür hızlıca seni. İlk ipucu cepte. İnşallah sırada bisikletçi var. Mola bitti Rıkkımız. Gidiyoruz. Kitabı doğru yere getirdik ama yeni ipucu yok. Makina mı taşır insanı yoksa akıl mı? Pedal, zil. Dur Rıkkımız, düşünüyorum. Notta bir bisikletten bahsettiği gün gibi açık. Elimizde notta yazılanlar ve yarış bisikletleriyle ilgili bir kitap var. Tabii ya, yarış bisikleti. Notta vites yükseltmekten yani hızdan bahsediyor. Sence bunlardan hangisi daha hızlıdır? Maşallah, ipucunu ben çözüyorum, alkışı sen alıyorsun. Göremezsin doğruyu, bakarken yanlış yöne. Fayda etmez hiçbir merhem, ne kulağına ne gözüne. Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? İşte geldik, adres burası. Bakalım bizi nasıl bir bilmece bekliyor. Hadi Rıkkımız.

Eczacı sadece Arif babanın ilaçlarını verdi. Yeni ipucu yine yok. Rıkkımız, dikkatini bana verir misin? Ne diyordu ipucunda? Göremezsin doğruyu, bakarken yanlış yöne. Yanlış yöne bakmıyorum ki, eczanedeyim işte. Fayda etmez hiçbir melhem, ne kulağına ne gözüne. Burada bir işaret olabilir mi? Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca tartı! Bulduk Rıkkımız. Rakamlar sayıların işareti, harfler alfabenin ailesi. Doğru sese kulak ver her zaman, gülümsemek için bir parça çikolata yeterli. Rakamlar, harfler, bir parça çikolata. Bu nasıl ipucu? Anlamadım. Geldik Rıkkımız. Adres şu ilerideki dükkan. Ama bu dükkan kapalı. Acaba yanlış yere mi geldik?

Sokak ve kapı numarası doğru. İpucu bizi neden kapalı dükkana getirsin ki? Eskiden berber dükkanıymış ama kapanmış. Şimdi bu kitabı kime vereceğiz? İçerisi bomboş. Bir karışıklık olmalı. Haklısın. Belki buralarda yeni bir ipucu gizlidir. Belki bu diyafon gizli bir mesaj içindir. Üstünde rakamlar olan bu seksek çizimi. Ya da camda asılı notlardaki harfler bize bir şey anlatıyor olabilir Rıkkıbız. Pes etmek yok Rıkkıbız. Bir kahraman önüne çıkan tüm engelleri aşmayı bilmeli. Biz de aşacağız Allah'ın izniyle.

0: saç tıraşına sakal tıraşı ücretsiz. Senin için de böyle bir tıraş gerekiyor Rıkkı kız. Ha? Dur bir dakika. Tıraş böyle yazılmıyor ki. İşte bak, I harfi eksik. Satlık da yanlış yazılmış. Doğrusu satılık dükkan olacak. Kahraman sezgilerim bu yüzden burada olduğumuzu söylüyor. Bak, ipuçlarında da yanlış yazılmış kelimeler var. Burada rakam yazıyor. Doğrusuysa rakam olacak. Bilge ve Arif Baba bunları bilerek yazmış. Ah tabii ya. İlk notta ne yazıyordu? Hatalar sana yol göstersin. İpuçları yazım hatalarında. İlk ipucunda makine yazıyordu. Oysa doğrusu makine olacak. Yanlış yazılan harf A. Doğru yazılışı asfalt. Buradaki yanlışsa V harfi. Hey! Çözdük Rıkkı kız. Yazım hatalarındaki harfler bizi bulmacanın cevabına götürecek. Harfleri doğru şekilde sıralayınca aradığım kelimenin kılavuz olduğunu anladım. Bu yüzden Türkçe Yazım Kılavuzu kitabının ait olduğu yere, buraya dönmesi gerekiyordu.
1: Tebarek Allah, bir bulmacanın daha üstesinden geldin. Tebrikler Ali. Kılavuz yol gösteren, tarihi ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimselere denir. Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitaplar da böyle anılır. Ama bir de ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren kılavuzlar vardır. Peygamber Efendimiz bizlere ışık tutup kılavuzluk etmiştir. İnşallah bu kitapla senin de yolunu aydınlatır Ali.
0: Çok, çok teşekkür ederim Arif Baba. Allah razı olsun.

0: Sadakallahulazim. Harun?
1: Ha? Ne oldu?
0: Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Ha, kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam. Bunlar ne hakkı baba?
2: Kitap Harun.
1: Kitap mı? Kaç tane var orada?
2: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
1: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
0: Ben bilmem. Bu iş sende. Çok mu stres yaptın acaba?
1: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum.
3: Stres yapacak ne var ki?
1: Ne bileyim, çok kitap var burada. Yani her yer kitap.
4: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
1: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
0: Dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
4: Tamam, muhabbetiniz bol olsun.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam.
5: Bana da çay ısmarlar mısınız?
1: Elbette. Kitap bile ısmarlarız.
5: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
1: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
5: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
1: Var hocam, var.
6: Hayır mı inşallah?
1: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
6: Nasıl yani?
0: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
6: Eyvallah.
1: Nasıl ama?
5: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
0: Ben de söyledim hocam.
6: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
5: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
1: Tabii ki. Allah razı olsun.
5: Ecmain.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldü Harun?
5: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz, merak etme.

0: etmesen.
1: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
2: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
1: Hay Allah razı olsun.
2: Aman! Ne oldu Harun? Kafama kitap düştü. Ha? Kitap mı? Bak işte şurada. Allah Allah! Hayret! Tövbe estağfurullah ya!
3: Aman Harun sen de...

0: Emin. Hay ağzına sağlık.
1: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
1: Harun.
0: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
1: Dur yahu telaşlanma. Tevafuk dur.
0: Ne tevafuğu ya? İki kez düştü.
1: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
1: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
2: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
2: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
0: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
2: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
1: Mantıklı.
0: Hasbünallah.
3: Sen mi yaptın?
1: Evet.
2: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
1: Tamam hocam. Harun bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
0: Ama Emin sen de gördün.
1: Tevafuktur yahu.
0: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekle diyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
1: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
0: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
4: Gideriz ya dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
1: Ne yapacakmış ki?
4: Bilmem. Hah kendisi de geldi.
5: Çocuklar alın bakalım şunları kucağımdan. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
4: Dur sana yardım edeyim Fatma abla.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Amin abla cümlemizden.
0: Aman! Aman! Yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin gördün mü yine oldu.
1: Harun dur ya yine panik yaptın.
0: Nasıl yapmayayım Emin ya?
5: Çocuklar nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
4: Fatma abla Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
0: Aman ne komik abla.
4: Komik tabii.
6: Selamun aleyküm.
0: Aleykümselam.
6: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
0: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
6: Üçüncü ne Harun?

0: Yahu ne kitabı?
1: Tarih kitabı.
0: Yavrum, ben senin söylediklerinden hiçbir şeyi anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
1: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
0: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
2: Buyur Hakkı Baba.
0: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
2: Aslında parmağım yok ama haberim var.
1: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
0: Fatma?
3: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
4: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
2: Hiç üşenmedik.
0: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
1: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
0: E işte, biraz.
4: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
1: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
4: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
0: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
4: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
5: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
4: Ha, sen anlamış mıydın?
1: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
4: Çok rahatladım şu an.
1: Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini arttırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
4: Helal olsun.
2: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
4: Helal olsun.
3: Bana yok mu?
4: Sana da helal olsun.
6: Vay be! Çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
0: ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
4: Ben bilmem. Öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
3: Çocuk haklı Hakkı Baba. Yardım etmek düşer bize.
0: Doğru diyorsun Fatma.
2: Hadi gidelim o zaman.
0: Bir dakika.
1: Ne oldu Hakkı Baba?
0: Önce çay.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: insanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrinin dikkatine, fikrinin dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şeyi unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
2: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işi, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de, aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Müzik gezisi.
1: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
0: Evet!
1: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
2: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
3: Ha! Bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
2: Nedenmiş o?
3: Ben yendim de ondan.
4: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
1: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
5: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük büyük büyük büyük büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
6: Kafam karıştı.
5: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam 300 yıllıkmış.
2: Ne? 300 yıllık mı?
1: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
6: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
1: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
0: Hey!
4: Yolu kapatmışlar.
3: Hey! Kim var orada?
4: Kum!
7: Yavru balıklar, burası kazı alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
5: O nedir?
7: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte bir şey buldum. Bu delikli şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir Mercanya askerinin koruma başlığı.
4: Bundan bizim evde de var.
7: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
4: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
1: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil, süzgeç.
7: Ah evet, hay Allah. Ben de heyecanlanmıştım.
6: Bence burada başka bir şey daha var.
3: Bakayım, bu kez de tencere olmasın.
7: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk, hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
2: 1000 yıl önce yaşayan bir su altı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
3: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
1: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
7: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
3: Bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor. Kırmızı düğme mi? Bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
5: Neler oluyor?
7: Kırmızı alarm! Kırmızı alarm!

0: Sorun nedir?
1: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
2: Tamam. Sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
0: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
1: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: Makasaldı küpleri, tabloları, resimleri. Öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
1: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber. Geçmişten söyle söyle söyle.

0: Çekirdek, çekirdek toprağı.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İyi ki gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
5: Peki madem. Şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
5: Yani karpuz tarlası.
0: Hey!
2: Aa, oradaki yengeç değil mi?
5: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
6: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Oh, nasıl da terledim.
3: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
6: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Oy, kafama ceviz düştü.
3: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
6: Aman Allah korusun. İyi ki, iyi ki.
4: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
5: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
0: O da kim?
5: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
4: Doğru, hatırladım.
6: Ben de resmen Nasrettin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
2: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
6: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah, belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
1: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Oh, taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
5: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
3: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
1: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
6: Şu kıpır, Nasrettin Hoca gibi esprili. Yani Güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
5: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene Güçlü.
1: Oh, çok iyi geldi.
6: Karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
2: Nasıl yani?
5: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
4: Bu harika!
6: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım.

0: Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
1: Aa, ne güzel bir davranış.
2: Biz de yapalım öğretmenim, biz de.
1: Hadi o zaman. Çekirdekli meyveleri bulun.
2: Hey!
3: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. Aa, işte bu. Zeytin çekirdeği.
4: Hadi Kıpır, bu kadar elma çekirdeği yeter.
5: Ama çok lezzetli.
4: Ben gidiyorum.
5: Dur.
4: Bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
6: Ne götürsem ki acaba?
7: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu.
6: Bütün sorunları çözer.
8: Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
7: Anlamadım ama al bakalım şeftali.
8: Evet. Sorunu çözdün kaju. Teşekkürler.
7: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
1: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
3: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdekleri de getirdim.
9: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi.
5: Erik mi?
9: Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
4: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
5: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
1: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
4: Hey! Kütür elma bu yedim. Lezzetliydi, çok şükrettim. Çekirdeği toprağa ekersen, bugün olur ağaç olur beklersen.
6: Karpuzun içinde siyah boncuklar için.

derim. Çekirdekleri ağaç olur zeytinlerinin. Limon gibi sapsarı rengim. Ekşi değil tatlı biriyim. Ama limon çekirdeklerim ağaç olacak benim.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bera Bera.
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı. Orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler. Çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim," dedi. Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla'yla Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu. "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş benim güzel kızım."

Annelerinin de yardımıyla sofra kurulurken Ayla ile Bera ellerini yıkadılar ve bütün aile sofranın başında buluştu. Ayla o kadar özlemişti ki babaannesinin kuru fasulyesini, tam iki tabak yedi. Yemekleri bitince Allah'a bu güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu. "Ne kadar da çok yıldız var," dedi Ayla. "Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar." Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar.

0: Birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı. Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
2: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop! Kova ağacın dalına dolandı. Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi. Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular.

0: Tam bu sırada dedeleri yanına geldi. Onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
1: "Bak," dedi Bera. "Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi,"
0: dedi. Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
2: "Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta," diye düşündü.
0: Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördü.

gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da. Günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciyi, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya ipi bağladık, kediyi kolayca kurtardık. Kalplerimiz huzurla doldu, hediyemiz bir salıncak oldu. Güzel güzel günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar salıncaklarını düşünerek uykuya dalsınlar, bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Olmaz Acıvat. Olmaz.
1: Yahu neden olmasın?
0: Sevmiyorum arkadaş. Yani hoşlanmıyorum. Yani haz etmiyorum. Yani beğenmiyorum. Yani ilgimi çekmiyor. Yani...
1: Onu anladık. Neden sevmiyorsun? Onu söyle.
2: Karagöz evladım, şu çöpü bir atıver.
0: Olur Halime teyze. Çok kalabalık.
1: Yahu ne kalabalığı? Koca sokakta bir sen varsın, bir ben. Bir de Halime teyze.
3: Karagöz efendi, benim şu çöpü de atıver.
0: Olur Haydar abi.
1: Tabii, bir de Haydar abi. Yani kalabalık falan değil.
0: Hacıvan, kalabalık diye sokağa demedim. Hani sordun ya, neden sevmiyorsun diye.
1: Ha, anladım. Sen kalabalığı sevmiyorsun.
0: Aynen. Takdir edersin ki şenlikler kalabalık olur.
1: Canım, dert ettiğin şeye bak. Seninle ayrı bir köşede birkaç arkadaşla oturur, sohbet ederiz.
0: Madem şenlikte ayrı oturacağız, gelin benim evde oturalım.
1: Olmaz.
0: Neden olmasın?
2: Karagöz!
0: Ya Fatma abla, şu şişe atılır mı yahu? Yere düşse kırılır, çoluk çocuğun ayağına batar.
2: Senin tutacağını bildim ben. Tutarsın sen.
0: Gazı da verdin. Hadi bakalım.
1: Maşallah mahallenin çöpçüsü gibi tüm çöpleri topladın gözüm.
0: Bunların hepsi tek yaşayan insanlar Hacivat. Kimsesi yok. Ben her zaman onların çöpünü de atarım. Pazardan ihtiyaçlarını da alırım.
1: Vay Allah senden razı olsun Karagöz. Tek olmak zordur. Sen onların işlerini kolaylaştırıyorsun. Allah da seninkini kolaylaştırsın.
0: Heh, ne güzel söyledin. Şenliğe gitmem için ısrar etme de işlerim kolaylaşsın.
1: Ama...
0: Aması maması yok. Gelmiyor.
1: O kadar yemek boşa gidecek desene.
0: Yemek mi?
1: Şerbet de var.
0: Şerbet mi?
1: Tatlıdan hemen önce tabii.
0: Tatlı mı? Neden daha önce söylemesin bunları Acıvat?
1: İnsan son kozunu en başta söyler mi Karagöz? Hem küçük ayrıntılar bunlar.
0: Aman ne küçük. Bekle beni. Hadi gidelim.
1: Nereye?
0: Dalga mı geçiyorsun? Şenliğe dedin ya.
1: Ha, şenlik akşam.
0: Akşama kadar ne yapacağız peki?
1: Sen eve git biraz hazırlan. Süslen, püslen. Giyin, kuşan. He? Karagöz.
0: Süslen, püslen. Çiçeklere, böceklere seslen. Giyin, kuşan. Keyifler yerinde paşam. Yemek ye, şerbet iç. Buna doyulur mu hiç?
1: Te Allah'ım. Ne kadar mutlu oldu ya.
0: Elbisem yeşil yeşil, parlıyor ışıl ışıl. Şenliğe gidiyoruz. Haydi Acıvat çabuk ol.
1: Sanki sona uymadı kara gözüm.
0: Öyleyse sen söyle bir tane de görelim.
1: Tamam. Şenlik bekliyor bizi. Gülüyor kara gözün yüzü. Yürüyoruz yan yana. Yürüyoruz yan yana. Ha, buldum. Yürüyoruz yan yana. Şenliğe gidip eğleneceğiz çokça.
0: Bana söyleyene de bak.
1: Aman be.
0: Tamam tamam, takılıyorum. Nereden gideceğiz şimdi?
1: Hayda. Bu yol düz değil miydi ya?
0: Demek ki değilmiş.
1: Yazı tura mı atsak?
0: Olmaz. Yazıyla turayla değil. Düşünerek bulmak lazım.
1: Öyleyse sağdan gidelim.

0: Bu kadar düşünme Hacivat. Beyin hücrelerine yazık.
1: Nasıl yani?
0: Ne düşündün de bu kadar hızlı karar verdin Allah aşkına?
1: Sağlam kelimesinin ilk hecesi ne?
0: Hece ne ki?
1: Yani ilk üç harfi.
0: Harf ne ki?
1: Of! Sağlam kelimesi sağ ile başlamıyor mu?
0: Ha, doğru. Ne olmuş?
1: Nasıl ne olmuş? Sağlam kelimesi sağ ile başlıyorsa, sağdan gidersek sağlam gitmiş oluruz.
0: Hayatımda duyduğum en mantıklı şey. Haydi gidelim Hacı Cavcav. Geç kalacağız. Ne yapsak ki?
1: Sağdan gidelim.
0: Haydi o zaman.
1: Sağdan.
0: Seni var ya, bir pataklarım sağlam yerin kalmaz.
1: Ne ya? Sen sordun, ben söyledim.
0: Bir kere söyledin eyvallah. Bir kere daha söyledin yine eyvallah. Biz sabaha kadar sağdan gidip kayıp mı olacağız be?
1: Aman sen bilirsin. Aha yol ayrımı. Sen karar ver bu sefer.
0: Sağdan gideceğiz.
1: Neden?
0: Çünkü sağlam kelimesinin ilk üç hecesinde sağdan gidin yazıyor. Ondan dolayı.
1: Of, yürü hadi. Hayırlı günler Çelebi.
2: Sizlere de hayırlı günler azizim.
1: İki kaçak ararız, gördün mü?
2: Kim acaba?
3: İsimleri Şıracı ve Bozacı. Fakat bunlar çok meşhur suçlular. Muhakkak isimlerini ve kılıklarını değiştirmişlerdir.
2: Muhakkak öyle yapmışlardır. Peki neye benziyorlardı? Görürsem muhakkak haber veririm azizim.
1: Seviniriz Çelebi Efendi. Haydi kal sağlıcakla.
2: Sizler de canım efendim. Eyvah. Bu tarif ettikleri bizim Hacivat ile Karagöz. Allah bilir yine neye bulaştılar. İyisi askerlerden önce bulup uyarmalı. Kendileri teslim olurlarsa daha az ceza alırlar.
3: Bu adamda bir hal var Devrem. Bizden bir şeyler saklıyor.
1: Bana da öyle geliyor Devrem. Ne yapalım dersin?
3: Takip edelim. Belki kaçakların yanına gidiyordur.
1: Doğru dersin. Hadi.
0: Nereden uydum ben sana Hacivat? Ciddi güzelim dolmalar, sarmalar, tatlılar, şerbetler.
1: Yahu bana ne kızıyorsun? Sen söyledin en son sağdan gidelim diye.
0: Ya ben nereden bilirim sağ solu? Sen ne dersen onu taklit ettim ben. Benim dertten kurtulmayan.
1: Şşt, sessiz ol.
0: Ne oldu ya?
1: Bu ses.
0: Ya kuş sesi işte.
1: Hayır, iyi dinle.
0: Sonunda kafayı da yedin. Aferin Hacivat. Bir de akıllı geçinirsin.
1: Bu sesi kuş çıkarmıyor Karagöz.
0: Fil mi çıkarıyor?
1: Hayır.
0: Deve mi?
1: Hayvan çıkarmıyor.
0: Bitki mi çıkarıyor?
1: Hayır yahu, insan çıkarıyor.
0: Ya insan niye kuş sesi çıkarsın?
1: Bak şimdi gözüm, askerdeyken öğretmişlerdi. Kuş dili diye bir lisan var. Kuş sesine benzer. Düşmanlar ne konuştuğunu anlamasın diye uzaktaki biriyle kuş dilinde konuşurduk.
0: Bu şimdi kuş dili mi?
1: Aynen öyle.
0: Peki ya kuşlar anlar da gidip düşmana söylerse?
1: Of!
0: De bakalım. Ne diyor bu kuş dili?
1: Dur da dinleyeyim. Askerler bizi arıyormuş. Onlardan kaçın. Gidip kendiniz teslim olun diyor.
0: Sor bakalım Hacivat. Niye arıyorlarmış bizi?
1: Tamam. Cik cik. Kaçakmışız biz Karagöz. Çelebi uyarıyor bizi.
0: Hayda.
1: Vay. Bizim Çelebi'ye bak sen. Kaçaklara haber uçuruyor.
3: Dinleyelim bakalım ne diyor. Belki yerlerini bulmamıza yardımcı olurlar.

0: Ağacın üstüne çıkın diyor.
1: Ağacın üstüne çıkın diyor. Biz de çıkalım. Belki de ağaçtadırlar.
0: Daha da yukarı çıkın diyor. Aşağı inin diyor.
2: Şimdi ne diyor Hacı Cavcav? Gözünü seveyim söyle. Ağaca çıkarmasın artık bizi.
0: Yok Karagözüm. Bizi mağaraya çağırıyor. Kendisi de oradaymış. Detaylı konuşuruz diyor.
2: Hadi gidelim. Açığa kavuşturalım şu meseleyi.
0: Haydi.
1: Yakaladık galiba devrem. Mağaraya gidiyorlar. Biz de gidelim.
3: Hadi.
0: Geldik Karagözüm.
2: Oo! Burası da karanlıkmış biraz. Neredeler acaba?
3: Buradayız kaçaklar. Gelin.
4: Aman!
1: Yahu baştan neden söylemediniz? Biz de boşuna kovaladık sizi.
5: Hakkınızı helal edin asker ağalar. Boşuna yorduk sizi.
3: Asıl siz helal edin. Korkuttuk sizi. Zaten karargâhtan haber geldi. Gerçek kaçaklar yakalanmış.
0: Aman çok şükür.
2: Şenlik de kaçtı.
1: Öyleyse bu işi tatlıya bağlayalım. Madem şenliği kaçırdınız, karargâhta size güzel bir ziyafet verelim. Ne dersiniz?
2: Bir şey demeye gerek var mı? Amanın, amanın, amanın. Bizim asker ağalar çok cömert bu aralar. Ziyafete çağırdılar. Duysun bütün obalar.
6: İlahi çocuklar, alemsiniz. Demek siz kuş dili de biliyorsunuz.
0: Ben biliyorum komutanım. Karagöz sadece keçi dili biliyor.
2: Ben bir şey sormak istiyorum komutanım.
6: Buyur bakalım.
2: Hani gerçek kaçakçıların ismi Şıracı ve Bozacı ya.
6: Evet.
2: Hani Şıracı'nın şahidi Bozacı'dır diye bir atasözü var ya.
6: Evet.
2: Bunlar onlar mı?

0: Bu da ne böyle? O da ne? Bu adam da kim böyle?
1: Sevgili yumurcalılar, ben Gani. Gani zengin. En büyük probleminizi çözmeye geldim.
2: Ne iyi ettiniz. Benim en büyük problemim sırt ağrısı. Çözerseniz büyük sevaba girersiniz.
3: He? Sırt ağrısı mı? Tüm köyün en büyük problemi yani.
0: Değirmen mi?
3: Hayır, daha büyük.
0: Köye otoyol?
3: Daha büyük.
4: Hadi canım. Havaalanı mı yoksa?
3: Arkadaşlar, en büyük probleminiz. Deve kuşlarınız. Sizin bir deve kuşu antrenörüne ihtiyacınız var. Baksanıza şu hayvanlara, uçamıyorlar bile.
0: Deve kuşları zaten uçamaz ki.
3: Hadi ya. Demek son takımdan o yüzden kovdular. Kuşları uçurmak için zorlamayacaktım. Tabii ki uçamazlar. Ama rüzgar gibi koşabilirler. Maçlarda daha iyi oynayabilirler.
0: Bilemedik şimdi.
3: Bakın, beni kabul ederseniz pişman olmazsınız. Deve kuşlarınızla tek tek ilgilenirim. Onları eğitirim. Hatta tavuklarınızı da eğitirim. Bak şunlara. Miskin miskin yatıyorlar. Daha atik olmalarını, daha çok yumurta vermelerini istemez misiniz?
4: İsteriz tabii.
3: O zaman doğru adrestesiniz. Ben kanatlı ve uçamayan kuşlar uzmanıyım.
0: Bak!
3: İşte bunun gibi.
2: Ama bizim paramız yok. Ödemeyi nasıl yapacağız?
3: Ne olacak canım? Altın verirsiniz.
0: Altınımız yok.
3: Gümüş?
0: Gümüş de yok.
3: Ne var o zaman?
0: Yumurta.
3: Anlaştık.
5: Çekilsene kenara. Benim elimden hiçbir yumurta kaçamaz.
0: Toplar da elinden kaçamasaydı keşke. O zaman bu yumurtaları toplamak zorunda kalmazdık.
6: Tamam arkadaşlar, moralinizi bozmayın. Bir dahaki maça daha iyi hazırlanırız.
7: Geçen maça da çok çalışmıştık ama olmadı işte.
6: Demek ki çok çalışmayacağız.
7: Ne yapacağız peki?
5: Yan gelip yatacak mıyız? Güzel, bana uyar.
6: Hayır, etkili çalışacağız.
0: O nasıl olacak?
6: Bir antrenör bulacağız.
0: Köy yerinde antrenörü nasıl bulacağız?
6: Kolay ya. Hemen buluruz bence.

0: Aman, ne kadar da kolay oldu.
1: Ne oldu çocuklar?
2: Bütün köyü aradık. Ama bizi çalıştıracak bir tane antrenör bulamadık.
3: Bu gidişle ömür boyu yumurta toplayacağız.
1: Peki eski yumurlop şampiyonuna da teklif ettiniz mi?
0: Aa, kim ki o?
1: Tabii ki ben.
2: Aa. Antrenörümüz olur musun cidden?
1: Oldum bile. Hadi hemen sahaya, çalışmaya başlıyoruz. Kazanılacak bir maçımız var.
0: Evet!
4: Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. İleri!
5: Oh, oh, oh, oh. Geri dönün! Oh, oh, oh, oh.
4: Kıpırdamayın, sakın!
1: Antrenman epey hareketli geçiyor anlaşılan.
4: Öyle öyle. Çok çalışıyoruz.
2: Biz de çalışmaya geldik. Bizimkileri alalım da biraz antrenman yapalım.
4: Hayır. İzin ver. Meyip'te ne yapacağım? Gitsinler tabii. Biz de kalanlarla devam ederiz.

0: Tabii önce biraz dinleniriz.
1: Yumurtaları çok iyi toplamışlar.
2: Bir dahaki sefere yumurta satmacasına da maç yapalım.
3: Ben bunları kasabaya götürüyorum. Siz de kalanları köyde satmaya çalışın.
1: Tamam babacığım. Yolun açık olsun.
3: Eyvallah.
4: Olmuyor böyle çocuklar. Gelin şuraya bakalım. Kaplumbağa mı sürüyorsunuz, deve kuşu mu? Daha hızlı olmalısınız. Hadi sahanın başına geçelim de şu pergelleri bir açalım. Son sürat sahanın sonuna koşturmanızı istiyorum kuşları.
1: Tamam, hadi gidelim.
2: Hadi.
4: Tabii durmayı da bileceksiniz. Hadi bakalım biraz da pas çalışalım. Hızla giderken birbirinize pas atabilmelisiniz. Olmuyor, olmuyor. Bir daha deneyelim.
1: Hadi at.
4: Bir daha, bir daha. İşte bu.
1: Biraz da gelecek maç için mi antrenman yapsak? Ne dersiniz?
2: Bence hiç gerek yok. Havada karada yeneriz onları.
5: İşte bu be.
4: Hey! Aferin çocuklar. Gol! Gol! Gol! Artık hazırsınız. Bu maç bizimdir.
6: Güneşli bir günde maç heyecanı. Takımlar en az bizim kadar heyecanlı.
7: Evet Şakir, senin favorin hangisi?
8: Benim favorim demli çay. Kahve de iyi ama çarpıntı yapıyor.
7: Onu demiyorum. Hangi takım?
8: Ha, tamam. Tabii ki yukarı yumurcalı. Geçen maçtaki performansı gördük.
7: Evet sayın seyirciler. Uzmanlar aşağı yumurcalıya hiç şans vermiyor ve maç başladı.
3: Dayım abi, ne işin var orada?
4: Antrenörüm ben.
3: Nasıl ya? Ben niye değilim?
6: Furkan jet gibi ilerliyor. Rakip oyuncuları tek tek geçiyor. Adeta uçuyor. Nihat aldı topu. Gol!
7: Aşağı yumurcalıdan beklenmedik bir atak. Bakalım yukarı yumurcalı buna karşılık verebilecek mi?
1: Tamam arkadaşlar, moral bozmak yok. Başarabiliriz.
6: Kerim kale vuruşuyla oyunu başlattı. Cemil hızla ilerliyor. Pasını verdi. Aman Allah'ım bu da ne? Veli topu kesti, karşı otağa geçti. Hayır, Furkan hızla rakibin arkasına sarktı. Kaleciyi gördü. Gol!
3: Ama bu haksızlık. Bizim takımın antrenörü yok.
7: Ve Osman Hoca düdüğünü çaldı.
8: Ne? Namaza mı çağırıyor?
7: Namaza ezanla çağırmıyor mu kardeşim? İlk yarı bitti. İlk yarı.
8: Ha. İyi, ben bir çay kapıp geleyim o zaman.
1: Ne olmuş bu takımı anlamadım.
2: Şimşek gibi oynuyorlar.
3: Moral bozmak yok. İyi oynuyorlar ama zayıf noktaları var.
2: Neymiş o?
3: Tabii ki kaleci. Topu kaleye atın yeter. Kesin gol olur.
6: Yukarı yumurcalı maça hızlı başladı. Defans önünü kesiyor. Cemil uzaktan etkisiz bir şut çekiyor. Ve top!
1: Hadi gol!
6: Kalede! İnanılmaz bir gol!
5: İşte bu!
1: Ah Aziz ah! Bari birini tut şu topların.
2: Olsun, öndeyiz işte.
8: Şşş! Kalk biraz yürü. Tembellik yapma.
7: Furkan'dan Nihat'a pas, Nihat'tan Serkan'a. Serkan uzaktan etkisiz bir şut çekiyor.
1: Panter gibi kaleciler var maşallah.
5: Yakala Burak!
7: Cemil Burak'a pas attı. Ve Burak yine uzaktan kaleyi yokladı. Ve yine gol!
1: Yine kaybedeceğiz. Hayır, daha bir dakika var. Kazanabiliriz. Hep birlikte hücum edeceğiz.
7: Maçta son dakikaya girdik. Furkan Nihat'a, Nihat Veli'ye pas attı. Veli'nin önü kesildi. Son saniyeler. Veli topu attı. Furkan yakaladı. Kaleye attı.
5: Hayır!
7: Ve gol! Maçın kazananı 3-2 aşağı Yumurcalı oluyor.
9: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
1: Evet hocam, bunu yaşayarak gördük. Antrenmanları boşladık, maçı da kaybettik.
2: Tebrik ederiz sizi. Çok iyi hazırlanmışsınız.
1: Hadi arkadaşlar, biz sahaya geri dönüyoruz.
2: Niye ki?
1: Tabii ki antrenman yapmaya.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: İşim çok, fikri tutma beni.

0: Ne oldu biliyor musun? Çöp kamyonu geçerken üzerime çöplerini sıçrattı. Çok kirli oldum. Üstelik daha yeni yıkanmıştım. Mis gibi koltuklarım pis gibi kokacak. Düt düt. Aa, bu çok kötü olmuş. Bence hemen yıkanmalısın. Haklısın. Kaputumda benekler çıkmadan hemen oto yıkamaya gitmeliyim. Tamam, dikkatli ol.
1: 8, 9, 10. Benim arkam Samsun'um Sobi. Bir daha da yummam ona göre. Neredesin? Şimdi seni bulacağım. Benden daha fazla saklanamazsın.
0: Çöp arabası duyduklarım doğru mu? Bip bip bip. Doğru ama bilerek olmadı. Bir anda kapağım açıldı ve çöpler fırladı gitti. Fiu. Aa, arkadaşımdan özür diledin mi peki? Hayır, unutmuşum. Kapağımı hızlıca açan rüzgar aklımdan özür dileme fikrimi de uçurmuş olmalı. Fiu. O zaman birazdan arkadaşın gelecek. Ondan nazikçe özür dile, tamam mı? Tamam. Fiu.
1: Odada olmadığına göre fazla uzağa gitmiş olamazsın. Belki de aşağıdadır.
0: Hadi bakalım, çöp arabası arkadaşın seni dinliyor. Özür dilerim, küçük araba istiyorum, olmadı. Bip bip, tamam. Bir daha dikkatli olursan sevinirim. İki defa üst üste yıkanmak zorunda kaldım. İnşallah hasta olmam.
2: Amin. İnşallah hasta olmazsın Eren. Çorabanın teki nerede?
0: Bilmem. Bazı anneleri ortadan kayboluyor.
2: Demek ortadan kayboluyor. Çok esrarengiz. Onu son gördüğünde neredeydi?
0: Ayakımda.
2: Ayakından, aman yani ayağından çıkardıktan sonra hiç görmedin mi?
0: Sepet kirlisine gitmiş olabilir.
2: Kirli sepetine gittiyse annenin elinden kurtulabileceğine hiç sanmıyorum.
1: Ben çorabımın eşini bulamıyorum. Eren, sen gördün mü?
3: Aman Allah'ım.
2: Giderek daha da gizemli bir hal almaya başladı.
0: Nereye gidiyor bu çoraplar?
2: Hemen bir toplantı yapmalıyız.
0: Toplantı.
1: İyi fikir.
2: Kaybolan çoraplar hakkında durum değerlendirmesi yapmalıyız. Ama bir eksiğimiz var.
0: Yoksa annem de mi kayıp?
2: Allah korusun.
1: Süpürge sesi geliyor. Fazla uzağa gitmiş olamaz.
2: Allah şükür.
0: Annemsiz devam etmek zorundayız.
2: Haklısın. Mesele daha fazla büyümeden halletmeliyiz. Öncelikle aranıyor ilanları yapmayı teklif ediyorum. Ne dersiniz?
1: Süper fikir baba. Böylelikle herkes duyar.
0: Evet, annem bile duyar.
1: Halam bile duyabilir.
2: O zaman işe koyulma zamanı. Tada!
1: Çok güzel oldu babacığım.
0: Yaşasın, yaşasın.
2: Şşş, sessiz çalışmalıyız.
1: Haklısın baba.
2: Olay gününe geri dönelim. En son çorabı nerede görmüştün?
1: Odamda.
0: O zaman odadan aramaya başlamalıyız.
2: Hadi o zaman. Bismillah. Gelin diyor. Hadi. Tamam. Annen temizlik yaparken ortalıkta dolaşmamalıyız. Acele edelim. Çorabın başı dertli olabilir.
0: Durun.
2: Ne oldu?
0: Köpeğin fındık olmadan çorapları bulmamız imkansız.
1: Haklısın ama senin odana nasıl gideceğiz? Bizi görebilirler.
2: Hep birlikte gitmeyelim. Eren, sen yavaşça git ve fındığı al. O sırada biz de burayı arayalım.
0: Anlaşıldı şefim.
2: Müfettiş daha iyi gibi.
0: Tamam müfettişim.
2: Sen yatağın altına bak. Ben de oyuncakların arasına bakayım.
1: Burada yok, burada da yok. Yatağın altı temiz. Ne durumdayız kaptanım?
2: Müfettişi tercih ederim.
1: Müfettişim, buldun mu?
2: Maalesef, burası da temiz. Ama fındık bir gelsin, bulacağız inşallah. Onun burnuna çok güveniyorum.
1: Eren çoktan gelmiş olmalıydı. Ay, başına bir şey gelmiş olmasın.
2: Aman diyeyim, sakın.
0: Biz geldik.
1: Ama Eren, sadece fındık yeterdi. Diğerlerini neden çağırdın ki? Şimdi odamın altını üstüne getirirler.
2: Sorun yok Ceren. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olur. Tabii annen görmediği sürece. Biliyorsunuz odadan odaya oyuncak nakli bir süre yasak.
0: Bakın çocuklar, çorapları bulunca herkes kendi bölgesine dönecek. Anlaştık mı? Hav hav hav hav. Tamam, anlaştık. Hadi iş başına.
2: Hadi bakın.
0: Hadi. Baba dikkat et.
2: Fındık dur oğlum. Şimdi oyun zamanı değil. Dur dur. Hadi bulmamız gereken çoraplar bizi bekliyor.
1: Hemen yeni görev dağılımı yapıyoruz. Ayı Minnak ve Kurnaz Tilki giysi dolabına. Marş marş. Beyaz tavşan ve tombul kedi çorap çekmecesine.
0: Olmaz.
1: Neden ama?
0: Tombul kedinin beyaz tavşanı tırmaladığı günden beri konuşmuyorlar.
1: Ama tombul kedi, bu hiç doğru bir davranış değil.
0: Bence de.
2: Tombul kedi hatasını anlamış olmalı. Özür dilemedi mi?
0: Dilemedi.
2: O zaman hemen onları barıştırmalıyız. Beyaz tavşan, beyaz tavşan. Seni tırmaladığım için özür dilerim.
1: Tamam tombul kedi, bir daha yapma olur mu? Öfkeni tırmalayarak göstermemelisin.
2: Tamam beyaz tavşan, hadi çorap çekmecesine gidelim. Ceren'in yardıma ihtiyacı var. Ona hemen yardım edelim.
1: Tamam. Zürafa da benimle geliyor. Boyumun yetişmediği yerlerde kendisine çok ihtiyacım olacak.
2: Eren, Fındık, hadi.
0: Duydunuz mu? Tombul tavşan bizi çağırıyor.
1: Hadi bakalım zürafacık. Kayıp çorap, çorap çekmecesinden çıkarsa çok gülerim.
2: Tombul kedi şüphelerinde haklı olabilir. Hadi daha dikkatli bakalım.
0: Çorapların çok dağınık abla. Daha düzenli olman gerekir.
1: Tavsiye için çok sağ ol Bay Düzenli Çorap Kaybeden.
2: Durun, durun. Beyaz tavşan bir şey buldu.
0: Buldu mu yoksa müfettişim?
2: Az kaldı. Ulaşmak üzereyim çocuklar. İşte.
4: Yaşasın.
1: Çorap bulundu.
2: Beyaz tavşan ve tombul kediye teşekkür etmeliyiz.
1: Çok sağ olun. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
0: Şimdi sıra benim çorabımı bulmaya geldi. Bakın hala tek ayakım tehlikede.
5: Adem. Bakar mısın?
0: Annem.
2: Hemen geliyorum canım.
5: Bak Adem, süpürge çalışmıyor.
2: Sabahtan beri çalışıyordu.
5: Evet öyleydi ama şimdi ne oldu anlamadım.
2: Allah Allah. Açılıyor ama sanki boğuluyor gibi kapanıyor.
5: Ya?
2: Filtresine bakmalıyım sanırım.
0: Bak baba.
2: Bakın buraya kimler sıkışmış.
0: Yaşasın çorabım.
2: Çorabın burada ne geziyor?
0: Canı sıkışmış demek ki babacığım. Bulduk ya, ona bakalım.